Öğreticisi kadar fıkıh bilmeyiz. Ve bu da gayet tabii bir olaydır. Onların ilmine hürmet ederiz. Bizim konumuz fıkıh değil. Şu dünyada insanların nasıl davranacağı değil. Nasıl mutluluğa ulaşacağı. Onun için birisi bize gelip de derse ki, arkadaş sen fıkıh bilmiyorsun. Ona deriz ki, hay Allah razı olsun. Gerçekten bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği kadar nasıl davranılması lazım geldiği konusunda kalın çizgilerle bir bilgimiz var. Bu hiçbir zaman bir fıkıh profesörünün bilgisiyle mukayese edilemez. Biz onların yanında bu konuda bir hiç olduğumuzu biliriz. Ama sevgili kardeşlerim, Kur'an öğretisi deyince onlar da bizim yanımızda aynı standartta kalırlar. Onlar dinlerini kitaplardan öğrendiler. Biz Allah'tan öğrendik. Allah bize gösterdi ayetleri birer birer. Öyleyse farkımız oradan geliyor. Gelecek yıllarda kimliğimiz çok daha açık olarak ortaya konulacaktır. O zaman aleyhimizde şu anda konuşanlar acaba utanç duymayacaklar mı? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, değerli Mehir camiası ve Allah'ın dostları, Allah'ın yolunda olanlar. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir mutluluk sohbetini Allah-u Teala bizlere bugün de nasip kıldı. Her şey en güzel standartlarda cereyan ediyor. Mihir Vakfı geleceğe açılan bir kapıdır. Geleceğin eşiğinden geçen ilk geçenler Mihir Vakfı'nın mensupları olacaktır. Işıklı, nurlu gelecek bu kapıdan geçerek gerçekleşir. Bu kapı yakın gelecekte bütün dünyanın ışığı olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak isteriz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed mecbillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake kim sırat alezzin aynavti aleyhim gayrim magdubi aleyhim aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Hiç unutmamamız, ama hiç unutmamamız lazım gelen bir şey var.

Allah'ı tanımak. Biliniz ki Allah sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun için yaratıldınız. Mutlu olmak için. Allah Teala insana da verilen kainatta en çok değer verdiği bu mahlukunun yaratılmasını sadece mutluluk hedefine bağlamış. Hepinizin ama hepinizin mutlu olması için Allah Teala bütün imkanları sizlere teslim etmiş. Ve sizi yaratan Allah Teala bu yaratılışınızda nelerin meknuz olduğunu, muhtevanızda neler olduğunu size birer birer açıklıyor. Nasıl bir bağlantı içerisinde mutluluğa adım adım yürüyeceğinizi ve sonunda mutlak saadeti nasıl elde edeceğinizi Allah Teala en güzel standartlarda açıklıyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar neden mutsuz? Evvela iç dünyalarında mutsuzlar. Neden mutsuzlar? Çünkü iç dünyalarında nefsleri sadece afetlerden oluşuyor. Yani Allah'ın insanları mutlu kılmak konusunda verdiği bütün emirlere isyan eden bir nefsiniz var. Gene Allah Teala'nın insanları mutlu kılmak konusunda koyduğu yasaklara asla riayet etmek istemeyen bir nefsiniz var. Bir nefse sahipsiniz. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor. Bütün yasaklarını da mutlaka işlemek istiyor. Yani sizin mutsuzluğunuzun kökeninde yapınızın bir parçasını oluşturan bir vücudunuz var, nefsiniz. Kalbi afetlerle %100 dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret, kin, hepsi nefsinizin kalbinde. Ve nefsiniz sadece Allah'ın emirlerine karşı çıkmakta, sadece yasaklarını mutlaka yapmaya çalışmakta olan bir hüviyette ve bu vasıflarla yaratılmış. Şimdi şeytanı devreye sokuyoruz. Şeytan sadece nefsinizin afetlerini onlara tesir etmeye çalışarak, her çeşit yalanı kullanarak nefsinizin afetlerini azdırmakta olan bir varlık. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytan nefsinizin afetlerine tesir etmek suretiyle Allah'ın emirlerini yaptırmamaya, yasak ettiği fiilleri ise özellikle yaptırmaya, işletmeye çalışan bir gayretin içindedir. Bir tarafta nefsinizin afetleri ve şeytan. Öbür tarafta ruhunuzun hasletleri ve Allah. Ruhunuz nelerden müteşekkil? Ruhunuzun kalbi de baştan aşağı hasletlerle dolu. Bunların en başında sevgi geliyor. Nefsinizin isyan afetine karşılık onda itaat var. Nefsinizin cimrilik afetine karşılık onda cömertlik var. Nefsinizin cehalet afetine karşılık ruhunuzda ilim var. Öyleyse nefretin karşılığı sevgi nefsinizde. Unutmayın, Allah hepinizi
mutlu etmek için yarattı. Hepiniz Allah'ın indinde mutluluğu yaşamak için yaratıldınız. Öyleyse neden insanlar mutsuz? Allah-u Teala'nın buradaki fonksiyonu ne? Allah hepinizi mutlu kılmak için yarattı. Ve bu standartlara riayet eden herkesi, her güzelliği yaşadığının arkasından Allah-u Teala mutlaka bir ona bir mutluluk vererek teşhiye eder. Ona bir mutluluk vererek onunla beraber olduğunu hissettirir. Sevgili kardeşlerim, birine bir iyilik yapın. Onu mutlu edecek olan bir şey yapın ve bunun neticesinde Allah-u Teala'nın size ne kadar huzur verdiğini yaşayın. Daha birisine iyilik yapmaya karar verdiğiniz andan itibaren o kişiyi mutlu etmek konusunda, memnun etmek konusunda herhangi bir şey, hayır, sizin imkanlarınızı zorlayan bir şey değil, sizde ne varsa onlar etrafınızdaki bütün arkadaşlarınızı memnun etmek için yeterli boyutlardadır. Daha fazlası olsaydı da, ben onlara verseydim de, onları mutlu etseydim de, bunlar şeytanın ham hayalleri ve hep sizi bunlarla aldatmaya çalışır. Hayır. Bir gülüşünüz, bir tebessümünüz, bir ilgi göstermeniz, birkaç kelime konuşmanız, meşgul olmanız etrafınızdaki insanlarla hepsini mutlu etmek için birer sebeptir. Ve siz etrafınıza mutluluk vermek konusunda bir kararın sahibi olduğunuz andan itibaren Allah sizinle beraberdir. Siz Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Her yaptığınız güzel şeyin arkasından o içinizde duyduğunuz huzur, mutluluk var ya, işte onu size Allah veriyor. Ya başkalarının kalbini kırdığınız zaman duyduğunuz iç huzursuzluğu, onu da Allah veriyor. Öyleyse burada iki tane alternatifiniz var mutlu olmak için. Bir, Allah'ın size emrettiği boyutta ruhunuzun hasletlerine tabi olmak, Allah'ın emrettiği her şeyi yapmaya çalışmak, bunu gerçekleştirdikten sonraki huzuru yaşamak, Allah'ın yasak ettiği fiilleri şeytanın sizi davet etmesine rağmen işlememeyi başarmak, arkasından da bunun hazzını, Allah-u Teala tarafından tattırılan hazzını yaşamak. Bu birinci alternatif sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala emirlerini sadece sizi mutlu etmek için verir. Bu mutluluk üstelik de cemaat halinde yaşayan insanlar için karşısındakini de mutlu etmekten geçtiği cihetle toplum şuurunu ve toplumun birbirine yaklaşmasını kesin olarak temin eden bir faktördür. Öyleyse biz insanlar sosyal mahluklar olarak yaratılmışız. Yani cemaat halinde yaşayan demek. Hepimiz birbirimize muhtacız. Öyleyse bu ilişki içerisinde eğer biz etrafımızdaki insanlara mutluluk taşıyan biriysek, ona mutluluğu ulaştırmayı düşündüğümüz andan itibaren Allah bizimle beraberdir. O bizi o andan itibaren mutlu etmeye başlar. Sevinçle işinize gidin. Sevinçle arkadaşlarınızla beraber olun. Her birine bir mutluluk yapmak hedefiyle beraberliğe koşun. Allah-u Teala buna hayırlarda yarışmak diyor. İnsanlar var, birbirinin kuyusunu kazarlar, birbirinden nefret ederler, her an diğerine bir çelme takmaya çalışırlar ve böyle bir dizaynda insanların muhtevasına dikkatle bakın. O muhtevada İbret aynasında irdeleyin ve inceleyin insanları. Kim başkalarına mutsuzluk veriyorsa, o şeytanın emrinde yanlış şeyler yapan biridir ve
o insan mutsuzdur, huzursuzdur. Kim başkalarına mutluluk ve huzur vermeye çalışıyorsa, o kişi devamlı olarak mutludur. Huzur vermeye çalıştığı süreç içerisinde onu mutsuz göremezsiniz. İşte kendisini başkalarının mutluluğuna adayan bir insan, Allah'ın devamlı olarak kendisine mutluluk ulaştırdığı bir hüviyetle yaşar. Bu Allah-u Teala'nın büyük bir nimetidir. Herkese açıktır nimet. Sevgili kardeşlerim, mutluluk verdiğiniz mutluluğun geri alınmasını yaşamaktır. Öyleyse mutluluk vermenizin meyvesidir. Başkalarına ulaştırabildiğiniz, ulaştırmak imkanına sahip olduğunuz her türlü mutluluğun bedelini önceden ve sonradan mutlaka siz alırsınız. Daha düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Hedefiniz başkasına mutluluk vermekse, her şeyinizi ona hasrettiniz demektir o süreç içerisinde. Zamanınızı, iradenizi, aklınızı, enerjinizi bir başkasına bir hizmet için, ona bir mutluluk ulaştırmak için harcadınız. Düşünmeye başladınız bunu nasıl yapacağınızı, düşündüğünüz andan itibaren faaliyet başlamıştır. Yani Allah-u Teala'dan mutluluk almaya başlamışsınızdır. Birçok insan Allah ibadetleri neye koymuş? Koymasaydı olmaz mıydı? Allah bu emirleri neye vermiş? Vermeseydi olmaz mıydı? Ben bu emirleri yaparken sıkılıyorum diyorsa, arkasında yatan derin manayı bilmiyor demektir. Sevgili kardeşlerim, forum önünüzde, arena önünüzde deneyin. Kime hangi güzelliği ulaştırmaya çalışacağınızı düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Ta ki ona o mutluluğu ulaştırırsınız. Ulaştırınca ayrı bir mutluluğu yaşayacaksınız. Çünkü bu mutluluğun bir de mükafatını Allah-u Teala hem o ana kadar sizi mutlu kıldı, başkalarını mutlu etmek için çalıştığınız cihetle, hem de başkasına o mutluluğu ulaştırdığınız zaman size bir mükafat verecek. Bir taraftan Allah size bir huzur, bir mutluluk verirken, ruhunuz da nefsinize bir huzur verecek. Ve böylece İç dünyanızda mutlu bir insan olacaksınız, başkalarına mutluluk verdiğiniz cihetle. Sevgili kardeşlerim, birinci kardeşinize bu güzelliği yaşattınız. Onun hoşlanacağı bir güzel davranışı, ona bir hediye vermeyi, onun gönlünü almayı, onunla meşgul olmayı gerçekleştirdiniz. Onu mutlu kıldınız. Yeter mi? Hayır, yetmez. Etrafınızda daha birçok insan var. Onlara da aynı güzelliği yaşatın. Gönlünü alın insanların. Şeytana ve nefsinize esir olmayın. Eğer esir olacaksanız, sizi sonsuz mutluluğa ulaştıracak olan Allah'a esir olun. İşte biz onun esiriyiz. Onun azatsız kölesiyiz. O bizim Efendimiz. Sahibimiz. Onun için yaşıyoruz. Allah için yaşamak demek, başkaları için yaşamak demektir. Her şeyinizi başkalarının mutluluğuna adamalısınız. Her an Allah'ın size öğrettiklerini, hep içgüdünüzde Allah'ın öğretisi vardır. Bir güzelliği hissedersiniz. Eğer falancaya şu
iyiliği yaparsanız, onu mutlu edecek olan şu davranışta bulunursanız, mutlu olacağınızı Allah Teala size hissettirir. Arkasından da onu tatbik etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah Teala size mutlak bir saadetin içine oturtur. Sabahtan akşama kadar hiç mutsuzluğu yaşamayan bir insan mı olmak istiyorsunuz? Çok kolay. Sadece etrafınızdaki insanlara mutluluk götürün. Ama ben çalışıyorum, başka insanlarla başka insanlara çalışmamdan vazgeçip de mutluluk veremem. Hayır, yanlış. Çalışmanızın içinde mutluluk vereceksiniz. Hem çalışacaksınız, hem de konuşmayın isterseniz, konuşacak zamanınız olmasın. Ama davranışlarınızla, gülen gözlerinizle, gülümseyen dudaklarınızla, şeklinizle, şemailinizle, bütününüzle, davranış biçimlerinizin halis olduğunu, ondan taraf olduğunuzu, ondan yana olduğunuzu, onunla birlikte onun mutluluğu için var olduğunuzu herkese ispat etmeye çalışın. Bunun için yaşayın. Sevgili kardeşlerim, aranızdan bir kişi gerçek anlamda bunu yapmaya başlayınca etrafında bir halka oluşacaktır onun. Bu güzellikler halkasıdır. Siz ne zaman çevrenize her tarafa doğru pozitif dalgalar yayan, başkalarının mutluluğu için yaşayan bir insansınız, onlara bu dalgalar ulaştığında onlardan size onun karşılığı negatif dalga olarak gelemez. Size pozitif olarak dönecektir. Hep pozitif dalga boylarıyla muhatap olmanız için sizden yayılan bütün dalga boylarının pozitif olması lazım. Yani başka insanlara en güzeli ulaştırmakla mükellefsiniz. Allah Teala bunu niye emretmiş, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Evvela bu işi yaparken mutluluğu yaşamanız için madde bir. Bu işi tamamladığınız zaman Allah'ın size verdiği o mutluluğu, işinizi tamamladıktan sonra verdiği mutluluğu yaşamanız için iki, karşı taraftan da size pozitif bir davranış biçiminin geri dönmesi için üç. Bir tek kişiden bahsettim. Onu bitirdiniz. Bir başkasıyla meşgul olacaksınız. Etrafınızda birçok insan var. Onu da mutlu edin. Birkaç sözünüzle, bir gülüşünüzle ona da bir şeyler söyleyin. Hiç kimseyi ihmal etmeyin. Öyle bir noktada olun ki etrafınızdaki herkes sizi sadece sevsin. Onlara bu güzellikleri ulaştırdığınız sürece meyveleri toplayacaksınız. Etrafınızda 10 kişi var diyelim. Her birine mutluluğu vermeyi planladınız, düşündünüz, gerçekleştirdiniz, ikinciye geçtiniz. İkincisi için de aynı şeyi planladınız, düşündünüz, gerçekleştirdiniz, üçüncüye geçin. Sevgili kardeşlerim, ne oluyor? Başkaları için yaşıyorsunuz. Sonsuz bir saadetin içindesiniz. İşte sizden etrafınızdaki herkese o sevecen dalga boylarının yayılması, onlardan da size aynı tipte dalga boylarının ulaşması, sizinle çevreniz arasında tam bir uyumun sağlanmasını içerir. Ve bu uyum içerisinde bir güzelliği yaşarsınız. Böyle bir toplumda hiç kimse kimseyi ezmez. Onu basınç altında tutmaz. Onlara bir yanlışlığı oluşturmaz. Ulaştırdığı hep güzelliktir. Karşılığında alacağı da öyledir. Ve bu standartlar içinde sizden çevrenize hep güzellikler akacak. Çevrenizden de size geri dönecek. Sevgili kardeşlerim,
herkesin aynı anlayışı göstermesini beklemeyin. Birçok kardeşimiz ne söylediğimizi anlıyor ve güzel bir şekilde tatbikata geçiriyor. Ama bir kısmı anlamıyor ve onun idrak sahasına söylediğimiz güzellikler giremediği için kardeşlerine karşı aynı güzellikleri sergileyemiyor. Bir kısmı da anladığı ve bu güzelliği uygulamak istediği halde iblisin ve nefsinin tesiriyle gerçekleştiremiyor. Hepsi ayrı açıdan bir takım sonuçlara ulaşıyor. Biz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz kitle halinde mutluluğu yaşamalıyız. Onun için varız. Öğreti Allah'ın öğretisi ve söylediğimiz gibi Allah Teala mutluluğunuzdan başka bir şey istemez. Sizi kainatın en değerli mahlukları kılmış. Biliyorsunuz Allah Teala diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda, yerlerde yarattığım her şeyi katımdan ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Sihrettim diyor, hasrettim diyor. Bütün kainat canlısıyla, cansızıyla, her şeyiyle sizler için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Dünyanın en üstün mahlukları olduğunuzu bilerek, meleklerden de cinlerden de üstün olduğunuzu bilerek söylediklerimi değerlendirin. Öyleyse insan Allah'ın mutlaka mutlu olmasını istediği, buna göre kaydılar koyduğu bir mahluku. Bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor Allah Teala. İşte sizlerden Allah Teala'nın istediği sadece bu. Sizlerin mutlu olmanız. Bunun için yaratıldınız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'den evvel başka mukaddes kitaplar da indirmiş. Bütün nebilerine kitap verdiğini söylüyor. Her birinin bir mukaddes kitabı olmuş ama zaman içerisinde kaybolmuş büyük kısmı. Kalanlar Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an'dan evvelki kitaplarda bir takım değişiklikler olduğu da ifade ediliyor. Ve sonuca ulaşıyoruz. Kur'an Allah'ın hiçbir noktasında değişiklik yapmasına müsaade etmediği son kitabı. Ve Allah Teala bu kitabında, bu kainatın son şeriat kitabında mutluluğumuzun anahtarlarını vermiş. Allah'ın yolunda bütün güzellikleri yaşamak hakkınız yetmez. Bu hakka ulaşmak da vazifeniz. O vazifeyi yaparak mutluluğu yakalamanızı istiyor Allah Teala. Biliyorsunuz ki her şey bir taleple başlıyor, Allah'a ulaşmayı dilemek. Neticesi 10 tane ihsanla irşat makamına ulaşmak. Tabi olmak. Neticesi ruhun Allah'a ulaştırılıp teslim edilmesi, fizik vücudun muhsinlerden olup teslim olması Allah'a, nefsin ahsen kılınıp Allah'a teslim olması, irşada ulaşmak ve nihayet iradeyi de Allah'a teslim etmek. Bu safhaları neden koymuş Allah Teala?
mutluluğu yaşayabilmeniz için. Kur'an, bütün kendinden evvelki mukaddes kitapların standardı içerisinde indirilmiştir. Ve sadece kainatın o tek dinini, Kur'an'da da bahsedilen Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatan bir muhteşem kitap. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de Hanif olduğunu söylüyor. Bu dinin, kainatın tek dininin Arapça adı İslam. Ve ne diyor Kur'an-ı Kerim? Allah-u Teala'nın önerdiği her şeye dikkatle bakın. Hepsi sizin mutlu olmanızın temelini oluşturur. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir, rehberidir. Ve Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le mutluluğunuzu garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, mutsuzluğun temelinde ne vardır? Mutsuzluğun temelinde kavga vardır, kaos vardır, anlaşmazlık vardır, stres vardır. Mutluluksa kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda sulh ve sükun, kesintisiz bir sulh ve sükun. Dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun. Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun. Neyle oluşuyor? Allah'a teslimlerle. Kur'an-ı Kerim'deki o yedi muhtevanın, yedi ayrı cepheden 28 basamağa Allah-u Teala'nın bakışı var. Her bir açıdan Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Hidayet açısından bakın, dört tane teslim göreceksiniz. Ruhunuzu, veçhinizi, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Her biri o dört varlığın hidayetidir. Allah'a kul olmak açısından bakın, ruhunuzu, veçhinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a kul etmek. Fela açısından bakın, yedi kademenin dört tanesini bunlar oluşturuyor. Ve her birinde daha üst kademede bir felahın, bir cennet kurtuluşunun sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın yedi safhası var. Bu yedi safhanın birincisini ne ulaşan? Birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen. İkincisine ulaşan, Allah'ın verdiği on tane ihsanla müşrine ulaşan ve tabi olan kişi, ikinci kat cennetin sahibi olur. Bundan sonra ruhunu Allah'laştırıp teslim eden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini Allah'a teslim eden beşinci kat cennetin sahibi olur. İrşada ulaşan altıncı kat cennetin sahibi olur. İradesini de Allah'a teslim eden yedinci kat cennetin sahibi olur. Adn-ı cennetlerinin. Öyleyse felahta da gene dört tane teslim görüyoruz. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Allah'ın rızaları hep bunlardan bir evvelki kademede oluşan, Allah'ın bizi o hedefe ulaştırmasına müsaade ettiği, uygun gördüğü, tasdik ettiği noktalardır. Rıza müessesesi. Öyleyse takva açısından meseleye bakın. Bu yedi safhada yedi tane takva göreceksiniz. Gene dört tane teslim içeriyor.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala sizi seviyor, çok seviyor ve Allah'a teslim olmanızı istiyor. Ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi istiyor. Ne oluyor? Teslimler boyunca daha üst seviyede bir mutluluğun sahibi oluyorsunuz. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a teslim olmanızı emretmiş mi? Kesin. Ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim kesin bir oldu. Allah-u Teala'nın temel emri. Zümer 54'te Allah-u Teala diyor ki ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kavlen yetekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce, yani ölmeden önce ya da kıyamet günü gelmeden önce Allah'a dönün ve Allah'a teslim olun diyor. Dönmeniz yetmez. Ruhunuzu Allah'a döndürüp teslim etmeniz yetmez diyor. Fizik vücudunuzda, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. Allah Teala bu emri verdiğine göre bu emir 7 safhada 4 teslim içerdiğine göre ve her teslimde mutluluğunuz daha üst seviyeye ulaştığına göre Allah Teala teslim olma emrini vermekle sizi nereye ulaştırmak istiyor sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek hedefi var. Mutluluğa ulaştırmak istiyor. Öyleyse Allah-u Teala bir davetiye çıkarmış size. Bana teslim olun, bana kul olun ifadesiyle. وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَابُدُونَ diyor Allah-u Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Yani bize ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini kul kılsınlar diye, teslim etsinler diye yarattık diyor. Arkasındaki muhtevaya baktığınız zaman sadece mutluluğu görüyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir müessesede demek ki Kur'an-ı Kerim bütün insanları Allah'a kul olmaya, bütün insanları Allah'a teslim olmaya ve bütün insanları hidayete çağırdığına göre hidayet Allah-u Teala'nın emri. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le bütün insanları bu hedeflere davet ediyor. Yani o hedefler mutluluğa ulaştırdığına göre açık ve kesin bir hüviyeti var Kur'an-ı Kerim'in. Mutluluğa davet. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Yeter mi? Yetmez. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir mutluluk reçetesidir, rehberidir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk rehberi olduğunu anlatıyor. Mutluluk rehberi. Nasıl yapacağız? Ve ne yapacağız? Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah bize 10 tane ihsan verecek. Mürşidimize ulaşacağız. Nasıl ulaşacağız? Hacet namazı kılacağız. Allah'tan soracağız. O noktaya ulaşmışsak mutlaka Allah gösterecek. Sonra zikir yapacağız. Zikri nasıl yapacağımızı anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Bu zikrin neticesinde nasıl ruhumuzun Allah'a ulaşacağını anlatıyor. Zikrimizin yereyi geçtikten sonraki safhasında fizik vücudumuzun Allah'a nasıl teslim olduğunu anlatıyor. Ne yapılması lazım? Zikredilmesi lazım. İslam'ın 5 şartının yerine getirilmesi lazım. Allah'a çok dua etmemiz lazım. Ona yakın olmamız lazım. Sonra
nefsimizi Allah'a teslim etmemiz lazım. İrşada ulaşmamız lazım. İrademizi, kalbimizi müzeyyen kılarak irademizi de Allah'a teslim etmemiz lazım. Bütün bunları nasıl yapacağımızı, nerelerden geçeceğimizi, yolumuzun nerelerden geçeceğini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün boyutlarıyla anlatıyor. Bu arada bize sağladığı aslında bir hiç karşılığı bize sağladığı o muhteşem yardımlarını anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Biz sadece Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah ne yapıyor? Allah bizi kendisine ulaştırıyor ve ruhumuzu teslim alıyor. Biz yapmıyoruz. Biz diliyoruz, Allah gerçekleştiriyor. Dileyen kişi üçüncü basamaktadır. Allah onu 21. basamağa ulaştırıp 22. basamağı da garanti ediyor Allah Teala. O kişiyi Allah'ın evliyası yapıyor. O kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi yapıyor. Buna söz vermiş. Söz verdiği için mutlaka gerçekleştirecek ve garanti ediyor üçüncü kat cennetin mutluluğunu ve dünya saadetinin yarısını Allah garanti ediyor. Eğer siz size yapanı, size düşeni yapmaya bundan sonra Allah'ın yardımı ama kendi iradenizle devam ederseniz dikkat edin. Ruhunuzun Allah'a ulaştırılması Allah Teala tarafından kendi iradenizin mahsulü değildir. Allah'ın mahsulüdür. Allah sizi kendisine ulaştırmıştır. İradenizden hiç yardım almasanız da Allah'a ulaşacaktınız. Öyleyse bu dizayna baktığımız zaman Allah'ın bir garantisini görüyoruz. Kim bana ulaşmayı dilerse sizden sadece bir dilek. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ben onu evliya yaparım diyor. Allah'ın evliyasından birisi yaparım diyor. Ruhunu kendime ulaştırırım. Onu veli yaparım diyor. Veliyullah yaparım diyor Allah-u Teala. Bunu garanti ediyor. Yetmez. Kişinin sadece bir dileğini diledikten sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmesi halinde ona da cenneti garanti ediyor. Öyleyse daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Mutluluk dediğiniz şey aslında ayaklarımızın dibinde. Sadece bir dilekle sonsuz bir hayatı geçireceğiniz cennet mutluluğu Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini ifade etmez mi? Kulum sadece dilesin diyor. Bana ulaşmayı dilesin diyor. Yeter bana diyor bu. Ben onu kendime ulaştıracağım diyor. Çünkü diyor ben yarattım onu. Onun mutluluğundan ben sorumluyum. İşte onu mutluluğa ulaştırmamın rehberi de Kur'an-ı Kerim diyor Allah-u Teala. Ve bir de garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Dünya saadetinin yarısını garanti ederim diyor. Cennet saadetini mutlak olarak garanti ederim diyor. Üçüncü kat cenneti garanti ederim diyor. Öyleyse hem bir davetiye var saadete, mutluluğa, hem mutluluğun nasıl elde edileceği konusunda tam bir reçete var, tam bir rehberlik müessesesi var, eksiksiz, mükemmel ve bir de garanti var. Hele siz kendi iradenizle Allah'ın evliyası olduktan sonra yolunuza devam ederseniz, dik yokuşu tırmanmaya karar verirseniz, yani daimi zikre ulaşmaya, o konuda da Allah-u Teala'dan yardım alacaksınız. Başardığınız zaman da şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Öyleyse mutsuzlukla mutluluk
Allah'ın bizi ulaştırmak istediği hedefle ulaşmamak. Kim şeytanla işbirliği yaparsa o Allah'ın karşısında olan biridir. Niçin karşısındadır? Allah emirler vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. O kulunu da mutluluğa ulaştırmak için o kişi Allah'ın emirlerini hiçe saymıştır. Ve sadece kendi mutsuzluğunu ve cehennemi garanti etmiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah kimsenin iradesine ipotek koymaz. Allah'a göre serbest irade serbestçe kullanılmalıdır. Hiçbir müdahalesi olmaz Allah-u Teala'nın iradenize. Peki Allah'ın iradesine müdahale ettiği kişiler var mı? Var. Kim ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettikten sonra Allah Teala onu huzur namazının imamlığına seçmişse o kişinin iradesi de Allah Teala tarafından alınmıştır. Sevgili kardeşlerim, iradenin bağlanması başka bir şey, alınması başka bir şey. Aklın da Allah Teala'nın elinde olması anlamına geliyor. Bu ekstrem bir olay. Herkesin yaşaması söz konusu olmayan bir olay. Onun için o konuda fazla bir bilgi edinmeniz de gerekmiyor. Ama size ait olan ilme baktığınız zaman bu sizi salah makamının 5. mertebesine kadar götürebilir. İrşad makamının sahibi kılabilir sizi ve en üstün cennetler olan ant cennetlerine ulaşmanız mümkün olur. Daimi zikirden sonra zikri külliğinin, ondan sonra da tesbihin sahibi olabilirsiniz. Herkese açık. Öyleyse nedir bu mutsuzluk dediğimiz şey? İnsanın çevreyle uyuşamaması, kavga etmesi halidir. Hangi çevre? İç dünyası, dış dünyası, Allah ile olan ilişkileri ayrı ayrı çevreler oluşturur. Neden insanlar mutsuz? İç dünyalarında neden mutsuz? Eğer Allah'ın yolunu seçmemişse kişi, nefsinin bütün afetleri azgın bir şekilde duruyor, yetmez. Onlara tesir eden iblis, şeytan, onları devamlı azdırıyor. Bünyenizde bir de ruh var, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını asla yapmayan, bir de bu nefsiniz şeytanın da azdırmasıyla Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her fiili işlemeye çalışan ve giderek azan bir varlık. Ve her yaptığı yanlışın arkasından, her işlediği günahın arkasından Allah'ın azabına muhatap oluyor. Nefsin talepleriyle görüyorsunuz ki ruhun talepleri birbirinin tamamen tersi. Ruh Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasakları asla işlemeyen bir hüviyette, nefse tam aksine yasakları işleyen, emirleri yerine getirmeyen bir hüviyette ve şeytan onun yardımcısı, azdırıyor onu. O zaman ikisinin talepleri birbirinin tamamen zıttı. Her ikisi de kendi dediğinin olması için mutlak bir savaşın içerisinde ve kavga var. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir diyalektik kavga iç dünyanızda sizi devamlı huzursuz eder. Evvela iç dünyanızdaki huzursuzluğun temelinde nefsinizle ruhunuzun arasındaki kesintisiz mücadele, kavga, devamlı bir kaos oluşturur. Nefsin ordularıyla ruhun orduları
devamlı savaş halindedir. Bütün afetlerle, bütün hasletler. O zaman mutsuzsunuz. Kavga varsa, kaos varsa ve her günahı işledikten sonra siz Allah-u Teala size azap ediyorsa, ruhunuz da nefsinizi azap ediyorsa, devamlı bir huzursuzluk içindesiniz. İşte bu mutsuzluktur. Peki böyle bir insan daimi zikre ulaştığı zaman da mutsuz mudur? Kesinlikle değildir. Neden? Çünkü daimi zikirde nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Yerine faziletler gelip yerleşmiştir. Faziletler ruhun hasletlerinin aynıdır. Nefs tezkiyesi denilen bir olayın neticesinde tasfiyeye ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur, kapı dışarı edilmiştir ve nefsinizin kalbine Allah'ın katından gelen faziletler yerleşmiştir. Faziletlerin hüviyeti Allah'ın bütün emirlerine ruhun hasletleri gibi %100 itaat etmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlememektir. O zaman ne olur? O zaman o kişinin nefsi neyi istiyorsa ruhu da aynı şeyi istiyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Aynı zamanda yasak ettiği fiilleri işlememek. İkisi de aynı şeyi istiyorlar. Kavga bitti, savaş bitti, kaos bitti. Yerini sulh ve sükun aldı. Her yaptıkları güzel davranışın arkasından Allah Teala onlara huzur veriyor, mutluluk veriyor. Ruh da nefse huzur veriyor. Çünkü artık nefs afetlerle dolu değil, faziletlerle dolu ve ruh da nefs de büyük bir mutluluğu yaşıyorlar fizik vücutta. İç dünyalarındaki mutluluk. Peki bir insan dış dünyasında neden mutsuzdur? Dış dünyasında mutsuzdur çünkü nefsindeki afetler sebebiyle etrafındaki insanlara karşı kötü davranmaktadır. Onları üzen davranışlarda bulunmaktadır. Kendisini üstün kılmaya çalışan, başkalarını küçültmeye çalışan davranış biçimleri sergilemektedir. Şeytan da bu konuda ona devamlı kışkırtıcılık yapmaktadır. Etrafındaki insanlarla hep bir kavganın içindedir. Anlaşmazlığın içindedir. Bu sebeple evvela etrafındaki insanları kırdığı için arkadan Allah-u Teala'nın azap vermesi sebebiyle huzursuzdur kişi. Ruhun da nefse azap vermesi sebebiyle nefs de huzursuzdur. Ve bununla bitmez. Bu huzursuzluğu yaşamakla olay bitmez. Çünkü kendisine kötü davrandığınız kişiler sizden intikam almak isteyeceklerdir. İntikam alabildikleri zaman bir defa daha üzülecektir kişi. Kendisine kötü davranıldığı için üzülmesine sebebiyet verildiği cihetle. Bu kötülük, kendisine ulaşan kötülük aslında onun evvelce diğerine yaptığı olayın bir karşılığıdır. Ama kişi bunu hiç hesaba katmaz. Fena halde içerler kendisine bir kötülük yapıldı diye ve bunun arkasından da huzursuzluk duyar. Bu huzursuzluk onu nefsi bütün afetlere dolu olduğu için onu da intikam almaya sevk eder. İntikamını alabilirse intikam almanın huzurunu yaşayamaz. Bu zulmani bir olaydır. İntikam almak nefsin afetiyle tahakkuk ettiği için netice sadece Allah'ın azabının o kişiye ulaşmasıyla ruhun da nefse azap etmesiyle sonuçlanır. Kişi sadece gene huzursuzluk duyar. İntikamını alırsa arkasından bu bir günah işlediği için azaba muhatap olacağı için huzursuz. Ya alamazsa gene huzursuz. Bu sefer de stres sebebiyle huzursuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarında stres hiçbir zaman oluşmaz. Ama şeytanın dostları her zaman stres altındadır.
Stresin var olmasının sebebi budur. Alınamamış intikam, yani kin. Öyleyse görüyorsunuz ki insanlar dış dünyalarında da mutsuz. Başkalarına kötü davrandıkları için azaba muhatap oluyorlar. Huzursuzluk yaşıyorlar. İntikam alıyorlar onlardan. Bunun için huzursuzluk yaşıyorlar. Onlar diğerlerinden intikam alıyor. Onun için de tekrar üzülüyorlar. İntikamlarını alamazsalar bu sefer de şuur altı birikimiyle huzursuzlar. Stres sebebiyle huzursuzlar. Ama hep huzursuzlar. Peki daimi zikre ulaşan bir insan neden huzursuz değil dış dünyasında? Çünkü nefsinde afetlerin hepsi yok olmuş. Yerini faziletler gelip almış. O hiç kimseye onları kıracak, onları üzecek davranışta bulunmaz. Hiçbir zaman hedefi bu olamaz. Öyleyse başkalarını kıracak davranışlarda bulunmuyorsa, başkalarına ondan hep mutluluk ulaşıyorsa, bunun arkasından sadece Allah-u Teala o kişiye ferahlık verecektir, huzur verecektir, mutluluk verecektir. Başkalarına ulaştırdığı her güzel davranışın arkasından. Ruh da nefse huzur verecektir. Nefs zaten ruhun aynı standartlara bürünmüştür artık hep. Huzur verilecektir, ulaşacaktır kendisine. Peki kendisinden bu kişi kimseden intikam almadığı için de gene huzur içerisinde. Ondan da intikam almaya çalışan kimse olmayacak. Neden? Çünkü kimseye kötü davranmamıştır ki intikam almak gereğini duysunlar. Peki hiç kimse ona kötü davranmayacak mıdır? Davranacaktır. Ama onu etkilemeleri mümkün olmayacaktır. Çünkü kişinin nefsinde afetler yok artık. Şeytanın o afetlerin üzerinden o kişiye tesir edip de onu üzmesi artık mümkün değil. Ruhun nefse azap etmesi de söz konusu değil. Bu kişi etrafındaki insanların davranışı sebebiyle huzursuz olmaz. Kendisi onlara kötülük etmediği için onlar kendisine intikam almazlar. Ama kötü davrananlar olur. Kötü davrananların da davranışları onun üzerinde bir tesir oluşturmaz. O Allah'ın zırhını giymiştir. Hiçbir zaman şuur altı birikimi böyle bir insanda oluşmaz. Hiçbir zaman başkalarının davranışlarının onu huzursuz etmesi söz konusu değildir. Öyleyse ne başkasına kötü davrandığı için huzursuz olur, ne başkaları kendisinden intikam alıyor diye huzursuz olur. Böyle bir şey mümkün değildir. Ne de stres sebebiyle veya başkalarından intikam alamadığı için huzursuz olur. Bu kişi dış dünyasında da devamlı, kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşar. Huzur içinde bir hayat geçirecektir. Ya Allah ile olan ilişkileri? Başlangıçta kişi nefsinin ve şeytanın taleplerine uygun olarak Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Allah'tan da azap görüyor. Ruh da nefse huzursuzluk veriyor. Allah'ın yasaklarını yerine getirmiyor. Yasak ettiği fiilleri özellikle işliyor. Şeytan ve nefs ikilisi devamlı vücudu oraya ulaştırıyorlar. Arkasından da Allah'ın azabı geliyor. Kişi iç dünyasında bir huzursuzluk hissediyor, ne olduğunu anlayamadan. Ve arkasından da ruh nefse azap ediyor. O da bir huzursuzluk. Ama kim daimi zikre ulaşmışsa, o kişi Allah'ın bütün emirlerini doyumsuz bir zevkle gerçekleştirecektir. Her emrin yerine getirilişinin arkasından da Allah Teala o kişiye huzur verecektir, mutluluk verecektir, ruh da nefse. İşte sevgili kardeşlerim, bunun neticesinde kişi Allah ile olan ilişkilerinin hem emirler cephesinde bütün emirleri yerine getirdiği için
zevkle yerine getirdiği için her emrin

sulh ve sükun hali, dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, hayatınızın her saniyesini bir cennet saadeti hüviyeti içinde yaşamak hepinizin hakkı sevgili kardeşlerim. Bu mutluluktur. Ve Allah-u Teala hepinizi en çok sevdiği mahlukları olarak bu muhteşem mutluluğu yaşamanız için yarattı. Öyleyse ona layık olun. Allah'ın güzelliklerini yaşayın. Bu güzelliklerde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluklar, mutluluklar, mutluluklar sizin olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de sonsuz bir dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemin errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gâril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırması dileklerimizle konuşmamıza başlamak istiyorum. Sevgili kardeşlerim, bu akşamki konumuz tasarruf. Şu ayetlerin size ne hatırlattığını sormak istiyorum. Allah-u Teala buyuruyor, o kendiliğinden konuşmaz. Allah-u Teala buyuruyor, Habibim, o kuma attığın zaman sen atmadın, biz attık. Allah Teala buyuruyor. Akabe'de sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Sana biat etmek, Allah'a biat etmek demektir. Onların seçim hakkı yoktur. Dilediklerini yapamazlar. Allah ne dilerse onu yapabilirler. Bu yüzden sorumlulukları yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah bir şeyler söylüyor. Ve diyor ki sahabe için onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Bu ayetlerde acaba ne diyor Allah-u Teala? Ne düşünüyorsunuz? İşte tasarrufun dizaynı bu. Allah-u Teala

İran'ın hükümranlığına kişinin bilerek, isteyerek kendisini teslim etmesi. Ama Allah-u Teala'nın hükümranlığına kişinin kendisini teslim ettiği yer aslında iradesini Allah'a teslim ettiği yer. İradesini teslim edince Allah-u Teala ona devamlı emirler verir. O da devamlı emirleri yerine getirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ama bu tasarruf altında olmak değildir. Bu iradenin Allah'ın iradesine bağlanması halidir. Öyleyse tasarruf ne tarzda bir kontrol altında bulunmadır? Ne tarzda bir Allah'ın güdümünde olmaktır? Muhtevaya baktığımız zaman insanların daha başlangıçta seçilenler ve seçilmeyenler olarak ikiye ayrıldığını görüyoruz. Birinci basamak İslam'ın 28 basamağından birincisi olayları yaşamaktır. Herkes yaşar. İkincisi olayları değerlendirmek ve ona göre davranmaktır. Herkes değerlendirir. İşte bu olayların değerlendirilmesi ve kişinin olayları kendi ölçülerine göre değerlendirmesinin ardından aksiyonları Allah'ın o kişiyi seçip seçmediği konusunda bir ölçüdür. Kişiler acaba Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar mı? Kişiler acaba Allah'ın ayetlerini bozuyorlar mı? İnsanlar acaba Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar mı? İnsanlar acaba Allah'ın ayetlerini gizliyorlar mı? Hangi maksada mebni olarak bunları yapacaklar? Kendileri Allah'ın yolunda olmayan bu insanlar, başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlarsa bu olay vardır. Allah'ın ayetlerini yalanlamak, tekzip etmek, Allah'ın ayetlerini inkar etmek, küfretmek, Allah'ın ayetlerini gizlemek, ketmetmek. Allah'ın ayetlerini nakzetmek, bozmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim böyle bir dizaynın içindeyse, Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsa, yalanlıyorsa, gayesi kendisi Allah'ın yolunda olmamakla beraber başka insanları da Allah'ın yolundan men etmekse, zaten bir kişi Allah-u Teala'nın yolundaysa başka insanları Allah-u Teala'nın yolundan men etmesi şöyle dursun: herkesi Allah'ın yoluna almaya çalışır. Sadece Allah'ın yolunun dışında olanlar, yani kafir hüviyetinde olanlar, sadece onlar başka insanları da dalalette bırakmak üzere harekete geçenlerdir. Kendileri dalalettedirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Başka insanları da Allah'ın yolundan men ederler. İşte onlar seçilmezler sadece sevgili kardeşlerim. Allah'ın yoluna girmeyi
özellikle dilemeyenler Allah'ın ayetlerini saptırarak, Allah'ın ayetlerini inkar ederek, Allah'ın ayetlerini değişik ifadelerle yoruma tabi tutarak insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına başka insanları da inandırmamaya çalışanlar, bundan men etmeye çalışanlar, yalnız kendileri söz konusuysa Allah'a ulaşmayı dilememeleri, Allah'ın ayetlerini bilmemelerinden değil, özellikle ayetlere cephe almasından kaynaklanan insanlar, bunlar seçilmezler. Bu Allah-u Teala'nın ilk seçimidir. Bu seçilmeyen insanların tabiatıyla Allah'a ulaşmayı dilemeleri de Allah'a ulaşmaları da söz konusu olmaz. Seçilenler insanların daima çok büyük bir kısmıdır. Sadece söylediğimiz kasta makrum bir şekilde başka insanların da hidayete ermesine mani olanlar, bir, iki, ayetlerin manasında olmalarına rağmen, bilmelerine rağmen, özellikle Allah'ın Allah'a davet ettiğini bilmelerine rağmen Allah'a ulaşmayı asla dilemeyenler. Hem kafalarındaki muhteva itibariyle bunu bildikleri kesin olanlar, hem de bilmelerine rağmen Allah'ın yoluna girmemekte, Allah'a ulaşmamakta ayak direyenler, şeytanın tesiri altında bu insanlar Allah'ın ayetlerini reddetmekteyseler, yalanlamaktaysalar, başka insanları Allah'ın yolundan ayırmaya çalışmasalar da, sadece kendilerine zararları da olsa onlar da seçilmezler. Özellikle Allah'ın ayetlerini ve özellikle Allah'ın Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşması konusundaki, Allah'a mülaki olmak konusundaki ayetleri yalanlayanlar, örtenler, gizleyenler, ister yalnız kendilerine zararları dokunsun, isteyerek, bilerek Allah'a ulaşmayı öğrenmelerine rağmen hakikati dilemesinler, inatla Allah'a ulaşmamayı, dilememeyi sürdürsünler, İsterlerse başka insanların da Allah'ın yolundan ayrılmalarına, Allah'ın yoluna girmemelerine sebebiyet versinler, hiçbiri seçilmezler. Seçilenler ne olur? Seçilenlerden sadece bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Seçilenlerin %10'undan daha azı. Seçilenler insanların %90'ından fazlasıdır. Bu seçilenlerin içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler onların %10'undan azıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, işte kurtuluşa ulaşacak olanlar onlardır. Allah'a ulaşmayı dilerler, üçüncü basamaktadırlar. Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Bundan sonra Allah-u Teala'nın o kişilerin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alması söz konusudur. Rahim esması tecelliye başlamıştır. Kulaklarındaki vakrayı alması söz konusudur. Kalplerindeki ekinneti alması ve yerine ihfat koyması söz konusudur. Kalplerine ulaşması, kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirmesi söz konusudur. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açması söz konusudur. Hep seçilmişler üzerinde tahakkuk eder bu işlemler. Ondan sonra Allah-u Teala o kişilerin zikri sebebiyle nefslerinin kalbinde biraz rahmet birikimiyle o kişileri huşu sahibi kılar. Sonra da mürşitlerini gösterir. Böylece 10 tane ihsan vermiş olur onlara. Allah'ın seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlar
mürşitlerine ulaşırlar. Kalplerine mürşit sevgisini veren Allah'tır. Mürşidi seçen Allah'tır. Onları ulaştıran yine Allah'tır. Onlara namaz, oruç, zekat, zikir sevgisini veren, ibadetlere karşı sevgi uyandıran, mürşidi onlara sevdiren Allah'tır. Yani kişi sadece Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah 10 tane ihsanla o kişiye yardımda bulunuyor, onu mürşidine ulaştırıyor. Kim bu insanlar? Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaşmak konusunda seçilmiş olanların %10'undan daha azı. Sonra ne oluyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Sonra muhtevaya bakıyoruz. Bu insanlar irşat makamına ulaşıp tabi oluyorlar. Tabi oldukları zaman 10 tane nimet alıyorlar Allah-u Teala'dan. Devrin imamının ruhu başlarının üzerine geliyor. O kişilerin kalplerinin mührü açılıyor Allah-u Teala tarafından. Kalplerindeki küfür kelimesi alınıyor. Kalplerin içine iman kelimesi yazılıyor. 4 nimet oldu. O kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. 5. nimet. O kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefs tezkiyesine başlıyor kişi. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor nefs tezkiyesi oranında. İradesi nefsin afetleri azaldıkça, düşman kuvvetler azalacağı için güçleniyor. Ve Allah-u Teala ona o güne kadar bire 10 verirken, her sevabına bir derecelik sevabına 10 katını verirken 100 katını vermeye başlıyor. Ve böyle bir dizayn söz konusu. Kişi Allah-u Teala'dan tam 10 tane böylece nimet oluyor. Bundan sonra ne oluyor? Kişi nefs tezkiyesi yapmaya başlıyor. Nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimiyle ruhu 1. gök katına ulaşıyor. Sonra 2., 3., 4., 5., 6., 7. defa nur birikimleriyle ruh göğün 7. katına ulaşıyor. 7. katta 7 tane alemi geçiyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Bu noktaya gelenler kimlerdir? Bu noktaya gelenler Allah'ın o noktaya getirdikleridir. Allah-u Teala tarafından seçilmiş olanlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Diledikleri takdirde bu hedefe mutlaka ulaştırılırlar. Allah-u Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'yı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a enabe olursa, yönelirse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Bunların hepsi Allah-u Teala tarafından seçilmiş olanlardır. Ve Allah-u Teala bu noktaya kadar yardımını mutlak olarak sürdürür. Hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun, o kişiye Allah-u Teala gerekli hayatı vermişse 5-6 aylık bir hayat, Allah'a ölmeden ulaşmasına mani olamaz. Ne şeytan, ne onun avanesi. Hiçbir grup, hiçbir güç o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Allah onlara müsaade etmez. Mutlaka o kişinin ruhu Allah'a ulaşır, gerekli hayatın sahibiyse. Burası 3. kat cennettir. Dünya mutluluğunun yarısından daha fazlasında ihtiva eder. Bu insanlar seçilmişler. Seçilen bu insanlar iki grupta mütalaa edilebilir. Bir, Allah'a mütevekkil olanlar. İki, olmayanlar. Allah'a mütevekkil olanlar zikirlerini giderek arttıracaklardır. Ayrılık burada başlıyor.
Zikirler gidecek, giderek artacaktır. Bu kişi daha sonra fizik vücudunu, daha sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Ama sadece Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah'a ulaştırılan çok sayıda insanda bu noktadan sonra Allah'ın koruyucu sisteminin kalktığı bu noktadan sonra zikirlerde azalmalar, ibadetlerde eksilmeler, Allah'ın emirlerinde aşağı doğru bir itaatsizlik başlar ve kişiyi yavaş yavaş dejenerasyona götürür. Kişide Allah-u Teala gerekli bazı göremezse, kendisi istemesine rağmen o kişi böyle bir bazın sahibi değilse, Allah'a tevekkül etmiyorsa, ki bunun ölçüsü zikirdir, sadece Allah'a tevekkül edenler zikirlerini giderek arttıracaklardır. Artan zikir o kişiyi daha üst noktalara götürür. Kişide böyle bir temayül yoksa, o bazı Allah-u Teala bir insanda göremiyorsa, o kişi yavaş yavaş tereddiye girecektir. Adım adım yolu aşağı doğru inecektir. Bu kişi de seçilmişti. Evet. Bu kişi de Allah'a ulaşmayı dilemişti. Evet. Ama Allah-u Teala'ya ulaştıktan sonra Allah'a tevekkül etmedi. Ne diyor Allah-u Teala? Eğer bana inanıyorsanız o zaman bana tevekkül edin. Tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Ama kişi tevekkül etmedi. Tevekkül etmezse o kişinin kuvveti gider. Tevekkül eden de seçilmiştir. Tevekkül etmeyen de seçilmiştir. Ama tevekkül eden seçilmenin idrakinde olandır. Hedefini tayin etmiş, o hedefe yönelmiş ve Allah'a tevekkül etmiştir. Zikrini giderek arttırmaktadır. Bu kişi zikrini arttırma talebinin sahibidir. Allah-u Teala da bu talebi görür, işitir ve bilir ve bu kişiye yardımını devam ettirir. Eğer kişi lazım gelen boyutta Allah'a tevekkül etmişse, 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Daha sonra daimi zikre ulaşacaktır 26. basamakta. 27. basamakta nefsini de Allah'a teslim edecektir. Allah'ın yardımı artarak devam eder. Kişinin iştiyaki artar, liyakati artar, mükafatı da buna paralel olarak hep artarak gider. Bu kişi irşada ulaşacaktır. 28. basamağın 4. kademesi. Sonra kişi iradesini de Allah'a teslim etmek isteyecektir. İradesini de Allah'a teslim edecektir. 3. basamakta seçilmiş, 2. basamakta seçilmiş olanların ulaşabilecekleri yer buraya kadardır. İrade Allah'a teslim edilir ve kişi iradesi Allah'a bağlı olan, Allah'tan aldığı emirleri yerine getiren, mutlaka yerine getiren bir hüviyet kazanır. İrşada memur ve mezun kılındın ifadesiyle irşat makamına tayin edilir. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Konumuz bundan daha ötesiyle alakalı olan seçilmişlerle. İlişkili
ve seçilmişlere dikkatle bakıyoruz. Kimdir üst seviye seçilmişler? Risalete seçilmişler. Onlar Allah'ın Resulleridir. Her kavimde, her devirde Resuller vardır. Allah Teala diyor ki Müminun suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz. Vazifeli kılarız. Bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Yani hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdeki Resul öldüğü anda yerine mutlaka başkasını tayin ederiz. O da ölsün, onun yerine gene başkasını tayin ederiz. Hiçbir zaman hiçbir kavmi Resulsüz bırakmayız. Ard arda Resul tayin ederiz diyor Allah-u Teala. Ve bugüne kadar diyor hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. İşte Allah'ın gönderdiği Resuller söz konusu. Her kavme ardı arkası kesilmeksizin. Seçilmişlerin bu noktası üst seviye seçilmeyi ifade eder. Bütün Resuller Allah-u Teala tarafından Risalet görevi için seçilmişlerdir. İrşad makamına kadar ulaşanlar, Allah'ın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle o vazifeyi kendilerine verdiği iradelerini Allah-u Teala'ya bağlamış olanlar, bu Risalet için seçilenlerin daima daha altındaki bir kademeyi işgal edeceklerdir. Öyleyse Allah'ın Resullerine baktığımız zaman Resuller de bütün kavimlerdeki Resuller de iradelerini Allah'a teslim etmiş olanlardır. Bütün Resullerin iradeleri Allah'a teslim edilmiştir. İradesini Allah'a teslim ederek irşat makamına gelen Resul olmayan kişilerden Allah'ın Resulleri üstündürler. Hangi açıdan üstündürler? Allah-u Teala onlara Risalet görevini verdiği için, Risaletini tebliğ görevini verdiği için. Bütün kavimlerdeki Resuller şu anda da dünyanın bütün kavimlerinde Allah'ın Resulleri yaşamaktadırlar. Ve o Resuller Allah'ın Risalete seçtiği kişilerdir. Dikkat edin ki bütün Resuller daimi zikre vehbi olarak ulaştırılırlar. Kendileri hak etmemişlerdir. Muhtesap hak olarak daimi zikrin sahibi değillerdir. Allah onları daimi zikrin sahibi yapmıştır. Allah onları zikirden sonra tesbihe ulaştırmıştır. Yani külli irade o kişilerin kalplerinin her atışında iç sesleriyle daima Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmelerini nasip kılmıştır. Kişi evvela zikir yapmaktadır, sonra çok zikir yapar. Sonra da bu Allah-u Teala'nın Resulü daimi zikre ulaşır. Ama aslında çok zikirde, daimi zikirde Allah'ın vehbi olarak onu ulaştırdığı,
bir yeri ifade eder. Kesbi değildir. Hiçbir Resul'de, hiçbir Nebi'de kesbi değildir. Kesbedilmemiştir. Hak olarak elde edilmemiştir. Sadece kendi gayretin üzerine bina edilmemiştir. Allah Teala bütün Resullerine Risalet görevi verdiği bütün Resullerine vehbi olarak nimet verir. Öyleyse bu bütün kavimlerdeki Resullerin iradi yapısına baktığımız zaman hepsinin iradesinin mutlaka Allah'ın iradesine bağlı olduğunu görürüz. İrşada ulaşanlar nasıl iradelerini Allah'a bağlamışlarsa, teslim etmişlerse, onlar da iradelerini Allah'a bağlamışlar, teslim etmişlerdir. Ama bunlar Risalete seçilmiş olarak bu görevi yapmışlardır. Risalete seçilmiş olarak lazım gelen hususa, lazım gelen noktaya ulaşmışlardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimlerde bulunanları şeytana kul olmaktan iştirab ettirsinler de Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Ne olmuş? Tabi olmuşlar. Hidayete ermişler. Tabi olmamışlar. Allah-u Teala Resul göndermiş. Davetini çıkarmış. Tebliğini yaptırmış. Ama davete icabet etmemişler. O zaman üzerlerine dalalet, dalalette kalmak hak oluyor. Zaten dalaletteler ama tebliğe rağmen, açıklamalara rağmen hayır, o Resul'e tabi olmuyorlar. O zaman dalalette kalıyorlar. Bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri hep vardır. Allah Teala diyor ki her kavimde resul vardır. Külli kavmin min resul. Bütün kavimler de resul vardır. İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki hiçbir kavim yoktur ki diyor ben onlara onların lisanıyla açıklama yapsın diye, onların diliyle açıklama yapsın diye bir Resul göndermiş olmayayım diyor. Öyleyse Resuller, bütün kavimlerde Resuller var. Ard arda gönderiliyorlar. Ve Resuller öldükçe yenileniyorlar. Aynı anda yerine bir başka Resul mutlaka vazifeli kılınıyor Allah Teala tarafından. Ya bazı insanlara tebliğ yapılmazsa ne olur diye soranlar var. Tebliğ yapılmamış olan bir insan hiçbir devrede yaşamamış sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki en basit bir kabile olsun diyor. Biz onlardan birine vahyetmeyelim, açıklamalarda bulunmayalım. Bu mümkün değildir diyor. Amazon ormanlarında bir pigme kabilesi, onların da bir tanesine Allah Teala mutlaka vahyederek o kavme açıklamada mutlaka bulunuyor. Ama şimdi nasıl durum aynıysa, insanların çoğu Resul'ün söylediklerine gülüp geçiyorlarsa,
onu alay konusu ediyorlarsa, bizim ilmimiz bize yeter diyorlarsa ve öğrendikleri ilim yanlışsa, bütün devirlerde bu olay tahakkuk eder. Öyleyse Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Sonra da Yahudi kavmine hitap ediyor. Diyor ki, ne zaman size Resul gönderdiysek, söyledikleri sizin nefsinize ağır geldiği için bir kısmını öldürdünüz, bir kısmını da inkar ettiniz. Bütün Resullerin kaderi budur sevgili kardeşlerim, inkar edilmek. Hiçbir devirde, hiçbir kavimde, hiçbir Resul reddedilmemiştir denemez. Bütün Resuller mutlaka inkar edilmiştir. Müminin 44 de bunu söylüyor. Bakara 87 de bunu söylüyor. Mutlaka inkar. Kimler tarafından? O kavmin büyük kitlesi tarafından. Bunlar risalet kademesi. Resuller iki grup oluşturur. Veli Resuller, Nebi Resuller. Nebi Resuller, Peygamber Resullerdir. İşte tasarruf müessesesi, konumuz olan tasarruf müessesesi, her şeyden evvel Nebi Resuller için geçerlidir. Veli Resuller de seçilmiştir risalet için. Nebi Resuller de seçilmiştir risalet için. Ama Nebi Resuller, Peygamber Resul olarak en üstün statünün sahipleridir. Her Nebi Resul mutlaka devrinin huzur namazının imamıdır. Bütün huzur namazının imamı olan Nebi Resuller, adından da anlaşıldığı gibi, aynı zamanda kendi kavimlerinin Resulüdürler. Nübüvvetleri kainat içindir, risaletleri kendi kavimleri içindir. Nebi Resul'ün dışındaki bütün diğer kavimlerdeki Resuller, Resul olarak risaletle vazifelendirilmişlerdir ve kendi kavimleriyle alakalıdır risaletleri, onunla hudutludur. Huzur namazının imamlığıyla tasarruf arasında bir ilişki var mıdır? Kesin. Tasarruf altında olan kişilerin hepsi bu özelliğin sahibidir. Yani huzur namazının imamı olmak. Allah-u Teala'nın huzurunda Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar hep insan ruhları huzur namazı kılarlar. Huzur namazının imamı, eğer nübüvvet varsa o devirde, mutlaka nebidir. Bütün nebiler bulundukları devirde huzur namazının imamı olmuşlardır. Her zaman bir nebi ama birden fazla resul. Her kavimde bir resul ama hepsi için bir tek nebi. İşte Hazreti Harun, işte Hazreti Musa. Hazreti Musa nebiydi. Hazreti Harun nebi olmayan resuldü. Bütün devirlerde birden fazla kişinin adı geçiyorsa, bilin ki onlardan sadece bir tanesi nebidir ve huzur namazının imamıdır. Diğeri resuldür. Huzur namazının imamı değildir, nebi de değildir. Sadece bir imam, dikkat edin ki huzur namazının imamları, yani tasarruf altındaki kişiler,
hepsi hangi devirde yaşamışlarsa hepsi Allah'ın tasarrufu altındadırlar. Öyleyse huzur namazının imamlığı, yani tasarruf altında olmak, her şeyden evvel nebilere has bir olgudur. Allah'ın peygamber olarak seçtiklerine, nebi olarak seçtiklerine has bir olgudur. Nebi olarak seçilenler aynı zamanda mutlaka Resul'dürler. Nebi olarak seçilenlere mutlaka Allah-u Teala şeriat kitabı vermiştir. Resullere de Allah-u Teala kitap yazdırır. Ama yazdırdığı kitaplar şeriat kitabı değildir. Bir sevgi bağlantısını ifade eder. Allah'ın o Resulüne duyduğu sevgiyi dile getirir. Emir niteliği taşımaz. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam son nebiydi. Allah-u Teala ona Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın son nebisine indirdiği son şeriat kitabıdır. Ve emirleri muhtevidir. O emirlere mutlaka itaat edilmesi gerekir. Ama Allah-u Teala'nın Resullerine yazdırdığı kitaplara gelince, bunlar nebi olmayan Resullerine yazdırdığı kitaplara gelince, bunlar emir niteliği taşımazlar. Bunlar sohbet niteliği taşırlar. Öyleyse bu sohbet niteliği taşıyan kitaplar bütün devirlerde bütün Resullere Allah Teala tarafından yazdırılmıştır. Ama başka insanlara emredici bir hüviyet taşımazlar. O Resul aynı zamanda devrin imamı da olsa nebilerin bulunmadığı bir devirde netice değişmez. Resullere, nebi olmayan Resullere Allah'ın yazdırdığı kitaplar şeriat kitabı değildirler. Sohbet kitabıdırlar. Öyleyse konumuzun şu anda içindeyiz. Kimler tasarruf altındadır? Bütün nebiler mutlaka tasarruf altında olmuşlardır. Tasarruf altında olmanın görev açısından değerlendirilmesi, o kişinin mutlaka huzur namazının imamı olmasını ifade eder. Huzur namazının imamları nebilerdir. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala peygamber isimleri verdikten sonra diyor ki, bakalım Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesine

72'den başlasak daha güzel olacak. Diyor ki ve vehebna lehu İshak ve Yakube nafile ve küllen cealna salihin. İbrahim'e İshak ve istemeksizin Yakub'u ihsan ettik. Onların hepsini salihlerden kıldık diyor 72. 73. Ve cealnahum eimmeten yehtune bi emrina. Ve biz onları emrimizle hidayete erdiren, yani ruhlarını Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Ve efhayna ileyhim ve onlara vahyettik. Fiilen hayrati. Hayırlar işlemeyi onlara vahyettik. Ve ikamet salatı namaz kılmalarını vahyettik. Ve ita zekatı ve zekat vermelerini emrettik. Vahyettik ve kânû lenâ âbidîn. Ve onlar bize kul oldular diyor Allah-u Teala. Kimlerden bahsediyor? Nebilerden bahsediyor. Hazreti İshak, Hazreti Yakup, bunlar Allah-u Teala'nın nebileri. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala nebi olmayan imamlardan bahsediyor. Ve cealna minhum eimmeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yuqinun diyor. Biz onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Yani peygamberlerden, nebilerden değil. Nebi olmayan insanlardan imamlar kıldık. Huzur namazının imamları kıldık. Emrimiz de insanları hidayete erdirsinler diye diyor Allah-u Teala. Sabrın sahibi oldukları için. Sabır unsuru 12 defa müzeyyen kılındığı için o kişilerde. Ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakinin sahibi oldukları için, iradelerini de Allah'a teslim ettikleri için, onların iradelerini de teslim aldığımız için diyor Allah Teala. İşte nebiler varsa Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesi gereğince huzur namazının imamıdırlar bütün nebiler. Eğer nebiler yoksa bütün kavimlerdeki resullerinden bir tanesini Allah Teala nebi olmadığı halde devrin imamlığına tayin eder. Biliyorsunuz ki nebiler arasında fetret devirleri vardır. Hazreti Musa'dan 2000 sene sonra Hazreti İsa vazifeli kılınıyor. İkisi de nebi. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vazifeli kılınıyor. Gene ikisi de nebi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi. Ama birinci ile ikincinin arasında 2000 yıl, ikinci ile üçüncünün arasında 600 yıl peygambersiz, nebisiz geçen devir var. Peki bu devirler içerisinde bütün kavimlerde resuller yok mu? Hep var olmuş. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar böyle kurulmuş kanun, böyle devam edecek sevgili kardeşlerim. Her devirde, bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın Resulleri bulunacak ve eğer nebiler yoksa o kavimlerdeki Resullerden bir tanesi huzur namazının imamlığına seçilecek Allah-u Teala tarafından. Bunlar nebi olmayan Resuller. Ama insanlardan her kim ister nebi olsun, ister resul olsun, huzur namazının imamıysa o kişi mutlak olarak tasarruf altındadır. Tasarruf sadece huzur namazının imametine ait bir müessesedir. Bir nebi huzur namazının imamıysa Allah Teala ona tasarruf eder. Nebilerin olmadığı devirde bütün kavimlerdeki resullerinden birini seçer, onu huzur namazının imamı yapar ve o Allah'ın tasarrufu altına girer. Öyleyse tasarruf nedir?
tasarruf kişinin iradesinin ötesinde aklını da Allah'a teslim etmesi halidir. Peki bu kişi düşünemeyecek mi? Düşünecek. Muhakeme edemeyecek mi? Edecek. Zekası aynı hüviyette devam edecek. Hatta artacak. Öyleyse aklın ötesinden tasarruf altındaki kişinin aklını Allah'a teslimden murat ne? Seçim hakkını Allah'a teslim etmesi. Yani o kişi kendiliğinden bir işlevi vücuda getiremez. Kendiliğinden bir söz söyleyemez. O Allah'ın söylettiklerini söyleyebilir. Kendiliğinden bir şey yapamaz. Allah'ın yaptıklarını yapar. Peki ama Resuller de Resullerin dışında iradelerini Allah'a, Allah'ın iradesine bağlamış olan, iradelerini Allah'a teslim etmiş olanlar da aynı durumda değiller mi? Hayır, değiller. İradesini Allah'a bağlayan ve Allah-u Teala tarafından bu sebeple irşat makamına getiren kişiye Allah devamlı emirler gönderir. O kişi iradesini Allah'a bağlamıştır. O kişinin Allah'a bağlı olan iradesi Allah'tan aldığı emrin muhtevasını yapmak üzere gene kişi tarafından kullanılır. Ama hududu buraya kadardır. O irade Allah'a bağlı olduğu için sadece Allah'ın emirlerini Allah ona emir olarak verir. Kişinin aklı vücuduna kumanda eder. Allah'ın verdiği emri gerçekleştirir. Öyleyse burada tasarruf müessesesi yoktur. Burada Allah'tan emir almak vardır. Devrede kişinin aklı vardır. Allah'tan aldığı emri akıl vücuda kumanda etmek suretiyle aynen yerine getirir. Kumanda eden, vücuda kumanda eden o kişinin aklıdır. Bütün kavimlerdeki Resuller de bu hüviyettedir. Bu kavimlerdeki Resullerden olmayan, Allah-u Teala tarafından iradesini Allah'a teslim edip de irşat makamına getirilenler de bu hüviyettedir. Peki bu Resullerle irşat makamına getirilen risalet sahibi olmayan kişiler arasındaki fark ne? Resuller risalet için seçilmişlerdir. Elde ettikleri her şey vehbidir. Diğerleri risalete seçilmemişlerdir. Onun için elde ettikleri her şey kesbidir. Ama Allah onlardaki bazı gördükçe, daha öteye gitme talebini, iştiyakini gördükçe onlara vermiştir. Onlar da o hedeflere birer birer ulaşmışlardır. Öyleyse risalet görüyorsunuz ki diğerlerinden farklı bir olay. Mutlaka üst seviye seçimi ifade eder. Bütün Resuller risalete seçilmiş olanlardır. Öyleyse nebi yok. Sadece Resullerin olduğu bir devre yaşanıyor. Huzur namazının imamlığını kim yapacak? Madem ki nebi yapıyordu bu görevi, nebi olmadığına göre, o zaman Allah-u Teala bütün kavimlerdeki Resullerden birisini devrin imamlığına vazifeli kılıyor. Devrin imamlığına tayin ediyor. O kişiye hangi noktada bulunduğu evvelce ve
ne zaman devrin imamlığı görevini aldığı ve imamlığa başladığı hepsi net bir şekilde gösterilir. O kişi göğün bütün sırlarını ve Allah'ın zatı da dahil olmak üzere hepsine aşinadır. Hepsini Allah Teala göstermiştir. Göğün yedinci katındaki yedi alemin hepsinin Ümmül Kitabı, kader hücrelerini, Kudret Denizi'ni, Makam-ı Mahmud'u, Divan-ı Salih'ini, zikir hücrelerini, Sitret-i Müntaha'yı, yokluğu ve yokluktan kainatı ve Allah'ın zatını ve huzur namazının bütün boyutlarını, huzur namazının bulunduğu yerdeki imamın sol tarafındaki 30-40 metre ilerideki altın tahtları, seccadeleri, her şeyi Allah-u Teala devrin imamına mutlaka gösterir. Peki devrin imamının muhtevası nedir? O tasarruf altındadır. Yani Allah'ın tasarrufu altında olması dolayısıyla seçim hakkı yoktur. Dilediği şeyi yapmak yetkisi yoktur. Sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapar ve bu ona sonsuz bir haz verir. Sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapmak, seçim hakkının olmaması. Öyleyse şimdi bakalım ne diyordu Allah Teala? Habibim, okumu attığın zaman sen atmadın, biz attık. Herkes görüyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atıyor. Ama o sırada ona Allah tasarruf ediyor. Yani orada vücuda o işi yaptıran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iradesi değil, aklı değil. O vücuda kumanda eden direkt olarak Allah-u Teala. Allah aldırıyor vücuda, kumanda ediyor. Beynine kumanda etmek suretiyle Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kumu almasını ve atmasını temin ediyor. O sırada o vücuda bütünüyle Allah-u Teala tecelli etmekte. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma bilmiyor ama Kur'an'ı baştan aşağı okuyor. Nasıl okuyor? Allah-u Teala tecelli ediyor onda. Onun aklı ona kumanda etmiyor. Allah kumanda ediyor. Ve Allah kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i ona okutuyor. Hiçbir zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Kur'an-ı Kerim kitabına bakarak yazısını okumamıştır. Hiçbir zaman yazı öğrenmedi. Ümmiydi. Ama kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i Allah ona hep okuttu. Allah-u Teala diyor ki o kendiliğinden konuşmaz. Yani her konuştuğunu biz konuştururuz diyor Allah-u Teala. Tasarruf altında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun seçim hakkı yoktur diyor. Bu yüzden sorumluluğu da yoktur diyor Allah-u Teala. Seçim hakkı yoktur ne demek? Allah yaptırıyor her yaptırdığını. Peki Allah'ın her zaman tecellisi altındaysa, kendisine tabi olunduğu zaman onun bütün vücuduyla birlikte eline de Allah-u Teala tecelli etmekteydi. Ve o el öpen, tabiyette bulunan ve el öpen herkesin mutlaka elinin üstündeydi. İşte Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onların ellerinin üzerinde sana biat ederken, sana tabi olurlarken Allah'ın eli vardı demekle bunu kastediyor. Tecelli, ele de tecelli, tecelli tabiatıyla el şeklinde oluşuyor o zaman. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de tecelli ediyor.
onun vücudunu kullanan, kuma attığı zaman da, bu söylediğimiz işlevleri yaptığı zaman da hep Allah. Niye diyor telaşlanıp duruyorsun diyor ezberleyeceğim diye. Senin kalbine onu indiren Allah onları sana okutmaya da muktedirdir diyor. Çünkü tasarruf söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme seçme hakkını vermiyor. Seçim hakkı hep Allah'ta. Tasarruf altında olan herkes için, bütün nebiler için, Resullerden huzur namazının imamlığına seçilenler için tasarruf hakkı hep Allah'tadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as

sizi seviyor. Kim olursanız olun sizi sever. Siz onu sevdikçe, daha çok sevdikçe, daha çok sevdikçe o sizi sizin belki her seferinde bin katınız daha çok, daha çok, daha çok sever. Bir ünit Allah-u Teala'yı seviyorsunuz, o sizi bin ünite sever. İki ünite sevmeye başladınız, 2000 ünite oldu ki. Üç ünite sevmeye başladınız, 3000 ünite oldu. Sonsuz bir sevginin sahibidir. Sevgi gibi mutlu eden bir şey var mı acaba sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Sevmeyi unutan o kapkara yüreklerin, kalplerin insanları öldürdüğünü düşünün. Para için insanları, onların hayatlarını sıfır sayarak öldüren bir sürü insan var dünya üzerinde yaşayan canavarlar. Eğer onlar da Allah-u Teala'yı tanısalardı, o zaman bunların hiçbiri olmayacaktı sevgili kardeşlerim. Hep Allah'ın unutulduğu yerde bataklıklar ve mutsuzluk vardır. Allah'ı yok saydığınız noktada siz bir hiçsiniz. İşte ne yazık ki insanların çoğu bu güzellikleri hiç yaşamadan bu dünyada bir ot gibi bir hayat geçirirler ve bir gün ölüp giderler. Ancak ölürken, ölüm anında Allah-u Teala perdeleri açar da kalp gözünüzle göreceğiniz şeyleri o gün ona gösterirse o kişiye, o kişi hayatının bir boş balon olduğunu görecektir. Şu dünyada neye sahip olursa olsun. İşte o zamanki dünyanın en zenginlerden birisi Firavun. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ölürken diyor ona dedik ki hadi açtık keşfini. Gör bakalım şimdi hakikatleri. Allah Teala diyor ki o diyor hakikatleri görünce Allah'a dedi ki ya Rabbi beni tekrar yeryüzüne gönder. Ben sana ne kadar asi bir kul olmuşum. Ben kendimi Allah diye onlara takdim ettim. Ama şimdi artık hakikati gördüm. Beni tekrar yeryüzüne gönder. Bak senin istediğin gibi bir kul oluyor muyum, olmuyor muyum? Allah Teala diyor ki ne zaman diyor keşfi açarsak ölüm sırasında onlar için bir daha dönüş yoktur. Firavun'a dedik ki diyor Allah Teala ey Firavun sen ki kendini Allah ilan ettin. Seni şimdi bulunduğun, şu ölürken bulunduğun secde vaziyetinde böyle bırakacağım. Hiçbir uzvunu çürütmeyeceğim. Binlerce yıl gelecek nesiller hep kendini Allah diyen bu senin gibi bir zalimin bana secde ettiğini görecekler. Senden sonra binlerce yıl kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Vücudunu hiç çürütmeyeceğim diyor Allah Teala. Ve Firavun'un cesedi bugün British Museum'da secde vaziyetinde. Hiçbir uzvunda en ufak bir noksanlık yok. Sanki dün ölmüş gibi Firavun. Bütün alemlere ibret olmak üzere Allah-u Teala onu secde vaziyetinde insanların görmesi için orada müzede bulunduruyor. Sevgili kardeşlerim, bir de aksini düşünün. O eğer Allah'ın bir dostu olsaydı ne olurdu ki? Yunus gibi bir şey olurdu. Ne diyor Yunus? Artık diyor ben onu dost tuttum diyor. Allah'tan bahsediyor. Ondan diyor neden korkayım? Onu sadece severim. Sevgili kardeşlerim, seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğunda

0: Sen kaçar. Hep sizlere telkinler yapılır. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen bir Allah olmak istiyor. Kendisine koşulan bir Allah olmak istiyor. Sizlerin hayırlarda koşuşmanızı istiyor.
1: El Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Ey Rabbil Alemin Errahman Errahim Maliki Yevmiddin İyyake Na'budu ve İyyake Nestaîn. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, can kardeşlerim, sevgili öğrenciler. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar vermesi dileğiyle inşallah sözlerimize başlamak istiyoruz. Bu akşam sizlere bir davranış biçimleri sohbeti yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala insanları, bütün insanları onların mutlu olması için yaratmıştır. Mutluluk Allah'ın temel dizaynıdır. Herkesin mutlu olması Allah'ın yegane hedefidir. Ve mutluluğa sizi ulaştıracak olan bütün faktörler Allah'ın elinde birer birer verilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk müessesesi, sosyal mahluklar olarak yaratılan biz insanlar için mutlaka başkalarına karşı olan davranış biçimlerimizle şekillenir. Madem ki Allah-u Teala bizleri sosyal mahluklar olarak yaratmış, yani başka insanlarla beraber yaşamak mecburiyetinde olan insan sıfatıyla yaratmış, öyleyse bu dizayn içerisinde bizler en güzelini gerçekleştirmek durumundayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Siz varsınız, başka insanlar var, bir de Allah var. Sizinle başka insanlar arasındaki ilişkiler bir bileşik kaplar usulüne tam paraleldir. Topluma ne verirseniz onu geri alırsınız. Böylece bileşik kaplar sistemindeki eşitlik tahakkuk eder her zaman. Bu Allah'ın kanunudur. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Sizden başkalarına yayılan şey negatif dalga boylarıysa, karşınızdakilerden de size geri dönen şey aynı şekilde negatif dalga boyları olacak. Yani siz öfkeli, stres içinde başkalarına kızan, onları azarlayan, onları devamlı rahatsız eden bir hüviyetteyseniz, toplum da sizi devamlı rahatsız edecek davranışlarda bulunacaktır. Yetmez, başkalarını küçük düşürmek için yaptığınız, başkalarına onları ezmek için yaptığınız, kendinizin üstünlüğünü ispat etmek için yaptığınız her davranış biçiminin toplumdan size geri döneceğini bilmelisiniz. Cevaplar hep sizin başlattığınız istikamette geri dönecektir. Oysa ki Allah'ın sizleri yaratmaktan muradı mutlu olmanız. Acaba toplum içinde yaşayan bir insanın hem toplumu mutlu etmek hem de kendisini mutlu etmek istikametinde yapabileceği neler var? İki şeye çok dikkat etmek temel faktördür. Birincisi, ilk düşünce statünüz şu olmalı. Davranış biçimlerinizin kökeninde, temelinde onu tamamıyla saran bir davranış biçimi. Acaba ben bugün başka insanları nasıl mutlu edebilirim? Bu madalyonun bir yüzü. Sizden çevrenize yayılması lazım gelen şey mutlaka onlara mutluluk vermek olmalıdır. Madalyonun öbür tarafında siz yoksunuz, başkaları var. Başkaları size iyi de davranabilir, kötü de davranabilir. Onlar siz olmadığınız için onların davranışlarına mani olamazsınız. Diledikleri gibi davranırlar. Siz ancak o davranıştan sonra harekete geçebilirsiniz. İşte eğer karşınızdaki kişi, o anda beraber olduğunuz kişi, mesela Allah'ın bir hizmetini yapıyorsunuz, o anda yanınızdaki kişi size ters gelen, sizi kıracak olan bir davranış biçiminde bulunuyor. Ne yapmanız lazım? Bu davranış biçiminin, bu negatif davranış biçiminin, sizi üzen, size bir negatif dalga boyu olarak ulaşan, bu davranış biçiminin sizi üzmemesi için bir düşünce sistemini devreye koymalısınız. Evvela şunu düşünmeniz lazım. Ben başka bir insanın bana yaptığı bir yanlış davranış sebebiyle üzülmemeliyim. Bu benim hatam değil, onun hatası. Öyleyse Allah-u Teala'nın bana sabır vermesi için, bu davranış biçimi karşısında üzülmemek için, tesir almamam için, bundan müteessir olmamam için Allah'ım bana güç ver, kuvvet ver, beni dayanıklı kıl diye Allah-u Teala'ya müracaat etmelisiniz. Bu ilk yapacağınız şey, etkilenmemek. Herkes yanlış yapabilir. Siz de yapabilirsiniz ama şu anda başkalarının yanlışlarından bahsediyoruz. Yanlış yapabilen insanlar bu yanlışları dizaynında sizi üzebilirler. Üzecek olan bir davranışta bulunurlar. İşte burada size düşen görev, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada size düşen görev bundan etkilenmemektir. Olayın negatif cephesini dikkate almamayı başarmalısınız. Bir gayretin sahibi olmalısınız. Ve ilk düşünmeniz lazım gelen şey, o neden bana böyle davrandı? Böyle bir yanlış davranışı o yapmazdı. Ama yaptı. Öyleyse bunun bir sebebi olmalı. Acaba neden yaptı? Maksadı beni üzmek mi? Bana haddimi bildirmek mi? Bana hakaret etmek mi? Yoksa benim yaptığım bir yanlışı bana söylemek suretiyle beni daha güzele ulaştırmak mı? aslında yaptığı davranışın arkasında benimle alakalı olan kesime dikkatle bakmalıyım. Acaba hedefi bana hakaret etmek mi? Beni ezmek, kendisini yükseltmek mi? Yoksa beni tasavvufu daha iyi yaşayan bir insan hüviyetine ulaştırma konusunda bana yardım etmek mi? Hepsi söz konusu olabilir. Ama bu cepheden baktığınız zaman olaya, daha ilk anda bir çözüm size ulaşacaktır. O kişi bir arkadaşınızdır. Sizin yaptığınız bir yanlışı söylemektedir. Ve bu yanlışa dikkatle bakın. O yanlışı düzeltirseniz siz Allah indinde daha sevgili olacaksınız. Allah'a karşı görevlerinizi, Allah yolundaki hizmeti daha güzel yapacaksınız. Düşünün, eğer durum böyleyse o zaman ona neden kızıyorsunuz? Ya böyle bir kişi ayrıca bununla görevliyse, o zaman bir defa daha üzülmemeniz için sebep çıktı. Evvela eğer olay sizi daha iyiye ulaştırmak, Allah'a daha layık bir kul haline getirmek üzere harekete geçmişse o kardeşimiz, size en güzelini ulaştırmak istiyorsa, davranışınızın yanlışlarını size bir bir haber veriyorsa ve muradı sizi çok da seviyorsa ve muradı sizi daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştırmaksa, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman kızmak niye? Kırılmak niye? Evvela şu kırılmak faktörünü devreden çıkartalım. Etrafımızdaki kardeşlerimiz bize karşı yanlış davranışlarda bulunuyorlarsa, bu yanlış davranışların manasını düşünmeliyiz. Acaba bu kardeşim bana bunu niye yaptı? Niçin söyledi? Eğer niyeti halisse, gerçekten yaptığınız şey bir hataysa, o da bunu düzeltmek istikametinde sizi ikaz ettiyse, bunu tabii bir olay olarak değerlendirmeniz gerekir. Üzüntüye düşmemeniz gerekir. Daha güzele ulaşmak için ona teşekkür etmelisiniz. Size bir doğruyu gösterdi diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Eğer istiyorsanız, o zaman siz daha güzeli ulaşmalısınız. Toplumun da daha güzele ulaşması için zemin hazırlamalısınız. Öyleyse karşınızdaki kişi size olan öfkesinden öyle yapmıştır. Bir alternatif. Böyle olduğunu düşünelim. O zaman şunu düşünmeniz gerekmez mi? Acaba bu kardeşim bana böyle öfkeli davrandığına göre, beni kıracak bir şekilde hareket ettiğine göre, bunun arkasında ne olabilir? İlk aklınıza gelen şu olmalıdır. Benim ona bundan evvel yaptığım bir hata olmalı muhakkak. Bu hatanın karşılığında bu kardeşimiz bana doğruyu söylüyor. Bana ne yapmam lazım geldiğini bildiriyor. Öyleyse bir başkasının size karşı yanlış davranması her zaman mümkündür. Hemen kırılmak, üzülmek, küsmek mi gerekiyor sevgili kardeşlerim? Hiç irdelemeyecek misiniz olayı? Acaba onun böyle davranması için siz ona bir şey yapmış olamaz mısınız daha evvel? Onun böyle davranmasını üzerinize çeken? Niyetinin ne olduğunu anlamanız kolay. son derece basit. Hemen ona soracaksınız. Sen bana böyle bir davranışta bulundun sevgili kardeşim. Bu davranış mutlaka benim sana evvelce yaptığım bir yanlışın bana olan cevabı olmalı. Eğer durum böyleyse o zaman Allah'ın karşısında ben senden özür dilerim, af dilerim. Beni bağışlamanı isterim. Allah-u Teala'nın da beni bağışlamasını dilerim. Ama lütfen hangi konuda hangi hata yaptığımı bana söyler misin? Şimdi size öfkeyle davranan kişinin daha çok öfkelenmesi için bütün kapıları kapattınız. Onun size yaptığı bir sizi üzen bir davranışın devam etmemesi için de şartları siz hazırladınız. Çünkü kötü sözü söyleyen o, kötü davranışta bulunan o, ama siz yapmış olduğunuz hayali bir hata sebebiyle, belki de hakikatte böyle bir sebep de yok, bir hata da yok, ama ondan af dilemek büyüklüğünü gösterdiniz. O zaman o kişinin yapacak bir şeyi kalmıyor. Eğer bir hatanız varsa mutlaka size söyleyecektir ki siz Allah'tan af dileyesiniz ve Allah'ın huzurunda ondan af dileyesiniz. Böyle bir hata yoksa ve kasıtlı olarak size kötü davranmışsa o zaman o kardeşimiz de tasavvuftansa bundan herhalde utanç duyacaktır. Yaptığının yanlış bir davranış olduğunu idrak edecektir. Öyleyse görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her halükarda bir açık kapı mutlaka vardır. Bozulmak üzere olan, bozulması konusunda taraflardan birinin harekete geçtiği bir dostluk tam zedelenirken, zedelenme başlarken bir müdahalenizle onu durdurmuş oluyorsunuz. O kişiden af dilediğiniz zaman onun size söyleyecek sözü kalmıyor. Eğer bir hatanız varsa onu söylemesi gerekiyor. Söyledikten sonra da eğer varsa hatanız, ki olması rahatlıkla mümkündür, herkes hata yapabilir. Sevgili kardeşlerim, birçok doğru vardır. O doğrulardan bir tanesi bir kardeşinize dokunuyorsa, başkalarına dokunmasa bile o doğru yerine ikinci bir doğruyu, onu kızdırmayacak, onu üzmeyecek olan bir başka doğruyu ikame etmelisiniz. Birincinin yerine koymalısınız. Öyleyse hangi sebeple olursa olsun size karşı yapılan bir ters davranışı, bir yanlış davranışı Allah-u Teala bir hasene ile önlemenizi emrediyor. Bakınız ne diyor Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç kötülükle iyilik, hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiatı hasenatla önle diyor Allah-u Teala. Seyyiatı hasenatla önleme yetkisi herkese verilmez. O verdiklerimiz Hazrül Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sen dediğine göre Kur'an-ı Kerim'i okuyan herkese bu tavsiyeyi, bu emri veriyor Allah-u Teala. Seyyiatı hasenat ile önle. İşte yaptığınız davranış bu. Ben eğer sana karşı bir kötü davranışta bulunduysam, ben Allah'a karşı hesap vermek mecburiyetindeyim. Ve şimdi eğer sen bana söylersen hatama, ben hem senden hem de Allah-u Teala'dan af dileyeceğim. Senin de beni affetmeni dilerim. Allah-u Teala'dan da af dileyeceğim. Onun da beni affetmesini dileyeceğim. Bu kardeşimiz eğer haksız yere başka birine olan öfkesi sebebiyle evde eşiyle kavga edip gelip orada sizinle sanki bir yanlışınız varmış gibi bir davranış biçiminin içine girerek size kötü davrandıysa, o zaman onun açık kapısı kalmıyor. Ve eğer sebep yoksa ortada, o zaman o sizden af dileyecektir. Ne yapabilirdiniz? O size hakaret ettiği zaman, kötü davrandığı zaman siz ona daha kötü davranabilirdiniz. Ve şeytanın esiri olurdunuz bu olayda. Başka birinin yaptığı kötülüğe aynı kötülükle cevap vermek veya daha kötüsünü ona uygulamak, bu o anda şeytanın esiri olmak anlamına geliyor. Allah Teala yapılan bir yanlışlığa karşı kısas emrini veriyor. Ama düşüneceksiniz evvela. Olaylar dizisine dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Birisi size bir kötü davranışta bulundu. O kişi derecat kaybeder. Bu kötü davranışı, zulmü size karşı yaptığı için siz mazlum olursunuz. Yani zulüm görmüş olursunuz. O da zalim olur. Zulmü yapan kişi olur ve kul hakkı doğar. Zulmü yaptığı anda onun amel defterine yaptığı zulüm kadar derecat nakıs olarak yazılır. Negatif derecat yazılır. O kadar derecatı kaybeder. Ya sizin amel defterinize kul hakkı doğduğu için zalim ne kadar derecat kaybetmişse, siz onun kaybettiği bütün dereceleri aynen kazanırsınız. Allah Teala ne diyordu? Allahu seriül hisab. Allah hesabı çok çabuk görür. Hemen görür demek. Öyleyse Allah Teala'nın hesabı hemen görmesi, anında iki tarafın birden amel defterine rakamların yazılarak olayla kaybedilen ve kazanılan dereceyi Allah'ın sıfırlaması demektir. Zulüm derecat kaybettirmiştir o kişiye, ama aynı zulmün karşı tarafında bulunan siz zulmedilen kişi de derecat kazanmışsınızdır. Onun kaybettiği derecatla sizin kazandığınız derecat aynı derecattır. Onun yaptığı fiilin tam karşılığı ona negatif puanla ödettirilmiştir. Sizin gördüğünüz zulmün bedeli aldığınız pozitif puanla size ödenmiştir. Allah'ın hesabı tamamlanmıştır. Her şey merkezinde. Hatırlayacaksınız. Sümbül Efendi talebelerine diyor ki, benden sonra yerime kimin geçeceğini tayin etmek için sizin hepinizi İstanbul içine gönderiyorum. Gidin, bütün sizi üzen haksızlıkları, kötülükleri, yanlışlıkları tespit edin ve bana gelin. Herkes gidiyor. Akşama kadar dolaşıyorlar mahkeme mahkeme, karakol karakol. En haydutların, uğursuzların bulunduğu yerlere gidiyorlar. Tespit ediyorlar olayları. Akşam gidiyorlar. Belki 100 çeşit olay anlatılıyor Sümbül Efendi Hazretlerine. Bu kadar öğrenci arasında birisi suskun. Hissesini çıkarmıyor. Sadece dinliyor. Herkes bitmiş. Herkes sıradan saymış, saymış, saymış yapılan onca haksızlıkları. Merkez Efendi Hazretleri diyor ki, evladım diyor, sen diyor hiçbir şey söylemedin, sustun. Efendim diyor, Efendimiz diyor, ben de gittim diyor. Onların gezdiği yerlerde ben de bulundum. Ama diyor, her şey merkezindeydi diyor. Zulüm yapana derecat kaybı söz konusu oldu. Zulüm görene de derecat kazancı söz konusu oldu. Her şey anında ödendi. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Her şey merkezindeydi diyor. Ve Sümbül Efendi'nin yerine Sümbül Efendi rahmetli olduktan sonra o geçiyor. Adı da Merkez Efendi oluyor. Bu olay sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bakınız, kötüye dönmesi kuvvetle mümkün olan, belki ikinci tarafı da birinciye hakarete götürecek olan ve ikisini birbirine düşürecek olan belki bir hasmane davranışlar dizisinin başlangıcını teşkil edecek olan bir olay, bir güzel davranışınızla sizin orada biter ve mutlaka sulh olursunuz. Şimdi burada bazı kardeşlerimizden e-mailler alıyorum. Falanca bana kötü davrandı. Ben o bana anlatınca hatamı, ne kadar büyük bir hata yaptığımın farkına vardım ve ondan af diledim. Ama o beni affetmedi ve af talebimi kabul etmedi diyor. Şimdi ikinci taraf olalım. Birisi bize kötü davranıyor ama arkadan kötü davrandığının farkına varıyor. Biz size ne tembih ediyoruz? Diyoruz ki aman, kimsenin kalbini kırmayın. Eğer bir kötü söz söylediyseniz, başka birini üzecek bir davranışta bulunduysanız, mutlaka Allah'ın huzurunda o kişiden af dileyin. Sizi affetmesi için ondan talepte bulunun. Hem Allah'a karşı sorumlusunuz, hem de ona karşı sorumlusunuz. Bizim kardeşlerimizin arasında böyle küslükleri olan kardeşlerimiz olmaz, olamaz. Eğer oluyorsa o kardeşlerim hakkında çok üzüntü duyarım. Eğer başka birisinin bize yaptığı bir kötülükten sonra bizden af dilemesine rağmen biz onu affedemiyorsak, o zaman biz tasavvufu yaşamıyoruz demektir. Sevgili kardeşlerim, bizim aramızda olmaz. Eğer bir kardeşiniz sizin davranışınızdan huzursuz olmuşsa, sizin davranışınız onu rahatsız etmişse, ondan af dilemek mecburiyetindesiniz. Bu zaruri bir iştir. Mutlaka dileyeceksiniz. Eğer dilemezseniz siz tasavvuftan birisi olamazsınız. Allah-u Teala'nın dostları birini kıracak bir hareket yaptıkları zaman mutlaka ondan af dileyenlerdir. Allah-u Teala'nın dostları kendilerine kötülük edildiği zaman af dilendiği takdirde mutlaka affetmeleri lazım gelenlerdir. Cürmün derecesine göre af müessesesi çalışır ama mutlaka çalışmalıdır. Öyleyse şimdi hepinize sesleniyorum sevgili kardeşlerim. Dünyanın neresinde olursanız olun, eğer bizim kardeşimizseniz, bizdenseniz, o zaman başka birisi yaptığı bir hata dolayısıyla sizden af dilediği zaman onu affetmemek sizin yetkiniz içinde olmamalı. Demelisiniz ki ben Allah yolundayım, öyleyse ben affetmek mecburiyetindeyim. Affı mutlaka gerçekleştirmelisiniz. Şimdi burada İki taraf arasındaki ilişkilerde aftan sonra müessesenin yani ikinci tarafı üzen davranış biçiminin tekrarlandığını görüyoruz. Bu bir büyük yanlıştır sevgili kardeşlerim. Eğer bir kardeşimiz bizim bir davranışımızdan rahatsız olmuşsa ve bize karşı tavır almışsa, biz de ondan öğrenmişsek ki biz ona karşı yanlış davranmışız, o zaman ondan af dilediysek o bizi affedecektir. Ama affettikten sonra biz gene kör kör parmağım gözüne der gibi o kişiye aynı hatayı tekrar ve tekrar yapmakta devam ediyorsak o zaman biz tasavvufu yaşamıyoruz. Kör nefsimiz için, şeytan için etrafımızdaki insanların kalbini kırıyoruz. O zaman bir hesap yapın sevgili kardeşlerim. Neyin karşılığında neyi satın alıyorsunuz? Allah'ın dostu olmanın karşılığında şeytanın dostu olmayı satın alıyorsunuz. Bizim aramızdan şeytanın dostluğunu isteyenler varsa buyursunlar. Ama bu çatı, Allah'ın hidayet çatısı Allah'ın dostlarıyla çalışır. Öyleyse küçücük şeylerden kendinize huzursuzluk çıkarıp arkadaşlarınızla küsmeyin. Küstünüz, eğer arkadaşlarınız sizden barışmanızı istiyorsa, o küstüğünüz kişi yaptığı hata dolayısıyla sizden af diledikten sonra onu affetmek mecburiyetindesiniz. Bir defa, iki defa, üç defa tamam. Ama sizin bu affınız onu kötü davranışların esiri kılıyorsa nasıl olsa affedileceğim diye ard arda hataları çok tekrar etmişse, etmekte devam ediyorsa o zaman anlaşmazlığı ulaştırın irşat makamına. Sevgili kardeşlerim, bu ısrar ederse o kişinin aramızdan ayrılmasını neticelendirir. Biz sizlerin birbirleriyle geçinemeyen, birbiriyle devamlı kavga etmekte olan kardeşlerimiz olmasını düşünmeyiz. Böyle insanlar olamazsınız. Eğer Allah'ın yolunda iseniz, Allah'ın yolunun gereklerini yapmak durumundasınız. Hiç kimseye Allah Teala zor kullanmaz. Biz de kullanmayız. Hiç kimseyi kullanmadık. Allah ne emir verirse onu uyguladık. Ama aramızdan ayırdıklarımız oldu. Allah'ın emriyle aramızdan ayırdıklarımız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, asıl olan toplumdur. Her fert topluma karşı olan görevini ait olduğu standartlarda yerine getirmekle mükelleftir. Bu Allah'ın yolunun selameti için, yolda olanların selameti için farzdır. Bozuk düzen bir tasavvuf hayatı olmaz. Allah Teala'nın 7 teslimini yaşamak, sülh ve sükun içinde bir nizamla oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, onları bakmayı bir bilseniz sevgili kardeşlerim, ne zaman gözünüze sadece güzellikleri görebilen bir gözlük takarsanız, o zaman anlayacaksınız ne demek istediğimi. Çirkinlikleri süzen, yokmuş gibi sayan, bütün güzellikleri yaşayan bir insan olmanızı ister tasavvuf. O zaman size kötü davrananlar bundan sadece utanç duyarlar. Onlara kızmazsınız. onların o hatayı bir daha yapmamaları için onlara en güzel şekilde anlatırsınız. Neden hata yapıldı? Neden yapılmaması lazım? Nasıl daha iyi olabilir kardeşimiz? Hepsi bu kadar sevgili kardeşlerim. Biri size kötü davrandığı zaman siz ondan daha kötü davranabilirsiniz. Ama o zaman o şeytana esir olmuş, size o olayı yapmıştır, o yanlış davranışı. Ama arkasından şeytan sizi de esir etmiştir kendisine. Tasavvuftan birisi de tasavvufun dışındaki birisi gibi bir başkasının kalbini kırmıştır. Sevgili kardeşlerim, tasavvuftaki insan başkasının kalbini kırmamak için büyük gayret gösteren insandır. Ona kötülük edilebilir ama o karşılığında kötülük yapmakla mükellef olmadığını, tam aksine o kötülüğü yapan kişiyi acaba nasıl o kötülükten kurtarabilirim diye çalışan bir insan olmalıdır. Bunun için ona kızmaması lazımdır, öfkelenmemesi lazımdır, küsmemesi lazımdır. Ne zaman sonuçlar negatife dönüşebilir ki kişi arasında? Sizin üzüldüğünüz bir olayı, o kişi kasıtlı olarak sizi üzmek üzere ona bildirmenize rağmen tekrar yapıyorsa, bundan vazgeçmiyorsa, o zaman onunla dost olmak mecburiyetinde değilsiniz. Zaten böyle bir kişi tasavvufa yakışmaz. Aramızda olmaması lazım. Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onlara da yaşatacaksınız. Bunu güzel davranışlarınızla Allah'ın bütün güzelliklerini onlarla paylaşarak yaşayacaksınız. Tasavvuf yolunda her şey öylesine güzel ki başlangıçta iradenizle kendinizi güç zapt ederek başkalarının size yaptığı kötülüklere mukabele ederken, yani onların yanlış davranışlarına aynı yanlışla cevap vermemek için kendinizi çok zorlayarak hareket ederken, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Bir de bakacaksınız ki artık hiç zorlanmıyorsunuz. Çünkü nefsinizde afet kalmamış. Öyleyse başkaları size yanlış davranabilir ama siz onlara karşı davranamazsınız. Bunun için de kendinizi zorlamanız gerekmiyor. Zaten nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için davranış biçiminiz otomatik olarak o olacak. Etkilenmemek, üzülmemek, başkalarının yaptığı yanlışları onlara karşı bir cevap olarak işlememek. Yani seyyiate karşı hasenatla mukabele etmek. O zaman gayret etmeniz gerekmiyor. Kendinizi sıkmanız gerekmiyor. Her olayda Allah-u Teala'dan "Ya Rabbi bana sabır ver, bu kardeşimizin yaptığı ve kötü davranışa tahammül edeyim" diye Allah'tan dua isteyerek sıkılanmanız gerekmiyor. Söz konusu olan ne sevgili kardeşlerim? O zaman söz konusu olan içinizden o kişiye karşı hiçbir kin, nefret, öfke veya buna benzer bir his asla duymamak. Onu henüz olgunlaşamadığı için yanlış yapabilen, bu yanlışlarının affedilmesi lazım gelen ve kazanılması lazım gelen bir kardeşimiz olarak değerlendirmek. Nasıl kazanacaksınız? Anlatacaksınız ona. Neden yanlış olduğunu davranışını. Eğer bu davranışın yanlışlığını ona kızarak öfkeyle, sen bana böyle yaptın, sen bilmiyorsun tasavvufu, senin gibi adam mı olur falan filan gibi laflarla bunu söylediğiniz zaman siz de onun bir benzerisiniz demektir. Sadece bu sefer o yaptı olayı, gelecek seferde siz yapacaksınız demektir böyle bir davranış biçiminde. Oysa ki ondan yana olmalısınız. Acaba kardeşimiz bana böyle davrandı ama niçin davrandı? Acaba ben ona vaktiyle başka bir yanlışlık mı yaptım? Ya da şu anda kendine hakim olamayacak kadar başka bir sebepten dolayı öfkeli miydi? Öfkesini benden mi aldı? Aldıysa bundan alınmam. Çünkü benim hatamdan kaynaklanan bir olay değil. Ben üzülmemeliyim. Bütün bunları diyebilmelisiniz sevgili kardeşlerim. Madem ki Allah'ın yolundasınız, madem ki Allah'ın hizmetindesiniz, hizmet yapan kardeşlerimiz bu hizmette, Allah'ın hizmetinde, Allah'ın yolunda birbirlerinin karşısında değil, yanında olmalılar. Omuz omuza, kol kola, gönül gönüle bir Allah yolunda hizmetler dizisini gerçekleştirmek. Ne kadar çabuk öfkelerimize mağlup oluyoruz sevgili kardeşlerim. Hem de bize söz vermenize rağmen artık öyle davranmayacağım diye gene aynı öfke sizi bazen yakalayıp bizim yanımızda bize söz verdiğiniz standartların dışına çıkartıveriyor. Olur mu sevgili kardeşlerim? Bizi hatırlayın. Bize söz verdiğinizi hatırlayın. Öyleyse sözünüzü tutmalısınız. Sevgili kardeşlerim, öyle yaparsanız bizim için kıymetli olursunuz. Eğer şeytan sizi etkisine alırsa, onun etkisi altına aldığı oranda Allah'ın gözünde küçülürsünüz. Bizim gözümüzde, sevginizde azalma olur. Sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok severiz. Bu sevgi siz ona layık oldukça tahmininizin çok ötesinde artar. Eğer davranış biçimlerinizde öfkeniz, kininiz, şeytanın hakimiyetine girdiğiniz bir form veriyorsa size, o zaman bizim sevgimizde azalma olur. Bunu her zaman hesaba katın sevgili kardeşlerim. Öyleyse herkes hata yapabilir. Bu olay, başkasına yaptığınız bir yanlış davranış, nefsinize kapılarak başka birine verdiğiniz bir huzursuzluk ve arkasından pişmanlığınız, ondan gidip abd dilemekle noktalanıyorsa ve bu size bir ders olmuşsa, o noktadan itibaren o kardeşiniz de dahil olmak üzere herkese en güzel davranışları sergilemeye başlamışsanız sevgimiz gene artar. Unutmayın sevgili kardeşlerim, sizin de bizim aramızdaki sevgi, sizin de bizim aramızdaki sevgi değildir. Sizin de bizim aramızdaki sevgi, sizden Allah'a ulaşan, Allah'tan bize ulaşan bir sevgidir. Bizden Allah'a ulaşan, Allah'tan size ulaşan bir sevgidir. Derecesini Allah tayin eder. Biz varsak devrede, tayin daima Allah'a aittir. O bütün davranışlarınızı bilir. Eğer neden bana karşı eskisi kadar sevgili değil diyorsanız, arkasında başka birisi yok. Siz varsınız. Allah Teala bizi sizlere karşı davranış biçimlerinizin dizaynı içerisinde şekillendirir. Bütün davranışlarımız onun hudutları içindedir. Allah'ın davranış biçimlerimizi tayin ettiği hudutların içindedir. Ne altında ne üstünde. O Allah'tır. Eğer bu kanunu unutmazsanız, sizden bize ulaşan sevgi Allah'tan ulaşarak bize geliyorsa, bizden size giden sevgi Allah'tan Allah'a ulaşarak size geliyorsa, o zaman her şeyiniz biliniyor demektir. Hayır, biz her şeyi bilmeyiz. Hiçbir zaman böyle bir iddiamız olmadı. İnsanların aklından geçenleri de okumayız, okuyamayız. Ama Allah bilir, okur ve gerektiği zaman bize söyler sizin aklınızdan geçenleri. Biz bilmeyiz ama o bildirirse bilmiş oluruz. Sevgili kardeşlerim, ne zaman gerekliyse o zaman bildirir. Öyleyse her attığınız adımda sizinle beraber olduğumuzu bilin. Sevgimizin devamı sizin için kıymetliyse, Allah-u Teala tarafından her davranışınızın mutlaka takip edildiğini, size bizim ulaştırdığımız her davranışın sizin davranışlarınızın nihai neticesi olduğunu, eğer size karşı sizi üzecek bir davranışımız olduysa, bunun arkasında başka birinin bulunmadığını, sadece sizin bulunduğunuzu hiç unutmayın. Biz hepinizi severiz. Sizlere karşı olan sevgimiz eşit değildir. Sevgiyi bize Allah verdiği için en çok sevdiğimizden en az sevdiğimize dair doğru bir merdivenin basamakları üzerindesiniz hepiniz. Sevgili kardeşlerim, aramızdaki sevgi Allah'ın bize tayin ettiği çaptadır. Tayin bize ait değildir. Tayin ona aittir. Kim bizim tarafımızdan sevilmek istiyorsa Allah'ın her şeyi bildiğini bilmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, bizden çok şeyi saklayabilirsiniz. Ama Allah-u Teala'dan saklayamazsınız. Ve gerekli gördüğü her şeyi bize mutlaka söyler. Öyleyse sevgimizi, hepinize karşı ayrı ayrı olan sevgimizi Allah şekle sokar, Allah nizamda tutar, derecesini de Allah tayin eder. Arkasında sizden başka kimse yok. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerimizin sizi üzmesi söz konusu olabilir. Bu bizimle sizin aranızda bir olay değildir. Bu Allah'la sizin aranızda bir olaydır. Biz sadece onun kölesiyiz. Naçiz bir vasıtası ve yaptırdıklarını yaparız. Sözüme dikkat ettiniz mi? Yaptırdıklarını yaparız diyorum. Allah'ın, sadece Allah'ın yaptırdıklarını yaparız. Sadece bu kadardır yapabildiğimiz şey. Öyleyse neyle karşılaşmışsanız ona muhatapsınız. O liyakatin sahibi olduğunuz için size karşı öyle davranılmıştır. Sevgili kardeşlerim, kim ona verdiğimiz emirler sebebiyle üzülmüşse, o Allah'a müracaat etmelidir. ve Allah-u Teala'nın bunun üzerinde vücuda getireceği olayları yaşamaya çalışmalıdır. Bizi bir fiilin sahibi olarak düşünmeniz hatalı bir davranıştır. Söylediğimiz gibi sevgimiz bize ait değildir. Allah'tan gelerek bize ulaşır. Dolayısıyla hep Allah'ın doğrularını inikas ettirir, yansıtır. Nasıl bir ayna ışığı yansıtıyorsa, görüntüyü yansıtıyorsa, biz de sadece o kadarız. Sadece bir naçiz yansıtıcı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bilmem ki nasıl anlatacağım size, nasıl anlatabilirim. Onun sizden istediği şey, Allah'ın sizden istediği şey sadece mutlu olmanız. Bütün gücümüzle, Allah'ın bize verdiği bütün enerjiyle her günümüzü sizin için kullanıyoruz. Daha çok mutlu olabilmeniz için. Toplumun mutlu olabilmesi için. Allah yolunda en güzele ulaşabilmeniz için. Allah'ın yolunda Allah'a ait olan her şey en güzeli temsil eder. Şeytanın yolunda da en çirkini. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizin mutlu olmanızı istiyor. Huzur içinde yaşamanızı istiyor. Öyle bir dizaynda mutlaka siz en güzele ulaşacaksınız. Davranış biçimlerinizde başkalarını kırmamaya, onlara zulmetmemeye, onlara tahakküm etmemeye çalışın. Size verilen yetkileri başkalarını üzecek istikamette kullanmayın. Allah'ın sevgisini azaltırsınız. Sonra çok üzülürsünüz. Sevgili kardeşlerim, biz hep size tembih ederiz. Bak evladım, bu yaptıkların yanlış. Bunları bir daha yapmamalısın. Eğer devam ederseniz, sonunda size o yanlışlıkları yapma imkanını vermeyecek bir yere alınırsınız. Ve yaptıklarınız sadece sizin oluşturduğunuz sebepler sizi Allah'ın oradan almasına sebebiyet verir. Hiç kimseye, Allah Teala biz de dahiliz buna, başkasına tahakküm etmek imkanını vermez. Sevgili kardeşlerim, eğer aranızdan bir kişi bunu bize söyleyebilirse, biz ona tahakküm etmişizdir diye, bunu memnuniyetle karşılarız ve Allah-u Teala'ya mutlaka sorarız. Davranışımızda tahakküm nasıl olmuş, hangi standartlarda vücuda gelmiş diye Allah-u Teala'dan aydınlık isteriz. Konunun aydınlanmasını. Eğer siz kendi aklınızın dar çerçevesi içerisinde size karşı bir zulüm yapılacağını, hele bu zulmün bizden gelebileceğini düşünüyorsanız, bunu Allah'tan sormalısınız. Bir gün bunun mümkün olmadığını öğreneceksiniz. Ve bizim hakkımızda düşündüğünüz yanlış şeylerden dolayı Allah'tan o zaman

hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gülüm dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Tanrı Recep, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri beraber kıldı. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere bu seferki konumuz şirk. Şirk bildiğiniz gibi Allah'tan başka ilahlar edinmektir. Biliyorsunuz ki İnsanlar taşlardan, tahtalardan, odunlardan bir takım putlar yapmışlardır kendilerine ve insanlık tarihi boyunca hep insanların bir kısmı bu büyük hataya düşmüşler ve putlara tapmışlardır. Bu açık şirktir. Gizli şirk ise bir kişinin nefsinin afetlerini kendisine ilah edinmesi halidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Risalet nazil olduğu zaman Mekke'deki insanların büyük kısmı putperestti. Putlara tapıyorlardı. Elbette orada Hristiyanlar da vardı. Yahudiler de vardı, Museviler de vardı. Ama büyük çoğunluk putperestti. Hazreti Musa Tur Dağı'na çıkıyor. 30 gün üzere çıkıyor ama 40 gün kalıyor. Ve tabletlerle birlikte iniyor. Ve indiği zaman gözleri hayretle büyüyor. Kendisine tabi olan Allah'a inanan kavmi Samiri isimli birinin yaptığı bir buzağı heykeline tapmaya başlamışlar. Buzağı heykeli ses çıkarıyormuş.

Harun da buna, Hazreti Musa'nın kardeşi Harun da biliyorsunuz Resul'dü. O buna mani olamıyor. İnsanlar Allah'a inanan, Hazreti Musa'ya tabi olan insanlar ses çıkaran bir buzağı heykelini görünce buzağa tapmaya başlamışlar. Sevgili kardeşlerim, şeytanın insanları nasıl tuzaklara düşürdüğünü görebiliyor musunuz? Burada bir büyük tuzak söz konusu. Bu tuzağa dikkatle bakın. Allah Teala'nın dizaynında sadece Allah vardır. Allah'ın temel söylediği şey, Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah. Dinin temeli budur. La ilahe illallah. Başka bir ilah yoktur. Sadece Allah vardır. Putlarla en çok başı belaya giren Hazreti İbrahim'dir. Hazreti İbrahim öylesine bu putlara, insanların tapmasına içerlemiş ki bir gece gizlice girmiş putların olduğu o büyük salona, bütün putları parça parça etmiş. Ama bir tanesini de bırakmış. Kur'an'da geçen olay böyle. Ve ertesi gün gelip hemen yakalamışlar Hazreti İbrahim'i. Sen bizim putlarımızı nasıl kırarsın diye. Hazreti İbrahim de demiş ki, hayır demiş, sizin putlarınızı ben kırmadım demiş. O kırmıştır demiş. Gösterdiği mi? Gösterdiği de o bıraktığı put. Bir putu kırmamış. Büyük olan iri bir put. Ona dokunmamış ve öyle söylemiş demiş. Onları kıran mutlaka budur demiş. Onlar da demişler ki, hadi canım sen ne demişler, o bir put demişler. Onları kırabilir mi hiç? Hazreti İbrahim de demiş ki, bakın demiş, diğer putları bile kırmak imkanı olmayan böyle bir gücün sahibi olmayan putları siz kendinize tapınacak nesneler edinmişsiniz. Sizinki bu akıl mı demiş Hazreti İbrahim. Sevgili kardeşlerim, gerçekten korkunç bir olay. İnsanlık tarihi boyunca insanlara baktığımız zaman her devirde puta tapanları görüyoruz. Bu devirde de var. Bir kısım insanlar tahtadan putlar yapıyorlar. Vahşi kabilelerin arasında bu tarz olaylar var. Kabilenin büyücüsü var. Totemler yapılıyor, putlar yapılıyor ve insanlar putlara tapıyorlar. Allah Teala Hazreti İbrahim'den ne zaman bahsetse o müşriklerden değil de diyor. Kur'an-ı Kerim'de şirk olayı pek çok yerde geçer. Yüzlerce ayet-i kerime şirkten bahsediyor. Allah'a şirk koşmaktan, Allah'a ortak koşmaktan ve onların kurtuluşlarının olmadığını söylüyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,

Her şey aslında öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı düşünen bir insanın Allah'tan başka bir varlığı ilah edinmesi normal bir hükmü ifade etmiyor. Ama insanlar insanlık tarihi boyunca hep putlar yapmışlar, elleriyle yapmışlar ve o elleriyle yaptıkları taş parçalarına, tahta parçalarına tapmışlar. Bunların arasında ekstrem bir olay da işte Hazreti Musa'nın olayı. Bir iniyor Tur Dağı'ndan, bir de bakıyor ki bir buzağı heykeline, küçücük bir heykel, bütün kendisine tabi olanlar tapmaya başlamışlar. Ve aralarında tapmayan birkaç kişi de var. Allah Teala onların hepsine birden intihar emri veriyor. Ve gerçekleştirmiyorlar. Allah Teala onlara diyor 40 sene bir durak olmayacak. Devamlı hareket halinde olacaklar. Sevgili kardeşlerim, İsrail kavmi Hazreti Musa zamanında bu olaydan sonra 40 yıl göçebe oldu. Konya Ovası kadar bir saha içerisinde hep hareket halinde oldular. Cebrail aleyhisselam bir bulut görüntüsünde önderlik ediyordu. Bulut nerede durursa onlar da duruyorlardı, konaklıyorlardı. Kendilerine bıldırcınla kudret helvası veriliyordu. Ve isyanları hiç bitmemiştir bu kavmin. Ve bıldırcın ve kudret helvasından çabucak kurtulmuşlardı. Ve onları değil, soğan ve sarımsak yemek istediklerini söylediler Hazreti Musa'ya. Ve hep isyan eden bir kavim hüviyetinde Allah'ın emirlerine devamlı karşı çıktılar. 40 yıl süreyle hep dolaştılar. Allah Teala hiçbirisini Şeria Nehri'nin öbür yakasına geçirmedi. 40. yılın sonunda yoldakilerin hepsi birer birer ölmüştü ve son gece Allah Teala Hazreti Musa'ya seni de alacağız dedi. O gece Hazreti Musa da alındı. Geri kalanların, hayatta olanların hepsi yolda doğmuş olanlardı. 40 yıl boyunca yollarda doğmuş olanlardı. Hazreti Harun'la beraber onlar Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçtiler. Musevilerin hayatlarının daha sonraki kesiminde ise Allah Teala onları bir son ceza ile cezalandırdı. Dedi ki sizi bütün kavimlerin arasında dağıtacağım. Ve yüzyıllar boyunca Yahudiler başka kavimlerin arasında yaşadılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün puta tapanlar hep kendilerine gelen Resullere
diyorlardı ki sen bizi atalarımızdan bize miras kalan bir dinden ayırmak istiyorsun. Böyle bir şeyi biz hiçbir zaman düşünmeyiz, gerçekleştirmeyiz ve biz seni dalalette görüyoruz. Allah Teala onun için diyor ki Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlere Resul gönderdik. Ard arda gönderdik. Arası kesilmeksizin gönderdik. Yani bütün kavimlerde her an Resuller var oldu diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimlere gönderdiğimiz Resulleri inkar ettiler diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hiç istisna olmamış. Bütün kavimler Resullerini inkar etmişler. Bugün de aynı şey söz konusudur. Bugün de dünyadaki bütün ülkelerde şu anda hangi dinden olurlarsa olsunlar, bütün ülkelerdeki insanların arasında şu anda da Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Onların dilleriyle onlara hitap eden bir Resul. Ama şu anda da hepsi reddedilmiş durumdalar. İnkar edilmiş durumdalar. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu inkar konusunda, yani insanları putlara tapmaktan men eden bu insanlar için diyor ki biz bütün kavimlere Resul gönderdik ve ard arda gönderdik. İsrail kavmine hitap ediyor. Sizin hoşunuza gitmeyen şeyler, nefsinize dokunan şeyler söyledikleri için bir kısmını inkar ettiniz. Bir kısmını ise öldürdünüz diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Şirk müessesesi insanları hep batağa götürmüştür. Risalet müessesesi insanları şirkten kurtaran temel faktördür. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözüne bakalım beraberce ne diyor? Benim tebaam için diyor. Benim ümmetim için açık şirk hiçbir zaman söz konusu olamaz diyor. Ama gizli şirkten korkarım buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, acaba gizli şirk nedir? Nasıl bir şeydir? Bu konuda bize ışık tutan ayet-i kerime Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Habibim, hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere, ilim üzere, yani onların faydasız ilimleri üzere dalalete bırakmıştır. İlimleri faydasız ilim olmasaydı Allah Teala onları dalalete bırakmayacaktı. Eğer ilimleri faydalı ilimse, Allah'ın ilmi ise, o zaman şirkte olmaları da mümkün değildi. Hangi şirkten bahsediyoruz?
gizli şirkten bahsediyoruz. Allah Teala onlar diyor hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edindiler. Allah Allah olarak mevcut ama onlar başka bir ilah daha edindiler. Nefsleri diyor Allah Teala. Ne demek bu? Allah Teala Rab'dır. İlah'tır. Kainatın tek ilahıdır. Ve emirler vermiştir. Ve yasaklar koymuştur. Bu emirleri ve yasakları ne zaman çiğnerse insanoğlu, o zaman Allah'ı emir ve kumanda mevkiinden indirmiş oluyor. Çünkü Allah'ın emrini yapmıyor. Eğer Allah'ın emrini gerçekleştirseydi veya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemekten kendini men edebilseydi, o zaman Rab mevkiinde, ilah mevkiinde Allah olacaktı. Ama Allah'ın emrini dinlemiyor ve nefsinin emrini dinliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman bir insan nefsinin afetlerinin emrini dinlerse, onu dinlediği an Allah'ı Rab mevkiinden, Allah mevkiinden, ilah mevkiinden indirmiştir. Onun yerine nefsinin hangi afetine tabi olduysa o afeti onun yerine koymuştur. Ve o afete itaat etmiştir. Ve o emrin yapılmaması noktasında, o yasağın çiğnenmesi konusunda nefsinin afetlerini, hevasını kendisine ilah edinmiştir. Orada Allah da ilah olarak var olduğuna göre ikinci bir ilah Allah'tan daha üstün olarak emir ve kumanda mevkiini işgal etmiştir. O kişiye göre o sırada o üstün. Allah'ın emri hiçe sayılıyor. Nefsin talebi uygulanıyor. Bunu yaptıran aslında şeytandır. Nefslerini ilah edinenler kimlerse, onlar elbette nefslerini ilah edindiklerine göre ikinci bir ilah ortaya çıkarmışlar demektir. İşte bu ikinci ilah nefslerinin afetleridir. Böyle bir noktada bu insanlar

şirke düşmüşlerdir. Bu bir gizli şirktir. Onları diyor Allah Teala ilim üzere dalalette bıraktık. Devam ediyor. Onların kalpleri mühürlüdür. Semi isimli işitme hastaları mühürlüdür. Basar isimli görme hastalarının üzerine de gışavet adlı bir perde koyduk diyor Allah Teala. Gizli şirkte olan bütün insanların durumu böyledir. Gözlerinde görme hastalarının üzerinde gışavet vardır. Aynı zamanda gözlerinde de hicab-ı mestüre vardır. Gizli bir perde. Gışavet de örtü demek. Ama dikkat edin, birisi görme hastasına bir engel, öteki bizatihi göz adı verilen uzva engel. Göz adı verilen uzva engel olan hicab-ı mestüre, görme hastasına engel olansa gışavet. Kulaklara engel olan vakra, işitme hastasına engel olan mühür. Kalpteki idrak hastasına, kalbin idrakine, kalbin idrak etmesine mani olan ekinnet, ama kalbin idrak etme hassasına mani olan mühür. Öyleyse bu şirk içindeki insanların, gizli şirkteki insanların müşterek özelliği gözlerinin kör oluşu, kulaklarının sağır oluşu, dilsiz oluşları ve idrakten, fıkıhtan aciz oluşları. Bütün gizli şirkteki insanlar için aynı şey söz konusu. Öyleyse dinin temel dizaynına beraberce bakalım. Allah Teala İslam dini diyor, Hanif dinidir diyor. Hanif dininin muhtevasına bakıyoruz. Ne görüyoruz? İslam dini, Hanif dini bir, tek Allah'a inanmaktır. Demek ki ikinci bir ilahı asla devreye almak söz konusu değildir. İkinci özelliği, Allah yolunda parçalara ayrılmamış tek bir toplum oluşturmaktır. İkinci özellik ve üçüncü özellik, Allah'a teslim olmaktır. Sevgili kardeşlerim, İslam Allah'a teslim demektir. Neyinizi teslim edeceksiniz? Ruhunuzu, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi. Peki şirkteki bir insan, gizli şirkin sahibi olan bir insan yapabilir mi bunları? Asla yapamaz. Gizli şirkin sahibi olan insan niçin şirktedir? Mürşidine ulaşmadığı için şirktedir. İrşat makamına ulaşmadığı için. Neden? Allah Teala söylüyor, dalalette diyor. Şimdi şirk içindeki kişinin nefsini kendisine ilah edinen kişinin dalalette olduğunu söylüyor Allah Teala. Demin bahsettiğimiz Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Şimdi muhtevaya bakıyoruz. Heva ile alakalı olan ama dalalette olan bir insan hangi ayette bir
işaret bulmuş. Hangi ayetle Allah Teala bizi bunu anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de? Anlattığı ayet Kasas 50. Diyor ki orada, Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına, nefslerinin afetlerine tabi olmuşlardır. Senin davetin dediği ne Allah-u Teala'nın orada? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in, gelin bana tabi olun ki sizi irşada ulaştırayım. Sizi Allah'a ulaştırayım davetine icabet etmiyor insanlar. İcabet etmiyorlarsa Allah-u Teala diyor ki, onlar sana tabi olmayan o insanlar, onlar kendi hevalarına tabi oluyorlar. Yani hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah ediniyorlar. Onun emirlerine, hevalarının, nefslerinin afetlerinin emirlerine itaat ediyorlar. Şimdi ayetin devamına bakalım. Diyor ki Allah Teala, kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa işte onlar dalalette olanlardır. Onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. Öyleyse kim bu dalaletteki insanlar? Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Hevalarına tabi olanların hepsi Allah Teala tarafından dalalette müteala ediliyor. Ve Câsiye 23 şirk açısından bakıyor olaya. Ve bakıyoruz ki insanlar, hevalarına tabi olanlar aslında hevalarını kendilerine ilah edinenler. İşte gizli şirk burada başlıyor. Şeytanın sultası, şeytanın insana olan hakimiyeti burada devreye giriyor. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hevasının mutlaka emrindedir. Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah Teala onu şirkte tutacak olan unsurları birer birer temizleyecek ve onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Tabi olduğu anda gizli şirkten kişi mutlaka kurtulur. Safhalara beraberce bakalım. Kişi birinci basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Olayları yaşıyor. İkinci basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Olayları yaşıyor. Üçüncü basamakta da Allah'a ulaşmayı dileyen sadece bulunacağı için bu kişi hiçbir zaman üçüncü basamağa çıkamıyor. Çıkamazsa ebediyen gizli şirkte kalacaktır. Küfürde kalacaktır. Dalalette kalacaktır. Öyleyse dalalette olanlar gizli şirkte olanlardır, mürşitlerine tabi olmadıkları için, kendi hevalarına tabi oldukları için. Hevalarına tabi oldukları her noktada şeytan onlara yol göstermiştir ve şeytan onları yönlendirmiştir. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bütün insanların nefsi %100 afetlerle doludur. Nefslerin kalbi %100 afetlerle doludur. Tam 19 tane afet. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptiralar, isyan, nefret, düşmanlık vesaire. Bu iptiralar nefsin kalbini %100 doldurur. Ve nefsin kalbinde bu noktada küfür kelimesi var. Karanlıkları, nefsin afetleri karanlıklarla temsil edilirler. O karanlıkları kalpte tutan afetler. Ve bu afetlerin hepsi Allah'ın emirlerini yapmamaya yönelik olarak yaratılmışlardır Allah-u Teala tarafından. Hangi afet
kendisiyle alakalı olan Allah'ın hangi emri varsa onu yapmamaya yönelik olarak yaratılmıştır. Yetmez. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek talebine sahiptir nefsin afetleri. Bu standartta yaratılmıştır. Yani Allah neyi yasak ettiyse onu mutlaka işlemek ister nefsin bütün afetleri. Allah neyi emrettiyse onu da asla yapmak istemez. Nefsin afetlerinin yapısı bu. Şeytanın dileğine Allah neyi emretmişse onu yaptırmamak, Allah neyi yasak ettiyse onu da yaptırmak. Öyleyse nefsin afetleriyle, afetlerinin talepleriyle şeytanın talepleri birbirine tamamen uygun. İkisi de aynı. Bu sebeple şeytan insan üzerinde bir sultan gücü olmadığı halde, var mı sultan gücü iblisin? Yok. Kendisi diyor ki, bir defa Allah-u Teala diyor, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah-u Teala, şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün öteki fırkalar şeytana kul oldular. 21. ayet-i kerimede diyor ki Allah-u Teala, oysa ki diyor şeytanın onların üzerinde bir sultanlığı yoktu diyor. Bir emretme gücü yoktu. Peki şeytan ne yaptı? Yaptığı şey son derece basit. Zaten nefsin afetleri şeytanın ekmeğine yağ sürecek hüviyette. Neden? Nefs Allah'ın yasak ettiği her fiili işlemeyi istiyor. Şeytanın da istediği o. Onları onu işletmek. Allah neyi yasak, Allah neyi emretmişse onları da yapmamak istiyor. Şeytan da onu istiyor. Onları yaptırmak istiyor. Öyleyse zaten buna teşne olan, hedefi bu olan nefsin afetleri şeytandan aldığı teşvikle daha bir gönülden Allah'ın yasak fiillerini işliyorlar. Emrettiklerini de gerçekleştirmiyorlar. Şeytanın sultası olduklarından değil, olduğu için değil. Ama onlar zaten yapı olarak bunu gerçekleştirmek üzere yaratıldıkları için. Onun için Allah-u Teala biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline gönderdik diyor. Yani nefsler aslında yola girseler ahsen olacaklar. Allah'a ruhlarını, beşlerini, nefslerini, iradelerini teslim eden insanlar olacaklar. Ama olmuyorlar. Öyleyse bu dizayn içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisindeki muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın dizaynı bu dizayn. Nefs zaten Allah'ın emirlerini yapmamaya yönelik, yasak ettiği fiilleri işlemeye yönelik. Yapısı bu. Şeytan da ona yol gösteriyor, teşvik ediyor sadece ve bütün dediklerini yaptırıyor. Öyleyse nefsinin emrinde olan insanlar sadece nefsin emrinde değillerdir. Onlar şeytanın da emrindedirler ve bunun farkında bile değillerdir. Konunun gerçeği bu. Öyleyse gizli şirkte olan herkes aslında Allah'ın emirlerini yerine getirmek yerine şeytanın emirlerini yerine getirenlerdir. Ve şeytan onlara dost olmuştur. Peki ne olur böyle insanlar? Bakınız Bakara suresinin 257. ayeti ne diyor? Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahum ittagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin onları zulmetten nura çıkarır. Ama o kafir olanlar da var ya, onlar da tağutun, insan ve cin şeytanların dostudur.
O tağut da onları nurdan zulmete götürür diyor. Öyleyse şirkte olan herkes için mutlaka kayıplar söz konusu. Mutlaka Allah'ın emirlerini yerine getirmemek söz konusu. Mutlaka yasak edilen fiilleri işlemek söz konusu. İşte böyle bir noktada nefsin bu taleplerine karşı çıkan ruhtur ve iradedir. Öyleyse kimler gizli şirkteler? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Oysa ki birçok din adamı mürşitlerine tabi olanların mürşidi ilah edindiklerini ve bu sebeple şirke düştüklerini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'dan bu kadar habersiz insanlar olabilir mi demeyin. Bunlar var, hayattalar ve televizyonları parsellemişler ve oradan bol bol ahkam kesiyorlar. Söyledikleri de Kur'an-ı Kerim'e uygunmuş ya da değilmiş, kimse onların farkında değil. Onları dinliyorlar. İşte böyle bir ortamda insanlar bilmiyorlar ki o öğretenler de dahil olmak üzere hepsi gizli şirkteler. Hevalarını kendilerine ilah edinmiş durumdalar. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Neden? Çünkü zaten nefs bizatihi Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye teşne olan bir yapının sahibi. Çünkü muhtevasında nefsin kalbinde sadece afetler var. Şeytanın buradaki tesiri onların farkına bile varmadığı bir tesir. Zaten nefsleri istiyor Allah'ın emirlerine karşı çıkmak, karşı çıkıyorlar. Zaten nefsleri istiyor Allah'ın yasaklarını işlemek, onlar da işliyorlar. Peki şeytanın buradaki dahiline, şeytan onları azdırıyor. Onlara, onların nefslerine bu sebeple tesir etmek imkanının sahibi, zaten onu yapmak isteyen nefslere şeytan yol gösteriyor. Onlara o yapmak istedikleri şeyi mübahmış gibi gösteriyor. Onları böyle bir kandırma stratejisi içerisinde devamlı emrinde tutuyor. Devamlı Allah'ın emirlerini yapmamalarını, yasak ettikleri fiilleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemelerini sağlıyor. Ve bu adamlar bu sebeple dalaletteler. Gizli şirkte olmaları. Hiçbirisi irşat makamını kabul etmez. Etmezse devamlı gizli şirkte kalacaktır. Kabul etmezler mi? Bakınız ne diyor Araf 146. Se'asrufu an ayetiyellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve in yerev külle ayetin la yu'mini biha ve in yerev sebiler rüşti la yettehuzuhu sebilâ ve in yerev sebiler gayyı yettehuzuhu sebilâ zâlike biyennühüm kezzebu bi ayatina ve kânu anha gafilîn. Allah-u Teala diyor ki o kişilere Allah ayetlerinin gerçek anlamını öğretmekten onları çevirir ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşmaktadırlar. İrşad yolunu gördükleri zaman, rüşt yolunu gördükleri zaman
kendilerini Allah'a ve cennete ulaştıracak olan yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinmezler. Yani irşat makamına ulaşıp da tövbe etmezler. Etseler şirk yolundan kurtulacaklar. İrşat yoluna girecekler. Sonra diyor ki Allah Teala, onlar irşat yolunu gördükleri zaman kendilerine yol edinmezler. Ama gay yolunu gördükleri zaman, kendilerini şirkte tutacak olan yolu gördükleri zaman onu yol edinirler. Zaten adamlar başından beri bu yolun içindeler. Sevgili kardeşlerim, herkes doğduğu zaman hani fıtratıyla doğar, kalbinde küfür kelimesiyle doğar ve kalbi herkesin irşat makamına ulaşıp teslim olduğu güne kadar mühürlüdür. Bütün mühürlü kalplerinde içinde sadece küfür vardır. Çünkü kalbi mühürlü olan bütün insanlara Allah Teala kafir diyor. İşte Bakara Suresi 6 ve 7. ayetler. Allah Teala buyuruyor: Habibim, sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir. O kafirler mümin olmazlar. Sonra kafirlerin vasıf şartını veriyor. Onların kalpleri mühürlüdür. Kim kafirse onların kalpleri mühürlüdür diyor Allah Teala. Hangi vasıf şartları bunlar? Biraz evvel söylediğimiz Yasin Suresi'nin 23. ayet-i kerimesindeki vasıf şartları. Onların kalpleri mühürlüdür. Orada da, burada da. Onların Semî isimli işitme hastaları da mühürlüdür. İki ayette de öyle. Yani Bakara Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde de, Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde de. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde ışavet adlı bir örtü vardır. Her iki ayette de aynı. Yani gizli şirkin sahipleri kafirler olarak adlandırılıyor. Aynı zamanda dalalette olanlar olarak adlandırılıyor Allah Teala tarafından. Ve bu insanların kurtuluşu mümkün değil. Gidecekleri yer cehennem. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanı gizli şirkten kurtarabilecek olan tek husus tabiiyeti gerçekleştirmek. Bir insanın gizli şirkten kurtulabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yoksa gizli şirk hep o kişiyi avucunda tutar. O şeytanın elinde bir nevi esirdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve bu sebeple hiçbir zaman mürşidine ulaşamayacak olan bütün insanlar için Allah Teala onların gizli şirkte olduğunu söylüyor. Onların hepsi diyor, hevalarını, nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenlerdir. Dalalette olanların hepsi. Dalalette olanlar 10 ayet-i kerime gereğince tabi olmayanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dalalette olanlarsa gizli şirkte olanlar. Kim bu dalalette olanlar? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Biraz evvel Kasas 50'de bir ayetle söyledik. Daha 9 tane ayet var ki tabi olmayanların sadece onların şirkte olduğunu, sadece onların dalalette olduğunu söylüyor. Dalalette olanlarsa görüyorsunuz ki onlar şirkte olanlar. Allah Teala buyuruyor Taha 123 2. ayet. 1. ayeti söyledik, Kasas 50. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar, şakide olmazlar. Allah Teala diyor ki size hidayetim gelecek, yani hidayetimi getiren birisi gelecek. O hidayetçidir diyor. Zamanımızda o kişiye Mehdi deniyor.
O hidayetçimdir diyor. O gelecek. Kim ona tabi olursa onlar dalaletten kurtulurlar. Aynı zamanda da tabii gizli şirkten kurtulurlar. Ve şaki de olmazlar diyor. Cehenneme gitmezler. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahi fehüvel mühted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalalette ise onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Onlar için kim dalalette ise onlar için bir hidayetçi yoktur diye. Affedersiniz, yanlış söyledim. Bir veli mürşit bulunmaz. O veli mürşit ne zaman bulunacaktı? Ne zaman Allah Teala ona mürşidini gösterecekti? Kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi eğer. Dilemiyor insanlar, dalalette kalmayı tercih ediyorlar ve şirkte kalmayı tercih ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, demek ki şirkte olan bir insan için bir evliya, mürşid bulunmaz diyor Allah-u Teala. Eğer tabi olsalardı, mutlaka dalaletten kurtulacaklardı, şirkten de kurtulacaklardı, gizli şirkten de kurtulacaklardı. Sonra mı? Sonra ne diyor Allah-u Teala? Buyuruyor ki Cuma suresinin ikinci ayet-i kerimesinde bu şirk ayetlerinin biri de dalalet ayetlerinin biri de demin ki söylediğimiz Câsiye 23 idi. Böylece Câsiye 23'ü söyledik. Kasas 50'yi söyledik. Taha 123'ü söyledik. Kehf 17'yi söyledik. 4 tane ayet oldu. 5. ayet Cuma 2. Allah bütün kavimlerde ümmilerin içinden Resul beası der. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah-u Teala. Sonra altıncı ayet-i kerime Âl-i İmrân 164. Müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere, yani başların üzerine onun ruhu gelerek onlara nimet olsun diye Allah-u Teala Resul bahseder diyor. Onların içinden ve onların arasında görev yapmak üzere. Ondan sonra diyor ki onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, kitap öğretsin diye, hikmet öğretsin diye.

Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. Sevgili kardeşlerim, tabiyet yoksa dalalet var. Dalalet varsa gizli şirk mutlak olarak var. Mutlaka onlar hevalarını kendilerine ilah ediniyorlar. Hevalarının emrine tabi oluyorlar. Tabi oldukları her olayda hevalarını kendilerine ilah edinmiş oluyorlar. Yani emir ve kumanda mevkii Allah olmuyor, onların nefsleri oluyor. Yedinci ayet-i kerime Ahkaf 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacak değillerdir. Onlar Allah'ın hidayetçilerine, davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul beyat ederiz. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye bir kısmı bu yüzden hidayete erdiler. Bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor. Tabi olanlar hidayete adım atmışlar, ermişler, dalaletten ve gizli şirkten kurtarmışlar kendilerini. Ama ya tabi olmayanlar dalaletliler, yani şirkteler. Gizli şirk içindeler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Dokuzuncu ayet-i kerime Zümer 23. Allah Teala diyor ki, işte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla gönderdiği nurlarla ve nefs tezkiyesiyle hidayete erdirir. Kullarından dilediğini, kimde dalalette ise dalalette kalmak istiyorsa onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Allah hidayete ermek istemeyeni hidayete erdirmez. Bunun manası gizli şirkten kurtulmak istememektir. O kişi gizli şirkte kalır. Öyleyse çağımızdaki en büyük düşman gizli şirktir. Ve bütün insanlar tabi olacakları güne kadar gizli şirkte kalmak mecburiyetindedirler. 10. ayet-i kerime Araf 186 Allah dilediğini hidayete bırakır. Onları kimse hidayete erdiremez. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve bu konuda ısrar edenler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bağlamda olaylara baktığımız zaman bir hususu net olarak görmemek mümkün değil. Kim bir mürşide tabi olmazsa o kişi dalalettedir ve bütün dalalette olanlar da gizli şirktedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne tekrar dönelim. Benim ümmetim açık şirke açık değildir diyor. Açık şirk benim ümmetim için geçerli değildir. Hiçbir zaman puta tapmaları veya birden fazla Allah edinmeleri söz konusu değildir. Ama gizli şirkten korkarım diyor. Biz de gizli şirkten korkuyoruz sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki insanların çok çok büyük bir kısmı
%90'dan fazlası farkına bile varmadan gizli şirkin içine yuvarlanmış durumdalar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu belanın dışında olarak sizler hiçbir zaman gizli şirkin içinde olmayacaksınız. Tabiyetleriniz sebebiyle. Öyleyse Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Aleyhim ve sellem. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Efendi Hazretleri Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de sabıkının evvelin olarak adlandırdığı sahabe, bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz zamanında asr-ı saadeti yaşamış. Ve Peygamber Efendimiz'in benim sahabem gökyerdeki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete ulaşırsınız dediği. O sahabenin bugünkü insanlardan, bugünkü İslam'ı yaşadığını zanneden insanlardan farkı neydi? Neyi yaşadılar?

dile getirmiş oldun. İslam'ın en büyük problemlerini dile getirmiş oldun. Ve inşallah bu konuşma sadece bu açıdan meseleye bakanlar için bir aydınlık getirecektir, ümit ediyorum. Gerçekten söylediğin gibi İslam'ı yaşadığını zannedenler var ama İslam'ı yaşamayanlar var. Neden yaşamıyorlar? Bu konuşma onları inşallah izah edecek. Bundan 14 asır evvel Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ve Kur'an-ı Kerim bütün insanlık için saadet açısından üç ayrı değer taşır. Bir, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Üç, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. İşte bu açıdan Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an'ın gerçekten bu hedefe ulaştırıp ulaştırmadığını net olarak sahabede görüyoruz. Ulaştırmış. Ne yapmışlar da ulaştırmış? Ne yaptıklarını Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Diyor ki ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, sizi sevmedikleri halde, size işkence ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde siz gene de onlara muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Yani Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz. İşte konunun en önemli noktası burası. Kur'an'ın bütününü tatbik etmek. Sahabe mi? Onlar Kur'an'ın bütününü tatbik ettiler. Biz mi? Yaşadığımız devri kastediyoruz biz mi deyince, İslam ülkelerindeki İslami tatbikatı kastediyoruz biz deyince, ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'in emirlerinin bir kısmını emir kabul etmişiz zamanımızın bu parçasında. Ve asıl önemli olan insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan temel farzları kabul etmemişiz. İslam alemi bunları kabul etmemiş, tatbik etmiyor. İşte sahabe hangi açıdan önemlidir bugünün insanı için? Yaptıkları ameller itibariyle önemlidir. Kazandıkları sonuçlar itibariyle önemlidir. Ve bu amellerle bu sonuçları neden kazandılar? Kur'an-ı Kerim onu anlatıyor. Bir insan ne zaman cennet saadetine ulaşır? Bu konu Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kişi yaşarsa mürşidine ulaşacaktır. Bütün sahabe kainattaki en büyük mürşide ulaşmışlar. Kişi yaşarsa nefsini tezkiye edecektir. Fizik vücudunu Allah'a kul edecektir. Ruhunu da Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edecektir. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmişler. Ondan sonra da kişi yaşarsa, bundan sonra kesime geçmeden evvel, bu söylediğimiz hususların her birinin cennet saadetini mutlaka kazandırdığını biliyoruz. Sahabe bu açıdan cennet saadetini mutlak olarak elde etmişlerdi. Dünya saadeti için eforlarına bakalım neler yapmışlar. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de İslam olmak dediği bir hedef var. İslam olmak Allah'a teslim olmak demek. Teslim olmak demek ruhu, veçhi ve nefsi Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta Allah'a teslim etmek demek. Öyleyse sahabe bunları gerçekleştirmişler mi? Bu konuşmamızda bunları göreceğiz ki gerçekten hepsini gerçekleştirmişler. Sahabe bütün zamanların Kur'an-ı Kerim indirildiğinden itibaren kıyamete kadar geçecek olan bütün zamanların bir projekte edilme sistemidir. Projeksiyonun temeli sahabedir. Gelecek nesillere bir ışık olmak üzere, bir mevize olsun diye, örnek olsun diye, ibret olsun diye Allah-u Teala sahabenin hayatını Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Ne olabilirdi? Kur'an-ı Kerim'e koymayabilirdi. Hadislerden öğrenilirdi. Ve hadislerin bugün tartışıldığı gibi devamlı bir tartışma konusu olurdu mevzu. Allah-u Teala ona müsaade etmiyor.

0: Kur'an-ı Kerim'e sahabenin bütün gelişmelerini koymuş. Yani sıfır noktasının çok daha altından aldığı sahabeyi, sahabe sıfır noktasında değildi. Her biri bir kanlı katildi. Birçok insan öldürmüşlerdi. Kan davası olduğu için kabilelerin arasında bu bir mecburiyetti. Başka çareleri yoktu. Kendi kabilelerinden babasını, dedesini, amcasını karşı kabileler öldürünce kan davası esas olduğuna göre onlar da karşı kabileyi öldürmek mecburiyetinde. Dolayısıyla ne oluyor? Her kabile yeni bir ölümle yeni bir düşmanlığın tohumunu atıyor birbirine. Ve ölümler art arda devam ediyor. Katil olmak onlar için bir problem değildi. Yetmez. Bu kadar basit değil konu. Kendi öz çocuklarını, kızlarını 2-3 yaşındayken diri diri mezara gömüyorlardı. Sahabe bunu yapmışlardı. Ve Hazreti Ömer hatıratında onu anlatıyor. Diyor ki ben diyor mezarı kazdım diyor. Onu diyor mezara koyarken diyor sakallarındaki diyor kum tanelerini eliyle alıp babacığım diye bana sarılıyoruz diyor. Kızı için. Bütün sahabe bu istikamette bir örnektir. Kötülüğün sembolleridir. Başlangıç noktası hepsi için bu. Öyleyse sıfır diyemeyiz sahabeye. Sıfırın daha altında bir seviyedeler. Öyle bir devirde yaşamışlar ki eğer kadınları öldürürlerse bunun hesabını kimse onlara sormazdı. Kadın öldürmek bir hayvan öldürmekle paralel bir olaydı. Öyle bir ortamdan Allah-u Teala kadını ailenin en kıymetli ferdi haline getiriyor. Cennet annelerin ayakları altındadır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse dizaynı başlangıç noktasına göre oturtmamız lazım. Onların ne kadar büyük hamleler yaptıklarını anlayabilmek için vardıkları yerle başladıkları yer arasındaki mesafeyi ölçmemiz lazım. Sıfır aradadır. Onların hayatlarını sıfır olarak kabul edemeyiz. Sıfırın çok altında bir hayat düzenleri vardı. İşte o düzenden başladı sahabenin yaşantısı. Ve bu kanlı katil insanlar için Allah-u Teala neticede şunu söylüyor. Siz hepiniz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah-u Teala kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Bunu söylüyor Allah-u Teala. Ve bu sahabe için Allah-u Teala El-Vakıa suresinde Sâbikûne'l evvelîn diyor onlar için. Bakara suresinin 100. ayet-i kerimesinde gene Sâbikûne'l evvelîn diyor sahabe için. Öyleyse Sâbikûn nedir? Kimdir Sâbikûn? Sâbikûn 3 ayrı dereceye ihtiva eder. Birinci derece, en alt derece Ulu'l-Elbap makamı, daimi zikrin sahipleri. Allah'ın beş duyuyla elde edilemeyecek olan sırlarına sahip olan insanlar. Ulu'l-Elbap. Ulu'l sahipleri demek, elbap da lükler demek. Lük kelimesi Allah'ın sırları manasına geliyor. Allah'ın sırrı herkesin elde edebileceği sırlar değil, onların ötesinde bir şeyler. Bu en alt basamak. Ulul Elbab Sabikun makamının en alt basamağı. Bir üst basamakta İhlas makamı geliyor. İhlas makamı nefsin tamamen halis olması. Biliyorsunuz ki Ulul Elbab makamında hala nefsin kalbinde 109 karanlıklar vardır. Ama fizik vücut o karanlıkların nefsin afetlerini dikkate almadığı için, dinlemediği için Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip Allah'a teslim oluyor. Öyleyse ihlasla ulul elbabı birbirinden ayıran duvar, ihlas makamının sahiplerinin nefslerinin kalbinde sıfır karanlık olması ama ulul elbabın nefslerinin kalbinde ulul elbabın başladığı noktada 109 karanlıkla başlamaları. Aslında zaman açısından meseleye bakarsak birkaç dakikalık bir farklılık var. Kişinin ulul elbap devresi çok kısa. Eğer kalbin aydınlığı açısından bakıyorsak meseleye, çünkü kim ulul elbap olursa, daimi zikre ulaşırsa, o nefsinde 109 karanlıkla buraya ulaşır. Ama ulaştığı anda mesele bitmiştir. O kişi hemen ihlas makamına geçmiştir. Neden geçmiştir? Çünkü daimi zikrin sahibinin zikri bir daha kesilmez ölünceye kadar. Kesilmezse ne olur? O %9 karanlıkların bulunduğu kalbe daimi zikir sebebiyle Allah-u Teala'nın nurları girip kalbi bütünüyle kaplayacaktır. Neden? Çünkü nefsin kalbinde Allah'ın enerji akımı sonsuz olacağı için, kesintisiz olacağı için bu enerjilerin, yani rahmet, fazla, salavat isimdeki üç grup enerjinin mührü kalbin alt boyutuna indirip orada bırakma süreci sonsuzdur. Kişi yaşadığı sürenin sonuna kadar gider. Neden? Çünkü devamlı olarak kişi zikrettiği için Allah'tan gelen üç grup nur bu mührün üzerine baskı yapacaktır. Baskı yaptığı için de mühür oradan asla ayrılmaz. O mühür üstteki Rabbani kapıyı kapatıyordu. Aşağı inince Rabbani kapı bütün boyutları açıldı. Ve zikir devam ediyor. Zikir devam ettiği için üç nur, rahmet, fazla, selavat bir çağlayan gibi geliyor, kalbi tamamen dolduruyor. Ve nefsin kalbinde karanlıkları daha ilk gelen nurlar kapı dışarı ediyor. Karanlıkların tekrar kalbe girmesi mühür oradan hiçbir zaman ayrılmayacağı için mümkün değil. Öyleyse kişi bu zülmet olduğu anda birkaç dakika sonra ihlasa ulaşmıştır. Kalbin temizliği açısından. Ama Allah-u Teala ulaştırmıyor. Kişiye ulul elbab makamında önce zemin katı gösteriyor. Zemin katı gördüğünüz sürece ulul elbaptasınız. Kalbiniz aklanmış. Hayır. Allah'ın ölçüsü kalbin aklanması diye onun nefesinde bir şey. Ne zaman Allah-u Teala birinci katı göstermeye başlarsa bu noktadan itibaren ihlas makamındasınız. Nereye kadar? Yedinci katın yedinci alemine kadar. Gösteri devam eder. İkinci kat, üçüncü kat, dört, beş, altı, yedinci katlar, yedinci katın yedi alemi hepsi tamamlanır. Sıdretül müntaha dahil onu görmeyi başardığınız an tevbe-i nasuha davet edilirsiniz. Tevbe-i nasuh velayetin en üst makamıdır. Sabık kul olmanın da en üst makamıdır. İşte ulul elbab için peki onlar bir kısmı ulul elbab makamında, bir kısmı ihlas makamında, bir kısmı salah makamında mıymış? Hayır. Hepsi salah makamındaymış. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi böyle olduğunu kesinleştiriyor. Öyleyse olaya baktığımız zaman sahabenin durumunu Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinden anlıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Yani bir kısmı Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin, ötekiler de Medine'deki yardımcılar, ensar. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Öyleyse ister ensar olsun ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Şimdi ayet-i kerimenin devamına baktığımız zaman sahabenin salatı olduğunu bir defa daha vurguluyor Allah-u Teala. Devamında diyor ki onlar Allah'tan razıydılar. Allah da onlardan razıydı. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de size İslam'ı seçtim din olarak, ondan razı oldum diyor. İslam'dan razı oldum diyor. Hepsi İslam olmayı başarmışlardı. Yani ruhlarını da Allah'a teslim etmişlerdi. Fizik vücutlarını da, nefslerini de. Hadi bu makam ihlası da ihtiva eder diyelim. Ama biraz daha yürüyelim. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Nerede Allah'ın bizlere ihsan ettiği mükafatların azim kelimesiyle ifade edildiği bir yere rastlarsak orası salah makamının işaretini taşır. Azim kelimesi azami kelimesini, en üstün, en çok kelimesini ifade ediyor. İşte bu en çoğa ulaşmak üç ayrı mükafatı gerektirir. Allah'ın üç ayrı ihsanını gerektirir. Birisi Hazzül Azim'dir, birisi Fevzül Azim'dir, birisi de Ecrül Azim'dir. Sahabenin bunların üçünü de aldığını görüyoruz. Öyleyse bütün sahabe en üst noktadaydı. Top noktada, noktada, doruk noktadaydı. İşte senin de söylediğin gibi ne diyor bunlar? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlardan hangisine tabi olursa olsun mutlaka hidayete erer. Bütün sahabe kendilerine tabi olacak özelliklerin sahipliğiydi. İşte sahabe. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e bakalım ve onların dizaynıyla Kur'an-ı Kerim'in temel hedeflerini ne ölçüde gerçekleştirdiğini beraberce inceleyelim. Şimdi konumuz Allah'a ulaşmayı dilemekten başlıyor. Allah'a ulaşmayı bir insan dilemezse onun gideceği yer cehennem diyor Allah-u Teala. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi ve 8. ayet-i kerimesi buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ. Yunus 7'de böyle söylüyor Allah-u Teala, diyor ki o onlar var ya diyor, onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ne demek mülaki olmak? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ilka edilmesi, Allah'a mülaki kılınması, Allah'a ulaştırılması. Onlar ruhların ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır, doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah-u Teala. Şimdi tabii buraya kadar büyük bir tehlike yokmuş gibi görünüyor. Gafilseler gafil diyecekler. Ama 8. ayet-i kerime bu gafletin sonucunu söylüyor. Sonucu vahim bir sonuç. Çünkü Allah-u Teala diyor ki onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ateştir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer ateştir, cehennemdir. Şimdi sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Bakalım. Bu sualin cevabını verebilmek için sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mıdan başlamamız lazım. Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mı? Demin söylediğim zaten selam makamına ulaştıklarına göre bunların hepsini yapmışlar ama her birinin delilini veriyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Onun için üzerine basa basa yürümek istiyorum. Zümer suresinin 18. ayeti girmesi Allah-u Teala sahabe için şöyle söylüyor. Onlar kavli dinlerler. Kavli söz demek. Ve kavlin ahsen olanına tabi olurlar. Ahsen olan ne demek? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri. Niçin ahsen? Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahsen olarak geçiyor. Aranızda ahsen olanı tespit etmek için Allah-u Teala kainatı altı evde yarattım diyor. Evet, ahsen olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu için onun sözü ahsen. Madde değil. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki sen yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'sin. Sana şiir öğretmedik. Yakışmazdı da. Ama sen yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Canlı bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Ne demek istiyor? Onun kalbine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i yazıyor ve söylediği şeyi de hatırlayacaksın. Ben senin kalbine bunları indirirken ayetleri onları ezberleyeceğim diye ne diye uğraşıp duruyorsun diyor. Bunu senin kalbine indiren Allah-u Teala kalbine nakşetmeye de yetkilidir diyor. Kadirdir diyor. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor. Kavil söz demek. Ama ne söylüyor? Allah'ın ayetlerini söylüyor. Kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'den ayetleri söylüyor. Neyi söylemiş oldu? Allah'ın söylediklerini söylemiş oldu. İşte ikinci defa ahsen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu için ahsen, Allah'ın Resulü konuşuyor. Ama söylediği şeyler kalbindeki Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimeleri olduğu için gene ahsen. Öyleyse sahabenin kime tabi olduğu açık ve kesin. Ahsen olan sözleri dinliyorlar. Dinleyip ona itaat ediyorlar. Sonucu söylüyor Allah-u Teala. Onların diyor Allah-u Teala hepsi Zümer 18'de hidayete erdiler. Yani bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Neydi hidayet? Ali İmran 73'te İnnel hidâ hüdallah buyuruyor Allah-u Teala. İnne muhakkak ki el hidâ hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Şimdi buradan geri dönüyoruz başa. Neyi anlatacağız evvela? Sahabe acaba Allah'a ulaşmayı diledi mi? Şimdi bakıyoruz Rad suresi 20, 21, 22. ayetler. Allah Teala şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصِلَ. Cümle cümle vermek yerine kelime kelime vermeyi tercih ediyorum ki dinleyenin tereddüdü kalmasın. Kur'an-ı Kerim'i tetkik edip de o insanlara muhtevayı anlattığı zaman eğer onlar Kur'an-ı Kerim'de farklı kelimeler kullanırlarsa belli olsun diye kelime kelime vermek istiyorum. Ellezine, onlar yufune, ifa ederler, yerine getirirler bir atılaya Allah ile olan bütün ahdlerini, yani yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini. Ve la yenkudunel misak ve la yenkudunel, nakletmezler ve nakletmezler misak, misaklerini. Misaklerini, Allah'a verdiği misaklerini nakletmezler. Neydi misak? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Öyle mi? Ayet-i Kerime gösteriyor. Vellezine, ve onlar yasulune, vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi, emelallahu, Allah'ın emrettiği şeyi. Bihi, ona, Allah'a, en yüsele ulaştırmak. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmayı emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar oluyor cümle. Demek ki misak, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe ulaştırmış. Ulaştırdığını demin Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde gördük. Şimdi buradan bir adım daveti yaptığımız zaman sonuç çıkıyor. Ve yuvafune suel hesap. Onlar kötü hesaptan, yani cehennemden korkarlar. Ve yahşevne Rabbimin, Rablerine karşı huşu duyarlar. Biliyorsunuz ki huşu duymak mürşide ulaşmanın temel şartı. Mürşide ulaşmadan da kimse Allah-u Teala'ya ulaşamaz. Allah-u Teala derece derece geriye gidiyor şimdi. Demek ki bütün sahabe huşu sahibi olmuşlar. Ve son cümle وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِقَاءَ بَشَّرَ بِهِمْ. Onlar وَالَّذ۪ينَ, ve onlar صَابِرِ اِبْتِقَاءَ, sabırla talep ederler, isterler. Veçhe Rabbühüm, Rablerinin veçhini, zatını. Bunu Allah'a ulaşmayı dilemek olarak değerlendirirsiniz. Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek, Allah'ın zatını görmeyi dilemek olarak değerlendirebilirsiniz. İkisi de neticeyi değiştirmez. Onlar, kimler bunlar? Allah'a, onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Kimler? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını Zümer 14'te görmüştük. 18'de görmüştük. Öyleyse işte bütün sahabe ulaştırdıkları cennetle onlar Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Öyleyse zamanımızın bugününe ulaşıyoruz. Bugün bu dinin mensupları olan ve insanları din öğretmekle mükellef olan insanların %90'dan daha fazlası Allah'a ulaşmayı bilemiyorlar. Böyle bir şeyin Kur'an'da bir farz hüküm ifade ettiğinin farkında bile değiller. Oysa ki hükmün korkunç bir ağırlığı var. Nasıl korkunç bir ağırlığı var? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsek gideceğimiz yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Bu kadar önemli bir konu. Ve bugün din adamlarının bundan haberi yok. Başka insanlara da bu konuda bilgi verecek olan hiçbir özelliğin sahibi değiller. Sonuca ulaşıyoruz. Ve bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için ve kendilerine Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir farzdan bahsedilmediği için cehenneme gitmeye mahkumlar. İşte sahabenin Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emirlerini dinlemek standartlarının, Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmaları standartlarının birinci işlemi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyoruz. Zamanımızla karşılaştırıldığında insanların %90'dan daha fazlasının yalnız bizim ülkemizde değil, bütün İslam aleminde insanların %90'dan daha fazlasının Allah'a ulaşmayı bilemediklerini görüyoruz. Öyleyse neden Allah-u Teala'nın sahabeye projekte ettiğini, gelecek nesillere misal gösterdiğini buradan çok rahat olarak çıkarmak mümkün. Allah-u Teala biliyordu ki şeytan insanları ifade edecektir. Tuzağına düşürecektir. Asli unsurları kaybettirecektir. Nasıl evvelki kitaplardan kaybettirdiyse onlardan ayetleri de çıkararak kaybettirmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine dokunamayan sahabe ayetlerin insanlar tarafından incelenmesini devre dışı bırakmayı başarmış. Öyle ki biz Kur'an-ı Kerim incelemelerine ve etrafa hakikatleri söylemeye başladığımız zaman yüzlerce tehdit aldık. Sen kim oluyorsun da diyor insanlar Kur'an-ı Kerim'i açıklamaya çalışıyorsun. Kafir olursun ki sen Kur'an-ı Kerim'i açıklarsan. Ve etrafına topladığın insanları da küfre düşürürsün. İşte İblis insanları böyle kandırmış. Eğer bir insan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye çalışırsa kafir olacağı gibi bir korkunun içine girerse hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'i inceleyemez. İnceleyemezse ne olur? İnceleyemezse o kütüb-i sitte'nin esaslarına tabi olur. Onların esaslarında da konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir bölüm yok. Ancak Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'i incelemeyi emrettiği zaman hakikatlerin farkına, her birini o göstererek farkına vardık. Yoksa Kur'an, bizim Kur'an-ı Kerim incelememizden ne olacak ki? Allah-u Teala bize o yolu gösteremeseydi nereden bilecektik konunun bu kadar önemli olduğunu? Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Hele hele onların tercümelerinden alsaydık hakikatleri, hepsi gizlenmiş durumda. İşte Allah-u Teala'nın sahabenin hayatından kesit vermesi, evvela birinci açıdan ele alıyoruz konuyu. Allah'a ulaşmayı sahabenin hepsi dilemişler. Ve diledikleri için daha o noktada zaten kurtuluşa ulaşmışlar. Zamanımızda ise söylediğimiz gibi insanlara din öğreten Diyanet İşleri'nin 80 bin kadrosu, İlahiyat Fakültesi'nin bilmem kaç bin tane öğretim üyesi, hiçbiri hakikatlerden habersiz değil, haberli değil. Hiçbiri demeyelim, aralarında tasavvuf mensupları da var. Kur'an-ı Kerim'i yaşamaya çalışanlar da var. Biz %90'dan ötesi diyelim, herkes anlasın. Ama sonuç açık ve kesin olarak şu ki, bugün bizim ülkemizde ve bütün dünyada din öğretimi hiç insanlara Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan bahsetmiyor. Allah-u Teala hem bunun farz olduğunu söylüyor, hem yerine getirmeyenlerin mutlaka cehenneme gideceğini söylüyor ve konumuzla alakalı son cümleyi söylüyorum. Hem de sahabinin Allah'a ulaşmayı dilediğini hepimize Kur'an-ı Kerim ayetleriyle ispat ediyor. Şimdi bir adım daha öteye geçiyoruz sahabenin muhtevası itibariyle. İkinci kavram, ikinci 28 basamağın ikinci 7 basamağı, mürşide ulaşmak. Şimdi sahabeye bakıyoruz, mürşide ulaşmışlar mı? Biliyoruz ki kainattaki en büyük mürşide ulaştılar. Ulaştıkları kesin mi? Kesin. Çünkü Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde sana biat etmek bize biat etmektir. O gün sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde bizim elimiz vardı, Allah'ın eli vardı diyor. Burada biat etme müessesesinin el yapmak olduğunu görüyoruz. Madde 1. Madde 2, Fetih 10 bize başka bir şey daha söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat edildiğini söylüyor. Mürşide ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar. Şimdi burada tabii yeni bir açıklama getirmek gerek konuya. Çünkü bizim aklı evvel din adamlarımız diyorlar ki ona ulaştılar tabii diyorlar. Çünkü o son mürşitti dünya üzerinde. Ondan sonra bir daha mürşit gelmeyecektir. Dolayısıyla mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e tabi olacaksınız. Adamların iddiası bu. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rahmetli olmasını mütakiben hemen Hazreti Ebubekir'e tabi oldu sahabe. Onun rahmetli oluşundan sonra Hazreti Ömer'e tabi oldular. Onun hayatını yitirmesinden sonra Hazreti Osman'a tabi oldular. Ondan sonra da Hazreti Ali'ye tabi oldular. Ve böylece Allah-u Teala ile olan sahabenin ilişkisi mürşide tabiiyet açısından devam etti. Yetmez. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde söylediğimiz gibi sahabeden sonra gelen nesil sahabeye tabi oldular. İster Ensar olsun, ister Muhacir'in bütün sahabeye tabi olunduğunu görüyoruz. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber irşat müessesesi insanların irşadı bitmemiştir, devam etmektedir. Sahabe bunun canlı misalidir. Ve Allah-u Teala'nın niçin sahabeyi misal verdiğini burada biraz daha güzel anlıyoruz. Sahabeye misal vermiş. Öyle bir misalle vermiş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebubekir'e tabi olduklarını yazmıyor Kur'an-ı Kerim. Hazreti Ömer'e tabi olduklarını yazmıyor. Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olduklarını yazmıyor. Ama sahabeye tabi olduklarını yazıyor. Yani tabiiyet meselesi sahabeye kadar gelmiş ki sahabe mürşit olmuşlar.
1: Allah Allah.
0: Ve o dört halifeden sonra onlara da tabi olunduğunun kesin işaretini görüyoruz. Zaten aslında sahabe denildiği zaman Hazreti Ebu Bekir de, Hazreti Ömer de, Hazreti Osman da, Hazreti Ali de sahabeydiler.
1: Allah.
0: Allah'ın Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde verdiği standart göçün başlamasıyla birlikte geçerli. Muhacirin diyor atlarını. Ensar diyor. Öyleyse muhacirin içinde Hazreti Ebu Bekir de var, Hazreti Ömer de var, Hazreti Osman da var, Hazreti Ali de var. Tarihin akışından anlıyoruz ki bu silsile böyle gitmiş. Evvela Hazreti Ebu Bekir'e, sonra Hazreti Ömer'e, sonra Hazreti Osman'a, sonra Hazreti Ali'ye tabi olmuş. Ama ondan sonra da tabiiyetin devam ettiğini görüyoruz. Nereden görüyoruz? Tabi olanların sahabe olmadığını, sahabeye tabi olunduğunu, atlarına da tabiin denildiğini öğreniyoruz. Öyleyse tabiiyet meselesine baktığımız zaman Hazreti Ebu Bekir'e tabi olan tabiin değildi. Ona tabi olan sahabeydi. Hazreti Ömer'e tabi olan sahabeydi. Hazreti Osman'a tabi olan sahabeydi. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman tabiiyet meselesinin bu dört halifeyi açtığını, sahabeyi bütünüyle kapladığını görüyoruz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim sahabenin hayatından verdiği bu kesin misallerle gelecek nesillere projekte ettiği sahabenin muhtevasıyla bir ispat vasıtaları dizisi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'e onu koymuş ki irşat müessesesi, insanların irşat müessesesi, hayatta olan mürşitlerin irşat müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bitmemiştir. Kıyamete kadar devam edecektir. Sahabenin Kur'an-ı Kerim'in indirilme süreci içerisindeki hayatlarını almış Allah-u Teala. 23 yıllık bir hayat. Son neticeleri vermiş mi? Onların kıyamet günü kimleri temsil edeceğini vermiş. Ama onların hayatından verdiği kesitler 23 yıllık bir Kur'an-ı Kerim inişini ifade ediyor. Öyleyse sahabe Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşadılar ve mürşitlerine tabi oldular.
1: Allah.
0: Şimdi bugün bakıyoruz din adamlarının en az %90'ı mürşit diye kimse yoktur diyorlar. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar. Şimdi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki 10 ayet-i kerimesiyle eğer mürşidinize tabi olamazsınız gideceğiniz yer cehennemdir diyor. İki aşamada söylemiş bunu. Eğer 10 ayet-i kerimede diyor ki mürşidinize tabi olamazsınız, dolayı ertesiniz. 7 grup ayet-i kerimede de diyor ki dalalette olanların gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse bu din öğretenlerin %90'ından fazlası insanları cehenneme davet ediyor. Şimdi sahabenin hayatından Allah-u Teala'nın verdiği kesit bizi nereye ulaştırıyor? Bugünkü din adamlarının Allah'tan yana mı yoksa şeytandan yana mı olduğunun kesin işaretini taşıyor. Ve bu insanlar ne yazık ki Allah'ın dostları olarak görünmüyor. Aldıkları yanlış bilgi dağarcığıyla insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırıp şeytana teslim eden bir hüviyetin sahibi olarak görünüyorlar. Ve böyle olmasını kabul etmek mecburiyetinde oluşumuzun arkasında Allah'ın sahabenin hayatından verdiği kesitler var. Hepsinin mürşidlerine ulaştığını görüyoruz. Ve Allah-u Teala mürşide ulaşmayı farz kılıyor. Gerçekten Rettegu ileyhil vesilete diyen Allah-u Teala yine bir diziyi işaret etmiş. Yine sahabeden bahsediyor. İnsanlar nefslerini tezkiye etmekle mükellef olan insanlardan bahsediyor aynı ayet-i kerime. Ve kendi nefslerini yapacakları cihatın neticesine ulaşacakları sonuçlardan bahsediyor. Takva sahibi olmaktan bahsediyor Allah-u Teala. Öyleyse safa safa meseleyi ortaya koyduğumuzda burada son derece açık olarak nefs tezkiyesinin gerçekleşebilmesinin önce mürşide ulaşmaktan geçtiğini Allah-u Teala ifade ediyor. Ve bütün sahabeye baktığımız zaman hepsi mürşitlerine ulaşmışlar. Bu meselenin ne yazık ki çok daha acı bir başka tarafı daha var. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki insanların kalplerindeki mühür açılmadıkça kalplerin içinde küfür yazılıdır. Ve diyor ki mürşidine ulaşamayan küfürdedir diyor Allah-u Teala. Öyleyse son derece acı bir gerçek. Bizim din adamlarımızın %90'dan fazlası şu anda küfürde. Sahabenin hayatı da buna çok kesin bir işaret taşıyor. Çünkü Allah-u Teala birçok ayet-i kerimede şöyle söylüyor. Kim senin mürşidine tabi olur da senin yoluna girerse ve mümin olursa, girmeyen, mürşidine ulaşamayan Allah'ın yoluna giremiyor. Mürşidine ulaşamayan kalbinde hala küfür yazıldığı için küfür içerisinde olan birisi. İşte Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde Allah-u Teala bunu son derece açık olarak ifade buyurmuş. Diyor ki innellezine keferu ve sadda an sebilillahi katlani zelalim bayida. İnnellezine muhakkak ki onlar keferu, küfür içindedirler. Küfürdedirler. An sebil melezine keferu an sebilillahi Allah'ın yolundan saptırırlar diyor Allah-u Teala. Kimler onlar? Eğer kendileri Allah'ın yolunda olsalardı başka insanları Allah'ın yolundan saptırmak şöyle dursun. Onlar da başka insanları Allah'a çağıracaklardı. Allah'ın yolundan saptırmayacaklardı. Allah'ın yoluna çağıracaklardı. Ama burada ve saddu an sebilillahi diyor Allah-u Teala. Allah'ın yolundan saptırırlar diyor. Kimler saptırıyor? Küfürde olanlar. Yani kendileri mürşide ulaşmamışlar. Böylece ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'ın yoluna girmemiş. Girmediği için de kendileri küfürdeler. Başkalarını da küfürde devam ettiriyorlar. Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Allah Teala diyor ki kat and olsun ki dalli dalalen onlar açık bir şekilde dalalettedir. Bayida uzak bir dalalet içindedirler. Devam ediyor. İnnellezine keferu muhakkak ki onlar küfürdedirler. Ve zalemu ve zalimdirler. Neden? Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırdıkları için zalimdirler. Lem yekunullahi liyafire lehum. Allah onlar için mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Allah Teala'nın kimin günahını sevaba çevirdiğini anlamak istediğimiz zaman bir de bakıyoruz ki Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Furkan 69'da cehenneme gidecekleri saydıktan sonra ama diyor mürşide tabi olup da mürşidine tövbe edip de mümin olanlar var ya onlar hariç diyor. Anlıyoruz ki mümin olabilmek mürşide tabi olduktan sonra gerçekleşen bir yoldur. Allah diyor onların günahlarını sevaba çevirir. Yani onlara mağfiret eder. Hatta onlara Allah-u Teala'nın kullandığı bütün insanların yalnız kıyamet günü olacağını sandığı bir başka kavram var. Şefaat. İşte bu olay aslında şefaat olayıdır. Mürşide ulaşan kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi olayı şefaat olayıdır. Ve Allah-u Teala'nın bu insanlara, Allah'ın yoluna girmeyenlere mağfiret etmediğini, onların günahlarının sevabını çevirmediğini görüyoruz. Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde yine aynı şey söyleniyor. Ya Rabbi kim mürşidinde tövbe eder de senin yoluna girerse ve böylece mümin olursa sen onlara mağfiret eyle. Arşı tutan meleklerle zamanın halifesinin ruhu Allah-u Teala'ya böyle söylüyor. Öyleyse burada da açıklama net olarak geliyor. Allah-u Teala burada açık bir şekilde onlara Allah-u Teala'nın mağfiret etmeyeceğini söylüyor. Demek ki yola girmemişler ki mağfiret edilmiyor kendilerine. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ tarika ve Allah onları tarika, tarik-i müstakime yani sırat-ı müstakime yani Allah'a ulaştıran yola onların ruhlarını ulaştırmaz. Onlar hiçbir zaman Allah'a ulaşamazlar. İlla tarika cehenneme mürşide ulaşmayan kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ama öldükten sonra ve tabiatıyla Allah-u Teala onları onların fizik vücutlarını ve neslerini cehennem yoluna ulaştıracaktır. Ve halidine fiha ebeda orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Şimdi bu açılardan meseleye baktığımız zaman mürşide ulaşmayan kişi sadece dalalete değil aynı zamanda küfürde. Öyleyse Allah-u Teala sahabenin mürşidine ulaştığını ifade buyurmakla Kur'an-ı Kerim'de söylediğimiz ayetlerde aslında bütün insanlara bir ders daha veriyor. Onlar diyor mürşitlerine ulaştılar. Böylece küfürden kurtuldular. Böylece dalaletten de kurtuldular. Ve böylece diyor cenneti hak ettiler. Niçin? Çünkü Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesi onlar ki müminlerdir. Kadın olsun erkek olsun Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor. Öyleyse bütün sahabe bu açıdan da bugünün insanına tam bir örnek teşkil ediyor. Burada Vela Suresinin 2. basamağı tamamlanıyor. Mürşide ulaşmak. 14. basamaktayız. 3. safhaya baktığımız zaman insanın ruhunu Allah'a ulaştırması, nefsini tezkiye etmesi, fizik vücudunu Allah'a kul etmesi keyfiyetleri geliyor. Ruhun, insan ruhunun Allah'a ulaşması, ruhumuzun Allah'a verdiği misaki ifade ediyor. Ve üzerimize 9 defa farz kılmış Allah-u Teala. Nefsimizin tezkiyesi, nefsimizin Allah'a verdiği yemini ifade ediyor. 3 defa üzerimize farz. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi ifade ediyor. Üzerimize 3 defa farz. Şimdi bu açıdan meseleye bakarsak, bu ayetlerin bir gözden geçirilmesi lazım. İspat sadedinde. Konu son derece önemli olduğu için. Gerçekten 3 ayet-i kerime Allah'a verdiğimiz 3 ayrı yemini ifade ediyor. Allah Teala Müddessir suresinin 38, 39 ve 40. ayetlerinde buyuruyor ki küllü nefsin bima kesebet vehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler cehennemde rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Acaba bu yemin nasıl bir yemin ki insanı felaha, cennete ulaştırıyor? Yemin son derece açık olarak anlatılıyor. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha, men zekaha diyor Allah-u Teala. Kat andolsun ki eflaha onlar, felaha ererler. Men o kişiler ki zekaha onu, nefslerini teskiye etmişlerdir. Öyleyse kim nefsini teskiye ederse o felaha erer. O cennet saadetine ulaşır. Öyleyse Allah-u Teala'ya verdiğimiz nefsimizin yemini, nefsimizin teskiye edilmesi istikametinde. Ruhumuzun misaki birçok yerde açıklanmış ama Rad suresinin 20 ve 21. ayet-i kerimelerin konuyu zaten açıklıyor yeterli boyutta. Allah-u Teala diyor ki onlar ki ellezine onlar yufune ifa ederler, yerine getirirler. Biatullahi Allah ile olan bütün ahdlerini yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak. Ve la yenkudunel naksetmezler. El misak, misaklerini naksetmezler. Bozmazlar. Ne yaparlar? Vellezine ve onlar yesulüne ulaştırırlar. Ma şeyi emenallahi Allah'ın emrettiği şeyi yani ruhlarını bihi ona Allah'a en yüsele ulaştırmayı. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah'a verdiğimiz misaki yerine getirmek demek ruhumuzu Allah'a ulaştırmak demek. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahde gelince bu Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde dizayn edilmiş. Yasin 60 ve 61'de Allah Teala buyuruyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adimun mübin ve aynı bu doni hazal surat müstakim. Diyor ki Elem ehad ileyküm sizden ahd almadım mı? Ya beni Adem'e, ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Ne zaman? Ezelde aldığını biliyoruz. Burada zaman geçmemiş ama ezelde aldığını biliyoruz. Araf 172 gereğince. En la tabidüş şeytane. Şeytana kul olmayın diye ben sizlerden ahd almadım mı? Ey Ademoğulları diyor Allah-u Teala. İnnehu muhakkak ki o şeytan lehu adüvün mübin. Sizin için adüvün düşmandır, mübin. Ap açık bir düşmandır. Baştan alayım. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adüvün mübin ve eni budeni ve bana tabi olun ve ben sizden bana tabi olun diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İnnehu sırat-ı müstakim. İşte bu muhakkak ki sırat-ı müstakimdir. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü açık. Bütün Ademoğullarından Allah-u Teala ezelde ahd almış. Şeytana kul olmayacaklar. Allah'a kul olacaklar diye. Öyleyse Allah'a verdiğimiz 3 tane yemin var. Nefsimizin tezkiye yemini, ruhumuzun Allah'a ulaşma konusundaki misaki, fizik vücudumuzun Allah'a kul olmak konusundaki ahde. İşte böyle bir dizaynda Allah'a verilen yeminler, misaklar ve ahdler kesin şekilde ortada. Allah Teala bunları üzerimize farz kılıyor. Evvela üç yeminimizi Allah-u Teala'nın farz kıldığını görüyoruz Maide Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde. Diyor ki, o zaman ezelde sizden misak almıştık da siz işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de üzerinize bunu farz kılmıştık diyor. Yani Allah-u Teala ezelde diyor ki bize, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz diyoruz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra biz hepimiz Allah-u Teala'nın Rabbimiz olduğunu biliyoruz. Allah-u Teala bize diyor ki, madem ki Rabbinizim, öyleyse sizlerden yemin istiyorum ey nefsler, tezkiye olacağınıza dair. Sizlerden misak istiyorum ey ruhlar. Fizik vücudunuzu, ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırırsınız diye. Ve fizik vücutlarınızı sesleniyor Allah-u Teala, sizlerden ahd istiyorum ey fizik vücutlar. Şeytanı kullanmaktan kurtulup bana kullanacaksınız diye. Soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Semina diyoruz, işittik. Öyleyse itaat edin diyor. İtaat ediyoruz. Nefsimiz yemin veriyor, ruhumuz misak veriyor, fizik vücudumuz ahd veriyor. Ve Allah-u Teala gene de soruyor, itaat ettiniz mi? Ve diyoruz ki, atana, itaat ettik. Bunun üzerine Allah'ın söylediği şu, hepinizin üzerine bana verdiğiniz bu misaki, yeminleri, misakleri, vahdleri farz kıldım diyor. Üç yeminimiz birden bu ayet-i kerimeyle üzerimize farz kılınıyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesiyle ve bi ahdillahi efu buyuruyor Allah-u Teala, Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin. Yemininizi, misakinizi, ahdinizi de yerine getirin demektir bu. Üç yeminimiz birden ikinci defa farz. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde nefsimizin tezkiyesi üçüncü defa farz kılınmış üzerimize. Buyuruyor ki Allah-u Teala, ya eyyühellezine aminu aleyküm enfisüküm. Ey amin olanlar, nefslerinizi tezkiye etmek üzerimize borçtur. Üçüncü defa farz. Demek ki nefsimizin tezkiyesi Kur'an'da en az üç defa farz kılınmış. Peki sonra bir adım daha atıyoruz ve fizik vücudumuzun Allah-u Teala'ya kul olmasını değerlendiriyoruz. Bakıyoruz ki o da üçüncü defa farz kılınmış. Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesiyle Allah-u Teala buyuruyor ki, ya eyyühen nâsü büdür rabbeküm ellezî halekâküm. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun. Lâleküm seccekun, ve böylece Allah'a takva sahibi olun. Öyleyse Allah-u Teala'nın fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi de üç defa üzerimize farz kıldığını görüyoruz. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına gelince bu ise dokuz defa üzerimize farz kılınmış. Allah-u Teala bu hususu açık ve kesin bir hüviyette İki defa üç yeminimizi birden üzerimize farz kıldığı cihetle söylediğimiz iki ayeti gelmede Maide 7'de ve Enam suresinin 152. ayeti gelmesini zaten açıklamıştı. Geriye 7 tane ayeti kerime kalıyor. 7 defa daha farz, 9 farz olduğuna göre. Birinci farz, bu 7'den birincisi Zümer suresi 54. ayeti kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimunehu min kabli en yetiyekümün azabı, üzerinize kabir azabı gelmeden evvel, azap gelmeden evvel Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün ve Allah'a teslim olun. Sadece ruhunuzu Allah'a teslim etmekle de kalmayın. Fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Ama burada ruhumuzu Allah'a döndürme talebi açık bir şekilde ortaya çıkıyor. İkinci ayet-i kerime Rum suresi 31. ayet-i kerime, münibine ileyhi ve yettekun, ona dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. 3. ayet-i kerime Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi, İvcu'i ila rabbiki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. 4. ayet-i kerime Zariyat 50, fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a firar et, Allah'a ulaş. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 buyuruyor ki Allah Teala evet tebi sebiyle men enabe ileyye kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Sonra Allah Teala'nın izinde bir yeni noktaya ulaşıyoruz. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi Allahu yedü darüsselamü yehdi men yeşâ'yı ilâ sıratı müstakim. Allah teslim yurduna, selam yurduna davet eder. Bu Allah'ın zatı. Yehdi men yeşâ'yı ilâ sıratı müstakim. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sıratı müstakime ulaştırır diyor. Sıratı müstakimin ise Allah'a ulaştıran yol olduğunu biliyoruz. Öyleyse sıratı müstakim Allah'a ulaştıran yol olarak çıkıyor karşımıza. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse görüyoruz ki Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre aslında kendi zatına ulaştırmayı planlıyor. Ve burada Allah'ın zatına yeri bir davet görüyoruz. 7. ayet-i kerimede Müzemmil 8 Allah Teala buyuruyor ve eskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tefsilan. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse nefsimizin tezkiyesi 3 defa üzerimize farz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması 9 defa üzerimize farz. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması 3 defa üzerimize farz. Bu farzları böyle kesin bir şekilde vurguladıktan sonra gelelim sahabeye. Sahabe acaba ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Demin gördük ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala hepimize işaretini veriyor. Diyor ki onlar sözün en güzeline tabi olurlar. Sözü dinlerler. Onların hepsi hidayete erdiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ve bakıyoruz acaba sahabe fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ettiler mi? Bir evvelki ayet-i kerime, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah-u Teala şöyle söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَيْهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِهِ. Onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a döndüler ruhlarını. Allah'a ulaştırdılar. Ve Allah onlar için onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Kullarım ifadesini kullanıyor. Bütün sahabeyi kulluğuna kabul ettiği kesin. Öyleyse bu ayet-i kerime başlangıcında onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar diyor. Sonunda da Allah'a kul olduklarını kesin şekilde ifade ediyor Allah-u Teala. Öyleyse sahabe hem fizik vücutlarını Allah'a kul ettikleri için hem ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları için Allah'ın cennet saadetini hak ettiler, felaha erdiler. Ama bunları yetersiz olduğunu olarak düşünelim. A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kim o ümmi nebi resule tabi olduysa buradaki tabi olmak ihsanla tabi olmak onların hepsi felaha erdiler diyor. Bütün sahabe felaha ermişler. Kimler felaha erer diye bakıyoruz. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi kat eflaha men zekkaha diyor. Onlar felaha erdiler ki onlar nefslerini tezkiye edenlerdir. Öyleyse bütün sahabe için şu hakikati net olarak görüyoruz. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Yani ruhlarının Allah'a verdiği misaki üzerlerine 9 defa farz kılınan misaki gerçekleştirmişler. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a kul etmişler. Üzerlerine 3 defa farz kılınan ahdlerini gerçekleştirmişler. Hepsi nefslerini tezkiye etmişler. üzerlerine 3 defa farz kılınan

9 defa farz kılınan, diğerlerinde 3'er defa farz kılınan Allah'a verdiğimiz 3 tane yemin var. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş. 14 asır sonra bugün mü? Bugünün din adamları insanlara bu istikamette hiçbir açıdan bir açıklama getirmiyorlar. Ve muhteva bütün boyutlarıyla boşlukta. Daha açık bir ifadeyle bugünün tatbikattaki 32 farzı ve 54 farzı nefsimizin yeminini, ruhumuzun misakini ve fizik vücudumuzun ahdini ihtiva etmiyor. Öyleyse sahabenin hayatının Kur'an-ı Kerim ahkamı açısından ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Sahabe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inin bütününe tabi oldular. Allah bu sözü boşuna kullanmıyor. Görüyoruz ki gerçekten bütününe tabi olmuşlar ve gene görüyoruz ki bugün o bütünün esas olay o ki insanları cennet saadetine götürecek olan temel farzları uygulanmıyor. İblis ne yapmış etmiş 14 asırda insanları kesin olarak cennet saadetine götürecek olan sahabenin de gerçekleştirdiği Allah'a verdiğimiz yemini, misaki ve ahdi yerine getirmekten bütün insanlığı men etmeyi başarmış. Farzlar arasından çıkarmış onları. Kur'an-ı Kerim'de farz olmasına rağmen ve bütün sahabe bunları gerçekleştirmesine rağmen gözümüzün önünde Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Allah-u Teala bu canlı misalleri vermesine rağmen 14 asırda iblis bütün muhtevayı değiştirmeyi başarmış. 14 asır sonra artık Allah'a verilen yeminin, misakin ve ahdin bir neticesini göremiyoruz. Artık bunlar zamanımızda tatbik edilen özellikler değil. Ve bir başka açıdan meseleye bakmak istiyorum. Bütün bu yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirebilmek temelde bir anahtara ihtiyaç gösterir. Bu anahtarın adı zikirdir. Ve eğer zikir olmazsa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Hiç kimse fizik vücudunu Allah'a kul edemez. Daha ötede Allah'a fizik vücudun teslimi de, nefsin teslimi de hep bu zikir adlı müessesenin var olmasıyla mümkün. Hele nefsin teslimi daimi zikirsiz gerçekleşemez. Şimdi bu açıdan meseleye baktığımız zaman Allah-u Teala'nın zikri hem en büyük ibadet olarak gösterdiğini görüyoruz, hem de farz kıldığını görüyoruz. Ve bugün farzların arasında zikir de yok. Allah-u Teala daimi zikri farz kıldığı halde daimi zikir de yok. Tabi zikir olmayınca daimi zikir nereden olsun? Şimdi böyle bir dizaynı ait olduğu standartlarda incelediğimiz zaman kesin olarak görüyoruz ki Allah-u Teala zikri en büyük ibadet olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve ne zikrullahi ekber diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın söylediğini ayet olduğu yere oturtursak neyi görüyoruz? Habibim diyor sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya o Kur'an-ı Kerim'i onlara söyle, anlat. Açıkla. Ve namaz kıl. Çünkü namaz senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir.
namaz

Bak o da bir zikirdir. Zikrullah, Allah Teala'nın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek o da bir zikirdir. Ama bu zikri, üç tane zikrin en büyüğü zikrullah'tır diyor Allah-u Teala. Öyleyse zikre Allah-u Teala'nın verdiği değer açık ve kesin bir rivayette çıkıyor karşımıza. Peki zikir farz mı? İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Allah'ın ismiyle zikret. Açık ve kesin bir farz-ı ayin hükümle karşı karşıyayız. Bunu farz kılan Allah-u Teala bununla yetinmiyor. Daimi zikri de farz kılıyor. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ يَسْكُرَ اللّٰهَ فَاسْكُرَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ. Namazını tamamladıktan sonra ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Aslında namaz da kısmen oturularak, kısmen ayakta kılınan bir müessese. Orada da ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikret ibaresi zaten mevcut. Ve bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular. Yani namaz kılarken de zikir yapıyorlardı. Uyurken de zikir yapıyorlar. İçlerindeki, kalplerindeki ses, onlar uyurken de zikre devam ediyorlar. Öyleyse bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular mı? Zümer suresinin Ali İmran suresi, Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabe için onlar ulu'l-elbab oldular diyor. Ulu sahipleri demek. Elbap da lükler demek. Böylece Allah-u Teala'nın indinde lüklerin sahipleri oluyor sahabe. Allah'ın sırlarının sahipleri, beş duyuyla ulaşamadığımız Allah'ın ilmine dönümün sahipleri, gizli ilminin sahipleri. Ama bu lügat manası itibariyle bu kelimenin acaba amel açısından durumları ne sahabenin? Ulu'l-elbab kelimesi amel açısından neyi ifade ediyor? Bunu net olarak görüyoruz. Ulu'l-elbab kelimesi daimi zikri ifade ediyor. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimelerinde li ulu'l-elbab yeskürallâhe kıyamen, kuğuden ve ala cunubihim diyor. Ulu'l-elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek asıldır diyor. Öyleyse bütün sahabe Allah'ı zikretmişler. Ve daimi zikrin sahibi olmuş hepsi. Burada Allah'ın indinde gördüğümüz olay Allah-u Teala'nın yemini, misaki, ahdi farz kıldığı, hele bir tanesini 9 defa farz kıldığı ve hepsini sahabenin gerçekleştirdiği. Ve bugün farzların arasında ne nefsimizin teskiyesi, ne ruhumuzun Allah'a ulaşması, ne de fizik vücudumuzun Allah'a kullanması mevcut değil. Bütün bunların gerçekleştirebilmesi zikir adlı bir müesseseyle kayyum. Bütün sahabe daimi zikrin sahipleri. Allah-u Teala bu zamana projekte ediyor sahabeyi. Onlar daimi zikrin sahipleridir diyor. Sizden ne haber diyor bize. Bakıyoruz ki zamanımızda din alimleri insanlara zikrin farziyeti konusunda hiçbir şey söylemiyorlar. Ve zikri farzların arasından çıkarmışlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman neden zikirsiz hiçbir hedefe varılmaz? Onun da izahı gerek. Yoksa sahabenin bu hedeflere ulaşması
birçok insana bilmedikleri bir ilimde mana ifade etmeyecektir. Bütün sahabe için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Ne yapmış sahabe? Daimi zikrin sahibi olmuş. Zikir olmazsa ne olur? Zikir olmazsa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Tasfiye edemez ama evvela tezkiye edemez. Tezkiye edemeyen kişinin asılsa nefsinin kalbini tasfiye edemez. Ama tezkiye de edemez. Zikir, kim zikir yaparsa Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat attı iki tane nuru davet eden bir müessesidir. Kişi mürşidine ulaştığı takdirde yedi tane kalp şartının sahibi ise Allah'ın katından mutlaka gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nefsimizin kalbine ulaşır. Kalbimizin alt boyutuna iner ve o alt boyutu muhteşem bir düzen içinde tamamlar. Yani alt boyuta inen zulmani kapıya inen mühür üç tane nurun, rahmet, fazlı, salavatın baskısıyla zikir boyunca orada kalacaktır. Nefsimizin kalbine karanlıklar giremeyecektir. Buna karşılık mürşidimize ulaştığımız gün kalbimize yazılan iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Ve Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve salavat isimli üç tane nurdan fazlı etrafında toplamak gücünün sahibidir. Ve gelen fazl orada nefsin kalbinde toparlanmaya başlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsimizin kalbine toplanan bu nurların %50'yi geçmesi halinde nefsimiz tezkiye olur. Ama Allah'ın zikrinden başka hiçbir ibadet nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını taşımaz. Ve bunu çok iyi bilen İblis 14 asırda zikri farz hükümlerin arasından çıkarmış, devre dışı bırakmış. Gördük ki demin Kur'an-ı Kerim'de hem zikir farz hem de daimi zikir farz. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala sahabenin hayatını bize anlatırken onların sadece zikir yaptıklarını değil, daimi zikrin de sahip olduklarını söylüyor. Öyleyse burası Allah-u Teala'nın indinde sahabenin dizaynının bir başka bölümünü içeriyor.

Kapat. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabe 28 basamağın yaşanması konusunda, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması konusunda Kur'an'a tam bir uygunlukla Allah'ın gösterdiği bütün merhalelerden geçmişler, son noktasına kadar ulaşmışlar. İşte sahabenin Allah'a verdikleri yemin-i misaki ve ahdi yerine getirdiklerini görmüştük. Öyleyse sahabe, madem ki Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala tarafından siz kitabın bütününe iman edersiniz tarzında değerlendirilmiş, öyleyse bu kitabın bütününü yerine getirme keyfiyeti Kur'an'da ayrı ayrı merkez bulmalı diye düşünüyoruz. Ve görüyoruz ki bütün faktörler mevcut. Aşamanın sonuna ait olan olaylardan sadece bir tanesinden bahsettik. Daimi zikir. Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığı Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Ama konu onunla bitmiyor. Sahabenin bir evliya hayatı var. Evliyalık müessesesi, velayet müessesesi 7 tane makam içerir. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ululelbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı. İşte sahabe bütün bu makamlardan birer birer geçmişti. Geçmişti çünkü Allah-u Teala sonucunu son derece net olarak anlatıyor. Görmüştük ki sahabe Allah-u Teala'ya ulaşmışlar ve Allah-u Teala'nın fena makamının, Allah'ta ifna olma makamının sahibi olmuşlar. Hepsi bunu başarmış. Çünkü Allah-u Teala konuyu ait olduğu yere oturtmak için, velayet makamlarını sıralamak için birincisinden başlamamız lazım. Onun için oradan başlıyoruz. Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini, yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiğini, yani sahabenin ruhlarının Allah'ın zatında fani olduğunu ifade buyuruyor. Diyor ki, onlar kavli, sözü dinlerler ve sözün en güzeline, ahsen olanına, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenenlerine tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Öyleyse hepsi fena makamının sahibi oldular. Ve belli bir süreç içerisinde daha ötelere gittiler. Sonuna kadar ulaştıklarını göreceğiz. Öyleyse bütün sahabe demek ki fena makamına ulaştı ve onu aştılar. Beka makamı Allah-u Teala'nın bir müessesesini ifade eder. Fena makamı için Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kullandığı ayet-i kerime Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesi buyuruyor ki zaliker yevmül hakkı ve men şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meaba olur, sığınak olur, buyuruyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir hedef söz konusu. Bu kişinin ruhunun Allah-u Teala'ya ulaşması, Allah'ın zatının kişinin ruhuna meap olması, sığınak olması olmuş mu? Oldu kesin. Bütün sahabe hidayete ermişler diyor Allah-u Teala. Öyleyse hepsi bu şerefe ulaşmışlar. Bu fena makamından sonra beka makamı geliyor. Allah-u Teala diyor ki Enam suresinde onlar kayıpta Rahman'a huşu duyanlardır. Onların kalpleri Allah'a dönmüştür. Ve aynı kişiler için Allah-u Teala onlar için diyor Allah'ın indinde altın tahtlar vardır. İşte bir teslim yurdu olarak vasıflandırdığı altın tahtları Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurmuş.
Yunus aynı olayı yaşıyor. Diyor ki aldığı o davranış biçimi itibariyle aldığı hediye altın ta Yunus'a şöyle söyletiyor. La mekana mekansızlığa kavm olduk. Mekansızlığın kavmi olduk. Mekansızlığın ahalisi olduk. Mekansızlığın vatandaşları olduk diyor Yunus. Öyleyse mekansızlık tahtların ifadesi. Çünkü mekan müessesesi indi ilahide sona eriyor. Ve tahtlar indi ilahinin ötesinde yoklukta, boşlukta duruyor. Artık tahtların bulunduğu yerde başka bir varlık mevcut değil. En az 4 metre aşağıda mekan var. Ama yukarıda tahtların bulunduğu yerde mekan yok. Sadece tahtlar var, boşlukta duran tahtlar. İşte onlar yokluğun, mekansızlığın işareti. Ve Yunus'ta mekansızlığa kavm olduk, mekansızlığın ahalisinden olduk diyor. Öyleyse onlar için Allah'ın dininde tahtlar vardır ifadesi. Teslim yurdu vardır ifadesi. Bu ikinci makamı ifade ediyor. Beka makamını. Ve bütün sahabenin bu makamı ulaştığı ve onu aştığı kesin. Öyleyse daha üst makamlarda sahabenin ulaştığı neticeleri bu konuşmamız sırasında biraz evvel vermiştik. Ne vermiştik? Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığı, yani ulul-elbab olduğu konusu. Öyleyse ulul-elbab'tan evvel geçmesi lazım gelen fena makamını, beka makamını, züğüt makamını ve muhsinler makamını bütün sahabenin açtığı kesinlik kazanıyor. Öyleyse bu makamlar nedir diye beraberce bakalım. Allah-u Teala zühd makamı konusunda Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle ifade buyuruyor Hazreti Yusuf. Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Ve ma uberriu nefsi innen nefse le emmâretin bissu'i. Çünkü benim nefsim kötülüğü emreder, şerri emreder. Böyle bir dizayn içerisinde kötülüğün, şerrin emredildiği bir ortamın sonunda Rabbimin rahim esasında tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Bu tecelli bir insanı nereye getiriyor veli olduğu zaman? Veli olduğu zaman ulaştırdığı yer züht sahibi olmak. Kim günün yarısından daha fazla zikrederse o züht makamının sahibi olur. Yani zahit olur. İşte Allah-u Teala Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde bunu anlatıyor. Diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahit idiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme pek az bir bedelle sattılar. Neyi ifade ediyor bu? Yusuf'a kardeşlerinin değer vermediğini. Yusuf'a değer vermeyenler başka bir şeye değer veriyorlar. Demek ki Yusuf'a değer vermiyorlar. İşte Yusuf'a değer vermemeyi negatif açıdan züht telakki eden Allah-u Teala pozitif zühtü de Kur'an-ı Kerim'e böylece koymuş oluyor. Nasıl negatif değerlerin pozitif karşılıkları mutlaka varsa negatif zühtün de pozitif karşılığı mevcut. Kim Allah-u Teala'ya zühdünü ispat ederse o zahittir. Nasıl ispat edecek? Her gün o kişi günün yarısından daha fazlasını zikirle geçirecek. Geçirirse neyi ispatlar? Her gün Allah'ın zikrini zikirsizliğe tercih ettiğini ispatlar. İşte bu pozitif zühdür. Kim
bunu başarabilmişse, günün yarısından daha fazla zikrediyorsa, her gün bunu yapabiliyorsa, işte o kişi züht makamının sahibidir. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bundan bahsediyor. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'un söylediği "Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem" sözü buraya ulaştığı zaman nefsin beraatini ifade ediyor. Çünkü o kişi nefsine değer verseydi günün yarısından daha azını ancak zikirle geçirebilirdi. Ama Allah'a değer veriyor. Allah'a değer verdiğini de her gün o günün yarısından daha çok zikretmekle ispat ediyor Allah-u Teala'ya. İşte bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Günün yarısından daha öteye ulaşmışlardı. Biliyorsunuz ki daha öteye de ulaşmışlardı. Yani daimi zikrin sahibi olmuşlardı. Öyleyse züht makamı bütün sahabenin zaten geçmiş olduğu bir safayı ifade ediyor. Bir sonraki aşamada velayetin 4. makamını görüyoruz. Burası muhsinler makamıdır. Allah-u Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ. O kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır? Öyleyse muhsinlerden olmak. Bu ifadeye dikkat edin. Eğer Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine bakarsanız sahabeye ihsanla tabi olanlardan bahsedildiğini görürsünüz. İki nevi tabiyet meselesi var. Bir, münafıkların tabi olduğu gibi tabi olmak, bunun Allah'ın katında hiçbir değeri yoktur. Ve onları müminler saymıyor, onları tabi olanlar saymıyor Allah-u Teala. Bu sebeple bütün münafıklar için onlar fasıklardır diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Demek istediği son derece belirgin. Ali İmran suresinin 82. ayet, 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz bütün nebileri huzurumuzda topladık ve onların hepsine birden dedik ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerin hepinizden sonra sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize bana söz veriyor musunuz? Dilinizde de bunu ikrar ediyor musunuz? Dedi ki Allah-u Teala'nın nebileri evet sana bu konuda misak veriyoruz ve dilimizde de ikrar ediyoruz. Allah-u Teala da buyurdu ki öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdirim. Bu Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi ya 82. ayet-i kerimesi diyor. Bundan sonra diyor Resul kendisini açıkladıktan sonra o Resul'e diyor tabi olmayanlar fasıklardır diyor. İşte sahabe devrinde münafıklar vardı. Bütün münafıklar fasıktı. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklamasını yapmıştı. Ben Allah'ın Resulüyüm diyordu. Allah-u Teala da ona indirdiği kitapta son nebiye indirilen son şeriat kitabında diyordu ki o içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Ama Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin ise sonuncusudur. Nebilerin hatemidir, mührüdür. En sonunda bulunmanındır. Öyleyse sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlardandı. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ihsanla teslim ettiler. Sonra fizik vücutlarını muhsinler olarak teslim ettiler. Sonra en sonra nefslerini ahsen olarak teslim ettiler. Öyleyse ihsan aşaması, muhsin aşaması ve
ihsan aşaması üç ayrı boyutu ifade ediyor. İhsan müessesesi mürşide teslimden başlıyor, ruhun Allah'a teslimine kadar devam ediyor. Ruhun kendisi ahsen olduğu için onun teslimini ihsan kabul ediyor Allah-u Teala. Ama ne fizik vücutta da nefs başlangıçta ahsen değiller. Ve en zor teslim olan nefsin de ikinci teslim olan fizik vücudunda ikisinin de tesliminin neticesi ahsen olmaktır. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliği oluyor fizik vücudunda, nefsinde. Ama küçücük bir farklılık var. Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaştığı zaman hala o fizik vücudun, nefsinin kalbinde %9 karanlık var. Öyleyse bu %9 karanlık var ya, bu %9 karanlık sebebiyle ahsen olamıyor fizik vücut. Teslim olduğu anda ahsen değil. Henüz muhsin kademesinde. Ahsen olmasına ramak kalmış ama henüz ahsen olamamış. Buna karşılık ahsen olamadığı halde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazandığı için amel açısından ahsene ulaşmış. Fakat vaziyet itibariyle, bulunduğu ortam itibariyle, vasıf itibariyle hayır, ahsen değil. Onun için Allah Teala muhsin kelimesini kullanmış burada. İnşallah farkları anlatabiliyorum. Tabiyet meselesiyle zaten ahsen olan ruhun Allah'a teslimi ihsan kademesini ifade ediyor. Ama henüz ahsene ulaşmadan ahsen gibi hareket etmeyi başaran bir fizik vücuda Allah Teala muhsin adını veriyor. Çünkü hala o vücudun sinesinde bulunan nefsin kalbinde %9 karanlıklar var. Öyleyse bir farklılık olması lazım. Kimle kimin arasında? Ruhla fizik vücudun, ruhla nefsin değil, hayır. Fizik vücutla nefsin arasında. Çünkü nefs teslim olduğu zaman Allah-u Teala'ya kalbindeki bütün afetleri yok ederek teslim oluyor. Kalbindeki bütün afetleri yok ederek teslim olduğu için o ahsendir. O teslimi yapan nefsin daha evvel Allah-u Teala'ya teslim olan ruhtan hiçbir farklılığı yok. O noktada yok. Düşünün ki ruhu Allah-u Teala zaten ahsen olarak yaratmıştır. Yani ruhun muhtevasında hiçbir afet mevcut değil. Allah'ın bütün emirlerini mutlak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşıyor. İşte bu özellik de Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. O sabikun el-ebedin var ya, onların bir kısmı ensardan da, bir kısmı da muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah-u Teala. İfadeye dikkat edin. İhsanla tabi olanlar. İşte bu tabiyet meselesinde ihsanla tabi olmayanlar da vardı. Kimdi onlar? Bunun cevabını Allah-u Teala Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesinde veriyor. Diyor ki, Araplar dediler ki, biz de mümin olduk. Habibim onlara dedi ki, hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine Allah imanı yazmadı. Kalbinizin içine imanı sokmadı. Bu sebeple kalbinize iman girmedi. Siz onun için mümin değilsiniz. Yani siz ihsanla tabi olmadınız. Sahabe ihsanla tabi oldu. Sahabeye de ihsanla tabi olanlar tabiindir. Onların arasında münafıklar vardı ama onlar tabi olanların arasında değillerdi. Öyleyse tabiiyet meselesi ya ihsanlıdır, gerçek bir tabiiyettir veya ihsanlı değildir. O zaman tabiiyetin gerçekleşmesi mümkün değil. Allah Teala buyuruyor ki sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir.
Orada Akabe'de sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani senin elin öpülüyordu. Senin elin öpen kişinin elinin üzerindeydi. Ama senin eline biz tecelli ediyorduk. Onun için tecellimiz de senin elinin şeklindeydi. Allah'ın eli olduğu için değil, el şeklinde bir tecelli söz konusu olduğu için onların elinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah-u Teala. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Buradaki ayrım son derece açık, birçok veliyi yanıltan bir özellik taşıyor bu. Enel Hak müessesesi böyle bir yanlışlıkta yola çıkılarak oluşmuştur. Allah-u Teala tecelli ettiği zaman o kişiyle beraberdir. Tecelli bittiği an beraber değildir. Öyleyse o kişi muhtevasında Allah'ı bulduğu an Enel Hak diyor ama aslında Allah onunla birlikte olduğu için bunu söylüyor. Yoksa kendisi Hak olduğu için, Allah olduğu için değil. Bu kavramları birbirine karıştırmamanız için söylüyorum. Allah Halik'tir, yaratıcıdır. Biz ise hepimiz mahlukuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dahil. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca bir defa bile Enel Hak dememiştir. Öyleyse bütün hakikatleri en iyi bilen o ama hiçbir zaman böyle bir söz söylemiyor. Allah-u Teala ise onunla beraber olduğunu, vahdet-i vücudu yaşadıklarını kaç yerde söylemiş. Habibim diyor, o taşı attığın zaman, kumu attığın zaman sen atmadın diyor, biz attık. Onlara de ki diyor, Allah'ın benim üzerimdeki malikiyeti olmasaydı ben size bir fayda veya zarar veremezdim. Allah'ın benim üzerimdeki malikiyeti, yani bana malik olması söz konusu olmasaydı ben kendim için de bir fayda veya zarar veremezdim. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleriyle Allah'ın söylediklerinin %100 birbirini tuttuğunu görüyoruz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün Resuller için Allah-u Teala diyor ki onların seçme hakkı, hakkı hiyarı yoktur diyor. Onlar dilediklerini seçemezler. Yapmak istedikleri şeyi seçme yetkisi onlara verilmemiştir diyor Allah-u Teala. Ve bitiriyor sözünü. Bu sebeple onların yaptıklarından sorumluluğu yoktur diyor. Neden? Çünkü Allah yaptırıyor. Öyleyse müesseseyi yerlerine oturttuğumuz zaman onu görüyoruz. İhsanla tabi olanlar sahabe, tabi olanlar ama ihsanla tabi olmayanlar onlar da münafıklar. İşte ihsan müessesesinin dizaynı bu standartlar içinde. Sonra Muhsin müessesesini beraberce gördük. Fizik vücudun Allah-u Teala teslimi Muhsin müessesesini ifade ediyor. Çünkü fizik vücut hala 109 karanlıklarla birlikte teslim olmuş Allah-u Teala'ya. Ama nefsin teslimi Tin suresinin 3. ayet-i kerimesinde tam uygun bir şekilde tecelli ediyor. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık diyor Allah-u Teala. Bir takvim içinde ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle, bir zaman parçası içinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle yarattık diyor. Ruhumuz programlandığı da ahsendi. Ahsen olduğu için zaten programlandığı andan, var olduğu andan itibaren ahsen olduğu için onun teslimini Allah-u Teala ahsen teslim demiyor. Onun tesliminin ihsan olduğunu söylüyor. Allah'ın bize verdiği ihsanı Allah'a sunmak, arz etmek. İhsanın arz edilmesi meselesi. Ama fizik vücudumuz o muhsin olarak teslim oluyor Allah-u Teala'ya. Nefsimize gelince gecenin gündüz olmasını ifade ediyor. Karanlıklar, zulüm, ahsene, nura değişiyor. Öyleyse gecenin gündüz oluşu. İşte bu sebeple Allah-u Teala ulul erbabın nefslerinin kalbini tamamen aydınlık etmesine kısas diyor. Çünkü doğduğumuz andan itibaren kalbimiz kapkaranlıktır. Şeytan nefsimizin kalbinin tamamına
tesir etmek imkanının sahibi. Ama ullelbap olduğumuz andan itibaren, ki nefsimizin kalbi tam aydınlığa ulaşır, ulaştığı andan itibaren nefsimizin kalbi nurla dolmuştur. Ne olmuştur? Gece mi? Gündüz olmuştur. Karanlık mı? Aydınlık olmuştur. Zulmet mi? Nur olmuştur. Öyleyse üç ayrı açıdan da baktığımız zaman bütün güzellikleri görüyoruz. Nefsin afetleri mi? Haset olmuştur. Böyle bir dizaynın ifadesine Allah Teala ahsen kelimesini kullanıyor. Zaten ahsen olan bir müessesenin teslimi değil, karanlığın aydınlığa dönüştürülerek teslimi. Yani eşyanın tabiatına uygun olan sonuç, beklenen sonuç, Allah'ın nefse emrettiği şey teslim olmasıdır Allah-u Teala'ya. Nasıl teslim olacak? Nefsteki bütün afetleri yok ederek. İşte Muslimler makamından sonra daimi zikrin sahibi oluyoruz. Daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman da görüyoruz ki adımız Ulul Elbab olmuş. Ulul Elbab'ın kim olduğunu söylemiştik. Ulul Elbab için ayaktayken de, otururken de, genüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusu diyor Allah-u Teala. Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayetlerinde. Li ulul elbab yeskurallâhe kıyâmen kuğuden ve alâ cunûbihim buyuruyor. Öyleyse ulul elbab kimdir? Allah-u Teala ulul elbab için diyor, kısasta hayat vardır. Kur'an-ı Kerim ayetlerine hiç uymaz gibi görünen bir ayet-i kerime. Neden? Çünkü kısası kim uygular? Nefsinde hala afetler bulunan insanlar uygular. Ulul Elbab nefsinde hiç afet bulunmayanlar ama gecelerini gündüz yapmışlar. Şeytanın bizim nefsimizin tamamına kumanda ettiği zaman bize attığı bütün tokatların intikamını orada Ulul Elbab makamında almışlar. Şeytanın %100 kumanda ettiği bir sistem, şeytanın sıfır kumanda ettiği, Allah'ın nurlarının %100 kumandasına geçen bir başka sisteme dönüşmüş. İşte bu Ulul Elbab'ın şeytana kısas uygulamasıdır. Ve şeytan bu noktada Ulul Elbab'a bütün boyutlarıyla yenik düşer. Bir başka ifadeyle her zaman kullanırız bu tabiri. Şeytan Ulul Elbab'ın gazoz ağacıdır. Boyuna Ulul Elbab'ı yoldan çıkarmaya çalışır. Her seferinde de kendisi mahvolur. Çünkü eğer Ulul Elbab şeytanın talebine uygun hareket etseydi, ne kadar değer kaybedecekse, ne kadar derecat kaybedecekse o kadar dereceyi kazanmış oluyor. Şeytanın yüzünden. Şeytan tabii neticeden çok müteessir ama her seferinde gene aynı hatayı işliyor. İşte Ulul Elbab olduğumuz zaman nefsimizin kalbinde hala %9 karanlık var. Ama bir anda bu iş bitiyor. Karanlıklar bitiyor. Neden? Çünkü Ulul Elbab olduğumuz zaman daimi zikrin sahibiyiz. Nefsimizin kalbindeki durum ne? Nefsimizin mührü, kalbinin mührü zulmet kapısına kadar inmiş, zulmet kapısını kapanmış, kapatmış. Ama daimi zikir söz konusu olduğu andan itibaren artık o kapının açılması mümkün değil. Yani nefsimizin kalbine karanlık girmesi ihtimali sıfır. Ve nefsimizin kalbinde kalan son %9 karanlık birkaç saniye içinde tamamen kapı dışarı ediliyor. Nefsimizin kalbi tamamen nurlarla doluyor. Ama riyet alanımız sadece zemin kat. Onun için Ulul Elbab standartlarındayız. İşte tabi bütün sahabe önce Ulul Elbab oldular. Bütün sahabenin Ulul Elbab olduğunu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi açık bir şekilde yazıyor. Sonra geliyoruz İhlas makamına. Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُحْلِسِينَ لِهُدِّينَ يُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Ancak nefslerini tezkiye etmiş,
muhlis kullar dinde nefslerini halis kılmış olan kullar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. İşte Ahsen müessesesinin oluştuğu yer burası. Nefs, Sin suresinin 3. ayet-i kerimesine göre kendiniz için yapmış, ahsen olmuş. Herkese göre değişen bir zaman parçası var. O kişi de kendi Allah-u Teala'nın takdir ettiği kendi zaman parçası içinde, bir periyot içinde Allah'a teslimiyetini tamamlamış. İşte bu teslim ahsen bir teslimdir. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir müessese. Bu teslim neyi ifade eder? Kişinin hikmetin ikinci aşamasında olduğunu ifade eder. Bütün sahabe hikmetin sahibiydi. Hepsi göğün yedi katını da gördüler. Yedinci katın yedi alemini de gördüler. Görmedikleri ihlas aşamasında Allah'ın zatıydı. Ama hepsi onu da gördüler. Çünkü bütün sahabenin Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi demin bahsetmiştik. Mürşit olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Bütün sahabeye, ister ensar olsun, ister macerin, hepsine tabi olunmuş. Tabi olanlar kim? Tabi'in. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ömer'e tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Osman'a tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ali'ye tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ali'den sonra sahabeye tabi olmuşlar. Tabi olanların adı sahabe değil, artık tabi'in. Öyleyse müesseseyi ait olduğu yere oturtalım. Bütün sahabe ihlas makamının sahibi olmakla kalmadılar. Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edildiler ve irşatla şereflendirildiler. Allah-u Teala hepsine irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitabını yaptı ve hepsini irşat makamına tayin etti. Öyleyse sahabe için söz konusu olan irşat makamı mıydı? İşte Allah-u Teala açıkça söylüyor Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Hepsine ister ensar olsun ister sahabe tabi olunduğunu söylüyor. Onunla kalmıyor. Hediyelerini verdiği zaman zaten konu aydınlanıyor. Onlar Fevzül Azim'in sahipleriydi diyor Allah-u Teala sahabe için. Allah'ın azim rızasında kazanmışlardı. Allah onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razıydı diyor. Şimdi bakınız ifadeyi nasıl bağlıyor Allah-u Teala. Diyor ki, siz de din olarak İslam'ı seçtim. Başka bir din hiç olmadı. Ben İslam'ı seçtim ve İslam'dan razı oldum. Dikkat edin Allah-u Teala'nın rızası, azim rızası İslam olduğunuz zaman gerçekleşir. Ve Allah-u Teala orada Allah'ın sahabeden razı olduğunu, sahabenin de Allah'tan razı olduğunu söyledikten sonra bunun ekber rıza değil, azim rıza olduğunu, en üst makam olan rıza olduğunu neyle anlatıyor? Son cümlesiyle anlatıyor. Diyor ki onlar Fevz-i Azim'in sahipleriydi. Kur'an-ı Kerim boyunca nerede azim kelimesi görürseniz bilin ki orada en büyük mükafat vardır, en büyük ücret vardır, en büyük haz vardır. Bütün sahabe işte buraya ulaşmışlardı. Hepsi tövbe-i nasuha davet edilmişti. İrşat makamına başka türlü gelinemediği için ve hepsi de irşat makamının sahibi olmuşlardı. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer buyuruyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın 3 ayet-i kerimede emrettiği şey Allah'a teslim olmaktı. Ne diyordu Allah-u Teala? Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve eni bi ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekmil azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a döndürün ruhunuzu. Ruhunuzu önce Allah'a teslim edin ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin.
Bakara suresi 108. ayet-i kerime. Ey amel olanlar, hepiniz silme girin, Allah'a teslime girin, Allah'a teslim olun. Ve Allah Teala Nisa 58'de buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَمُرْكُمْ اَنْ تُعَدِ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلٰى Allah'a emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. Ve Allah Teala bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu ve bu sebeple İslam olduğunu çok açık bir şekilde ifade buyurmuş ve bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahipleri de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Zamanımızda ise teslim müessesesi bütün boyutlarıyla unutulmuş. Allah'a ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi teslim etmedikçe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre İslam olamazsınız. İslam olabilmeniz üç teslimini gerçekleştirmenize bağlı ve bugün bırakınız Allah-u Teala'ya teslim olmak, teslim olmanın ne olduğu da bilinmiyor. Teslim olmak tam 28. basamağı ifade eder. 27. basamakta içiniz pür nur olur. 28. basamakta içinizde dışınızda pür nur olur. Teslimiyetinizi hem dış olarak hem iç olarak tamamlamış olursunuz. İşte bütün sahabe bu şerefe erdiler. Ne oldu? İç dünyalarında sonsuz bir mutluluğun sahibi oldular. Sus ve sükunun sahibi oldular. Kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Dış dünyalarında kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Başka insanlarla olan ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Yani yasaklar cephesinde. Öyleyse Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah'ın buyurduğu gibi sahabe Allah-u Teala'ya teslimlerini tamamlamış olanlardı. Çünkü onlar Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olanlardı. 14 asır sonra bugüne baktığımız zaman bugünkü insanların bir Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olmasına rağmen gerçekleştirmediklerini görüyoruz. Mürşide ulaşmak farz olmasına rağmen gerçekleştirmediklerini, bu sebeple dalalette kaldıklarını ve bu sebeple küfürde kaldıklarını görüyoruz. Onların ruhlarını, fizik vücutlarını ve nefslerini bütün insanların Allah'a teslim etmeleri farz kılındığı halde, üç emanetin üçünü de teslim etmesini istiyor Allah-u Teala. Buna rağmen bugün bunların da gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Zikri farz kılmış Allah-u Teala, zikrin de gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Ve bugün bütün bu sebeplerle insanlık kül halinde çok az istisnasıyla cehenneme mahkum edilmiş durumda. Dünya saadetinde hiç kimsenin yaşaması mümkün değil. Biz bütün gönlümüzle hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı ve Rabbimizin bütün ihsanlarına muhatap olmanızı, sahip olmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. Allah Teala sahabe için buyuruyor ki ey sahabe, siz evvelce birbirinizin can düşmanıydınız. Ama sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostları oldunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, acaba ne demek istiyor Allah Teala? Muhteva Kur'an-ı Kerim boyunca defalarca açıklanmış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala diyor ki onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatla hasenat bir olur mu? Siz
seyyiata hasenatla karşılık verin. Öyle yapın ki size can düşmanı olanlar can dostları olsunlar. Kötülüğe iyilikle cevap vermek, seyyiate hasenatla cevap vermek hasneti az kişiye verilir. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir, buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bildiğiniz gibi evliyalık müessesesi, velayet müessesesi 5 ayrı, 7 ayrı hüviyet ifade eder. Makamı, Zürt makamı, Müslümanlar makamı, Ulu'l-Erbab makamı, İhlas makamı ve Selam makamı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de nerede azim kelimesiyle verilen bir mükafat, nerede azim kelimesiyle verilen bir ihsan görürseniz, bilin ki bu ihsan Salah makamının sahiplerine verilmiş. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe o makamın sahibi oldular, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ben ise her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda Allah'ın açıklamalarına bakın. Güzelliği hangi boyutlarda sahabe yaşamaya nabzet olmuş? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. O sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı Ensardandı. Yani Medine'deki Nasara sahiplerinden, yardım edicilerden. Bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye hicret ettikleri için muhacirin, hicret etmiş adını alanlar. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandır diyor Allah-u Teala. Öyleyse sabikunel evvelin, ensar, muhacirin ve tabi'in. Onlara ihsanla tabi olanlar tabi'in. Allah Teala buyuruyor ki onların mekanı cennet olacaktır diyor. Onlar diyor Fevzül Azim'in sahipleridir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz ki irşat müessesesi Allah tarafından yapılan bir tayinle gerçekleşmişse bu Kur'an-ı Kerim'de mürşit sıfatıyla insanların yer almasına sebebiyet veren bir bağlantı noktasıdır. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi sahabenin hepsine tabi olunduğu cihetle ensar veya muhacirin, sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlara tabi olunduğunu gösteriyor. Öyleyse bütün sahabe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde yazdığı gibi Allah Teala tarafından tayin edilen mürşitlerdi. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi. Benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer, diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o diyor ki Aziz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, benim hadislerim bir gün tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz, diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an'a bakıyoruz.
Allah Teala net ve kesin bir şekilde bütün sahabenin mürşit olduğunu ifade etmiştir Resulü'nün. Başlangıç konusu ettiğimiz 100. ayet-i Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi de aynı şeyi söylüyor. Sahabenin mürşitler olduğunu. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar var. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de mürşit kelimesi geçmiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala buyuruyor ki men yehdillâhü fehüven muhted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Ne diyor Allah Teala Kehf suresinin bu 17. ayet-i kerimesinde? Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ama kim de dalaletteyse onlar için evliya bir mürşit bulunmaz. Acaba ne demek istiyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bu dizayn içerisindeki sahabeyi mürşit olarak gösteren temel felsefesi burada hangi standartlarda açıklanmış? Allah-u Teala net bir şekilde mürşit kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesiyle hepimize ispat ediyor. Evet, sevgili izleyenler ve dinleyenler, buna rağmen eğer derlerse ki size

Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu mürşit müessesesinin dizaynına dikkatle bakın. Acaba sahabenin mürşit olduğunu ispat eden, bütün sahabenin mürşit olduğunu ispat eden başka deliller var mı Kur'an-ı Kerim'de? Elbette var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bakınız ne diyor Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesi. Habibim, o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların hepsinin, bizim hepimizin Allah'ı basiret üzere, yani kalp gözüyle görerek Allah'a çağırdığımız yol, insanları Allah'a çağırdığımız yol, işte bu yol bizim yolumuz olan sırat-ı müstakimdir. O ümmilere ve kitap sahiplerine de ki diyor Allah Teala. Sevgili izleyenler, nerede bilmeyenler varsa onların iki türlü adı var. Bir, ümmiler, bu genel isim. İki, kitap sahipleri. Yani eskiden kendilerine Allah Teala'nın bir peygamberi vasıtasıyla kitap verdiği ama sonra kitabın muhtevası değişen, kitabın muhtevasını unutan insanlar kitap sahipleri olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama bunların arasında kendilerine ilim verilenler var. Bunların arasında kendilerine ilim verilenlerden o ilme sahip olanlar var. İlim sahipleri. Var mı? Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah Teala bir toplumdan bahsediyorsa, bu toplum Allah'ın hakikatlerini kabul etmiyorsa, onların adı ümmilerdir. Ümmi kelimesi sevgili izleyenler ve dinleyenler, genel anlamda okuma yazma bilmeyen demektir. Ama Allah Teala bütün peygamberlerin göreve geldikleri an etrafındaki insanları ümmiler ve kitap sahipleri olarak ikiye ayırıyor. Kitap sahipleri gruplardan bir tanesi, ümmiler ikinci grup. Kimdir kitap sahipleri? Tevrat'a tabi olanlar, Zebur'a tabi olanlar ve İncil'e tabi olanlar. Peki ümmiler kimler? Bunların dışında kalan ama İslam olmak şerefine eremeyenlerin hepsi. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, olaylar dizisi net bir şekilde birbirini takip ediyor. Öyleyse ne yapıyormuş sahabe? Allah'a çağırıyormuş. Bizim ben ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'a çağırdığımız yol, hem de Allah'ı kalp gözüyle görerek basiret üzere Allah'a çağırdığımız yol, işte bu yoldur diyor, bu sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse sevgili izleyenler, bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Şimdi konumuzun başında söylediğimiz Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayet-i kerimelerinin başlangıcına bakalım. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Öyleyse sahabe Allah'a çağırmak istikametinde hepsi irşat makamının sahibi. Peki başka özellikleri var mı? Allah'a teslim oldum deyip de diyor Allah Teala. Allah'a teslim olmuşlar mı? Ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline, ahsen olanına tabi olurlar. Ne diyor? Sözün ahsen olanı. Kim söyler sevgili izleyenler? Sözün ahsen olanını. Ahsen olanlar söyler. Öyleyse o devirde olanlar değil, ahsenlerin ahseni olan bir tek kişi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neden ahsen?

nefsindeki bütün afetler yok olduğu için Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için ahsen. O kadar mı? Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. O kadar değil. Onun daha ötesi. Bu vasfa bir şey daha ilave edeceksiniz. Şu sözlerinden çıkaracağınız manayı. Sana şiir yazdırmadık. Yakışmazdı da. Ama sen apaçık bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor Allah-u Teala. Ona söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Olayın nasıl başladığını hatırlayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Alak suresinin başlangıç ayetleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her seneki gibi Nur Dağı'ndaki Hira mağarasına girmiş, yalnız kalabalıklardan, insanlardan itikafa çekilmiş. Rabbi ile baş başa kalmış 40 gün. Bu süreç içerisinde 40 yaşında. 40 yaşında 40. gün. Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiselerle görünüyor. Ona doğru bir adım atıyor, ikra diyor, oku. Peygamber Efendimiz aleyhisselam gayet saf bir şekilde diyor ki, iyi de ben okuma yazma bilmiyorum, ümmiyim. Cebrail aleyhisselam hiç duymamış gibi bir adım daha atıyor, gene ikra diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem donup kalmış vaziyette ve diyor ki ben ümmiyim, okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımını atıyor, ona ulaşıyor, kollarıyla sımsıkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyor ve ona diyor ki ikra bi ismi rabbiki. Rabbinin ismiyle oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç okuma yazma öğrenmedi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama okudu. Okuma yazma öğrenmedi ama Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar hep okudu, hep anlattı sahabe. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kalbine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i yazarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a karşı mahcup olmamak için onları ezberleme telaşına Allah-u Teala'nın söylediğine bakın. Bu söylediklerimizi, kalbine indirdiklerimizi ezberleyeceğim diye ne diye kendini helak ediyorsun? Habibim, onları senin kalbine indirmeyi başaran Allah, onları sana ezberletecek gücün de sahibidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma öğrendi mi? Hayır. Kitabı alıp da Kur'an-ı Kerim'in harflerinden Kur'an-ı Kerim'i okumayı hiçbir zaman öğrenmedi. Daha açık konuşayım mı? Buna hiç ve hiç ihtiyacı olmadı. Hangi ayet isterse Allah-u Teala anında ona hatırlatırdı. Kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi. O Kur'an-ı Kerim harflerden müteşekkil değildi. Öyleyse Allah'ın emri yerine geldi mi? İkramı ismi Rabbiki, Rabbinin ismiyle oku. Okudu. Okuma yazma öğrenmeden okudu. Acaba anlatabiliyor muyum sevgili izleyenler ve dinleyenler? Şimdi Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesine dönelim. Ayetler arasındaki illiyet rabıtasını sizlere anlatmaya çalışıyorum. Onlar sözü, kavli dinlerler. Kavlin ahsen olanına tabi olurlar diyor Allah Teala sahabe için. Kim o ahsen sözleri söylüyor? İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbine Kur'an-ı Kerim yazıldığı için Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini kalbinden okuyarak onlara söylediği için, Kur'an-ı Kerim'i Allah indirdiği için, Kur'an-ı Kerim'in sözleri ahsen olduğu için sözün ahsen olanını söylemiş oluyor. Sahabe de ahsen olan sözü dinliyorlar. O kadar mı?
Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Daha ötesi de var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasarruf altındaydı. Ne diyor Allah-u Teala? O kendiliğinden konuşmaz. Ne söyletirsek onu söyler. Ne diyordu Allah-u Teala? Habibim sen okuma attığın zaman sen atmadın. Biz attık diyor. İyi de herkes görmüş atan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yerden alıyor bir avuç kum, atıyor. Kimin gözüne isabet ettiyse hep gözleri isabet etmiş, kör olmuş adamlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiçbir insan böyle bir şey yapabilir mi? Onun için Allah Teala yapamayacağı için bunu söylüyor. Sen atmadın diyor. Biz attık. O insanları kör eden okum var ya, okumu diyor sen attın, attığın okum var ya, ne demek bu? Kumu sen attın demek. Ama arkasından diyor ki sen atmadın, biz attık. İşte tasarrufun muhtevası bu. O kendi aklının emrettiğini yapamazdı. Yapması mümkün değildi. Allah'ın emrettiğini değil, Allah'ın kendisine kumanda ederek yaptırdığını yapabilirdi yalnız. Onun için Allah-u Teala'nın sözüne dikkat edin, sen atmadın, biz attık diyor. Yani senin aklın beynine kumanda etmedi. Senin beynin fizik vücuduna kumanda etmedi. Fizik vücuduna kumanda eden ne senin aklındı, ne senin aklının kumanda ettiği, senin vücuduna kumanda eden beynindi. İkisi de geçersiz. Biz kumanda ediyorduk sana diyor. O kumu sana biz attırdık. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, sahabe mi? Sahabe kavlin en güzelini dinliyorlardı. Hem tasarrufta olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahsen olan sözlerini tasarrufta olduğu için, kendinden bir şey söyleyemediği için, bütün söylediklerinin Allah'ın söylettikleri olduğu için, hem de hep Kur'an-ı Kerim'i, kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i, yani ahsen olanı, ahsen olanın okumasıydı. Öyleyse hem yaptığı işler Allah'ın yaptırdıkları, hem söyledikleri Allah'ın söyledikleri, hem de muhtevanın her açıdan ahsen olan bir kristalleşmiş numunesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sonra Zümer 18'de Allah-u Teala sahabe için vasıf veriyor. Hepsi hidayete erdiler. Hepsi hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse birinci teslim neydi sevgili izleyenler ve dinleyenler? İnsanın İslam olması konusunda üç merhalesi vardı. Birinci merhalede neyi teslim ediyordunuz Allah'a? Ruhunuzu. Ve hidayete eriyordunuz. Bütün sahabe hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Bitmiş mi? Hayır, bitmemiş. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerimeye şimdi gene beraberce bakıyoruz. Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Habibim, o ümmilere, kitap sahiplerine de ki, ne çıktı karşımıza? Gene ümmiler, gene kitap sahipleri. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün peygamberlerin vazife olduğu noktada o topluma Allah-u Teala ümmiler diye hitap ediyor. Neden? Bir evvelki peygamberin getirdiklerini insanlar yozlaşarak devre dışı bırakmışlar. Bu yozlaşma insanın tabiatında var. Şeytan da bunun en büyük hızlandırıcısı. Ve asırlar geçtikçe Allah'ın dini insanlar tarafından unutulmaya başlıyor. Öyle bir devir geliyor ki insanların dini artık Allah'ın öğrettiği,
din olmuyor. Kimseyi kurtuluşa ulaştırması mümkün değil. Böyle bir noktada Allah-u Teala geçmiş devirlerde yeniden peygamber gönderiyordu. Ama gelin görün ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte peygamberlik müessesesi nübüvvet sona ermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de nebilerin mührü olarak anlatılıyor. Yani sonu peygamberlik müessesesinin nübüvvetin hitam bulduğu, mühürlendiği son kapı. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, o peygamber, o muhteşem insan, o ünlü idi. Ama okuyordu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o ve bütün sahabe şu veçlerini de fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişlerdi. Etmişler miydi? Hadi gelin bakalım. Âl-i İmrân Suresi 20. ayet-i kerime. Habibim oyunları ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz ve çiğimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmeleri ve kitap sahiplerine, onlardan da veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir. Daha evvel mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Çünkü sevgili izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudun Allah'a teslim olması İslam'ın ikinci safhası. Birinci safha 22. basamakta erişiliyor ve ruh Allah'a ulaşıyor. Ahsen olan ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor. Fani oluyor. Yok oluyor. Ruhunuzu böylece Allah'a teslim etmiş oluyorsunuz. Demin söylediğimiz Zümer 18'de bütün sahabenin ruhlarını Allah'a teslim ettiğini gördük. Peki şimdi ne gördük? Veçlerini teslim etmişler. Fizik vücutlarını teslim etmişler. Âl-i İmrân Suresinin 20. ayet-i kerimesine göre. Sevgili izleyenler ve dinleyenler ne kaldı? Neşlerini Allah'a teslim etmeleri kaldı. Etmişler mi? Evet. İşte görüyoruz ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe önce ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, veçlerini Allah'a teslim etmişler. Ya neşlerini? Âl-i İmrân Suresinde Allah Teala diyor ki, ne zaman yaptığınız muahedeye sadık kalmazlarsa onlara deyin ki, biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın bütün insanlara sözü neydi? Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Hazreti Yakub'un torunlarına vasiyeti neydi? Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Peki Allah'ın yeryüzünü miras bıraktığı insanlara vasiyeti neydi? Allah'a teslim olun. Nisa suresi 58. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. İnnallâhe ye'murküm an tu'addil emanati ilâ ehliha. Allah emanetleri ehline, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesi, ey amin olanlar, hepiniz silme girin. Hepiniz Allah'a teslim olma,
standartlarına ulaşın. Allah'a teslim olun. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. وَاَنِيبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ ve ona teslim olun. Ruhunuzu Allah'a döndürün, yetmez. Ve ona teslim olun ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzda nefsinizle teslim edin. Hem de kabir azabı gelmeden önce diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın indinde kabir azabı gelmeden Allah'a teslim olmamız emrolunca. Gördük ki bütün sahabe ruhlarını, bütün sahabe fizik vücutlarını, bütün sahabe nefslerini Allah'ın kendilerine verdiği ve mutlaka Allah'a teslimi farz kıldığı üç emaneti de Allah'a teslim etmek mecburiyetinde insanoğlu. Öyleyse bütün sahabe bunu yapmışlar. Hepsi Allah'a gördüğünüz gibi teslim olmuş. Şimdi Fısırat Suresinin 33. ayet-i kerimesine tekrar dönelim. İfadeye dikkatle bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırdılar. Onlardan daha güzel sözü kim vardır? Onlar mürşitlerdir diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün sahabe Allah'a teslim olmuş mu? Gördük ki ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Öyleyse teslim olmuşlar. Allah'a çağırıyor muydu? Hepsi gördük ki Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere hepsi sırat-ı müstakimin üzerinde ve hepsi Allah'a çağırıyorlar. Öyleyse Fısret Suresinin 33. ayet-i kerimesi sahabeyi tarif ediyor. Bütün mürşitleri ve özellikle sahabeyi. Şimdi bir adım daha atalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Kötülükle iyilik bir olur mu? Siz kötülüğe iyilikle mukabele edin. Seyyiate salihatla, hasenatla mukabele edin. Böyle yaparsanız size can düşmanı olanların can dostu olduğunu görürsünüz diyor Allah-u Teala. İşte diyor bu kötülüğe iyilikle mukabele etme hasleti herkese verilmez. Ve kime verildiyse onlar Hazzül Azim'in sonsuz hazzın sahipleridir diyor Allah-u Teala. Peki bütün sahabe gerçekten kötülüğe iyilikle mukabele ediyordu. Sevgili izleyenler, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim için şöyle söylüyor. Diyor ki bu Kur'an'ı biz indirdik. Biz o Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Bir, Habibim sana sual sorarlar. Ne sorarlarsa sorsunlar, onların hepsinin cevabı Kur'an-ı Kerim'de mutlaka vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse ne görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş, her şeyi içine yerleştirmiş, hiç eksik bırakmamış. Öyleyse sahabe Allah'ın mürşitleri miydi? Mürşidi tarif eden, birinci standartta tarif eden, Fusilet 33'te, 34'te, 35'te Allah'ın dediklerinin sahabede tamamıyla mevcut olduğunu gördük. Neleri gördük? Bir, bütün sahabe ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Üç teslimlerini gerçekleştirmişler. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Bunları demin Kur'an'daki ayetlerle ispat ettik. Şimdi geliyoruz
acaba sahabe kötülüğe iyilikle mukabele ediyor muydu sualinin cevabına evet sevgili izleyenler ve dinleyenler. Evet, hepsi kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlardı. Nereden biliyoruz? Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinden. Öyleyse orada ne görüyoruz? Âl-i İmrân 119'da Allah Teala diyor ki ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, size kötü davrandıkları halde, sizi öldürdükleri, size işkence yaptıkları halde, siz onlara gene de ahsen davranışlarda bulunursunuz. Gene de onlara karşı muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Ne demek bu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bütününe iman edersiniz demek, bütününü yerine getirirsiniz demek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütününü yerine getirirsiniz. Yani Allah'ın sizin için farz kıldığı her şeyi mutlaka yaparsınız. Allah'ın size yasak ettiği hiçbir şeyi yerine getirmezsiniz. Öyleyse kötülüğe iyilikle mukabele ettikleri, seyyiatı hasenatla mukabele ettikleri Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde kesinleşmiş. Öyleyse sahabe bir defa daha mürşitti. Neydi birincisi? Allah'a teslim oldukları için. İkincisi, Allah'a çağırdıkları için. Üçüncüsü, kötülüğe iyilikle mukabele ettikleri için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, irşat makamında olanların müşterek hususiyetlerinden başka ayetlerde bahsediyor. Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde başka bir açıdan bakıyor mürşide. Devrin imamı mürşitlerin başında olan kişi aslında gene bir mürşit. Özelliği ne? Bakalım sevgili dinleyenler ve izleyenler. Özelliği ne? Diyor ki Allah Teala ve cehennem minhum eyyimmeten yehtune bi emrina. Onlardan imamlar kıldık. Devrin imamları kıldık onlardan. Emrimizle insanları hidayet ettirsinler diye. Bizden aldıkları emri tebliğ ederek insanları hidayete erdirsinler. İnsanların ruhlarını bize ulaştırsınlar diye. Devrin imamından bahsediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Huzur namazının imamından bahsediyor Allah Teala. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Allah'ın huzurunda zikir yapanlar ve Allah'ın huzurunda secde edenlerden bahsediyor. Onlara yaptıkları iş ağır gelmez diyor. Onlar bundan sadece sonsuz bir mutluluk duyarlar diyor. Burada huzur namazında Allah'ın huzurunda Allah için kılınan, günde 7 defa kılınan huzur namazında kim hangi rekatta, hangi namazda yer almışsa o onlardan birisi oluyor. Huzur namazını kılanlardan birisi. Allah'ın huzurunda secde edenler, Allah'ın huzurunda zikredenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu huzur namazının imamının genel mürşitlerde olan özellikleri bir defa daha serdediliyor arkadan. Allah Teala diyor ki ve cehennâ minhüm eyyimmeten yehtûne bi emrinâ lemmâ sâberû ve kânû mi âyâsilâ yûkînû. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ettikleri için diyor, biz onları mürşit tayin ederiz. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek. Üç tane yakin müessesesi var Kur'an-ı Kerim'de sevgili izleyenler ve dinleyenler. İlmel yakin.
aynel yakin, hakkul yakin. 28 basamaktan ibaret olan insanoğluyla Allah arasındaki kemalat yolu. Sırat-ı müstakim ve Allah'ın sırat-ı müstakimi. Sırat-ı müstakim boyunca insanların ruhları Allah'a doğru yükselir. Sonunda Allah'a ulaşırlar. Sırat-ı müstakim biter. Allah'tan daha yukarıda hiçbir şey yoktur. Sadece yokluk vardır. Ama kişinin kemalat müessesesinde kemallere ulaşması bitmez. O bir sonsuzluktur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her an müktesebatında selahın 7. müessesesine tasarrufa da ulaşsanız her an müktesebatınıza Allah-u Teala yeni bir şeyler katacaktır. Bu onun en büyük zevkidir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah yolunda iştiyakla hizmet etmek isteyenlerin hepsine kapılarını ardına kadar açmış. Gelin diyor. Size ulaşacağınızı zannettiğinizin daha ötesini ikram edeyim. Hepsi Allah'ın keremidir. Allah'ın ikramıdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hani şu bizim saflar keramet falan diye bir şeylerden bahsederler. Birçoğu zaten keramete inanmaz. İnananlar da bunu evliyanın yaptığını zannederler. Oysa ki keramet adı üstünde ikram sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın ikramı. Keramet Allah fizik ötesi bir şeyleri bir kulunun yapmasını dilediği ve ona bunu yaptırdığı zaman, yaptırdığı zaman tahakkuk eder, teşekkür eder. İnsanlar zanneder ki o yapmıştır, o Allah'ın evliyası. Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her dönemde o Allah'ın evliyası aynı şeyi söylemişlerdir. Hayır biz yapmadık. Bunu bize Allah yaptırdı. Ama Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan insanlar bildikleri istikameti ahkam keserler. Tamam. Sevgili izleyenler ve dinleyenler onların sahası. Nasıl yaparlarsa yapsınlar. Biz onlarla vakit kaybetmeme emri aldık. Kim bize sataşırsa kapılar açık. Ama bizden cevap almayı umuyorlarsa hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yok. Biz başkalarına, aramıza girecek olanlara cevap vermeye değil, size Allah'ı öğretmeye, onu tanıtmaya, sizi onun küleleri yapmaya, bu istikamette görev almaya ehil kılındık. Öyleyse köleliğin kainatın en büyük hürriyeti olduğunu hatırlatırız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne zaman Allah ile ünsiyet peyda ederseniz mutluluğun ne olduğunu sadece o zaman yaşayabilirsiniz. Ve Allah hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Mutluluğun doruğuna çıkasınız diye yarattı. Ama size sadece kul olmayı emretti. Yani 28 tane basamak. Selaha ulaştığınız zaman selahın 4 kademesini açtığınızda Allah'a kesin en üst seviyede kul olursunuz. O zaman ne dediğinizi ancak anlayabileceksiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ancak o zaman anlayabileceksiniz ki Allah'a kulluğunuzu tamamladığınız zaman, yani azim kul olduğunuz zaman bir şeyler eksik, bir şeyler noksan, Allah'a döktüğünüz gözyaşları yetersizliğinizin işareti. O size öyle şeyler ihsan etmiş ki o muhteşem insanların karşısında siz de ona karşı o kadar az bir şeyler yapabiliyorsunuz ki bu seccadelerin sizin tarafınızdan gözyaşlarınızla ıslatılmasına sebebiyet veriyor. Yetmiyor size. Kul olmak yetmiyor. İşte o zaman Allah'a köle olmaya,
Allah'ın esiri olmaya kendinizi alıyorsunuz. O zaman iradenizin bağlanmasını, o zaman iradenizin ref edilmesini talep ediyorsunuz. Ve birincisinde iradenizin bağlanmasında günde belki 1000 tane sual sorarsınız Allah-u Teala'ya. Her saniye ne yapmanız lazım geldiğini ondan sormak durumundasınız. Kölelik sevgili izleyenler ve dinleyenler, kainattaki en büyük hürriyetin sahibi olmak. Ne demek istiyorum? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir duvarın karşısına oturdunuz, kıble tarafında bir duvar, siz zikir yapıyorsunuz veya namaz kılıyorsunuz. Duvar yok. Arkası var. Bütün kainat önünüzde açılır. Seccadenin üzerinde hareketsiz kalırsınız. Herkes sizi uyuyor zanneder. Orada uyuklamakta olduğunuz konusundadır. Oysa ki siz sadece fizik vücudunuz oradasınız. Siz o arada kainatın neresine isterseniz oraya gitmenin yetkisini aldınız Allah-u Teala'dan. Mesafeler mi? Şu kadarcık ediniyorum. Nereye düşünürseniz oradasınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Acaba beni anlıyor musunuz? Bu sözlerim size acaba ne kadar, hangi ölçüde yaklaşabiliyor? Acaba hangi karanlık noktalarda birçok şeyler takılıp kalıyor, öteye geçemiyor sevgili dinleyenler ve izleyenler? Unutmayın, Allah Teala hepinizi sonsuz bir mutluluğu yaşayasınız diye yarattı. İnsan adı verilen bu mahluk Allah'ın indinde en üst seviye ihsana layıktır. En üst seviye nimete layıktır. Öyle olmak mı istiyorsunuz? O zaman zikrinizi arttırın. Biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler, aslında bütün bu basamaklar sizin iştiyakinize kalmış. Hangisine ulaşmak isterseniz gerçek bir inançla ulaşmayacağınız bir makam olamaz. Bir tek makam, bir tek kişi olduğu için onu devralıcı sayıyoruz. Salah makamının tasarruf mevkii. Yoksa hepiniz bunun ötesindeki salah makamının geri kalan 6 kademesine rahat rahat ulaşabilirsiniz. Öyleyse hayat mı bir güzelliktir? Hayat bir mutluluktur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu mutluluğu Allah'ın sizin için ihsan buyurduğu boyutlarda, en güzel boyutlarda yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ona teslim olun. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar neden mutsuz biliyor musunuz? Akıllarının kendisine en güzeli yaptıracaklarından emin oldukları için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, vücudun kumandanı olana kalın. Hangi şartlarda yetişmişse, şuur kazanmışsa, o şartların adamıdır. O şartlara uygun konularda yeşil ışık yakar. Ya her şeyin Allah'ın emrettiği her şeyin yasak edildiği, Allah'ın emrettiği her şeyin yasak edildiği, Allah'ın yasak kıldığı her şeyin de serbest bırakıldığı bir ortamda büyümüşseniz, aklınız orada şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği her şeye aklınız yeşil ışık yakacaktır. Allah'ın emrettiği her şeye de kırmızı ışık. Gördünüz mü? Akıllı olmak yetmiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün mesele nerede biliyor musunuz? Aklınızı kullanmayı öğrenmek mecburiyetinde olduğunuzda. Biliyorum ki bu sözü söylediğim için akıllı olan kardeşlerimiz bize kızacaklar şimdi.
Yani biz aklımızı kullanmayı bilmiyor muyuz diyecekler. Evet diyeceğiz, bilmiyorsunuz. Eğer bilseydiniz siz de salah makamında olurdunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kadar mukaddes kitabı, Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i ve hiç değişmemiş olan Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala neden indirdi biliyor musunuz? Bir tek sebepten, size aklınızı nasıl kullanacağınızı öğretmek için. Biliyor musunuz? Şu anda 8 tane uzdan bütün dünyayı zehirleyen o kültürle meşgul olan insanlar var. Yani şeytani kültürle, yani büyüyle, yani transandantal meditasyonla, yani insanları huzurdan huzursuzluğa taşıyacak olan bütün zulmani sistemlerle, büyü, hüddam, her türlü kötülük. Birçok üniversitesi var adamların. 8 tane uydudan bütün dünyayı zehirlemeye devam ediyor adamlar. Akılsız olabildiklerini iddia edebilir misiniz? Yüzlerce profesör var aralarında. Öyleyse farkları ne bizlerden? Farkları sevgili izleyenler ve dinleyenler, akıllarını nasıl kullanacaklarını bilmemeleri. Allah-u Teala aklımızı nasıl kullanacağımızı öğretmek üzere mukaddes kitaplarını indiriyor. Şeytan da insanları yozlaştırma yolunda devamlı bir gayretin sahibi. Tevrat mı inmiş? Hazreti Musa ve ona tabi olanlar ne yaptılar zannediyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ne yaptılar? İslam oldular. Ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Kur'an-ı Kerim mi? Hepsinin, Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin İslam olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Hazreti Davud'a Zebur'u indirmiş. Ona tabi olanların yorumun da İslam olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim. Hazreti İsa'ya İncil'i indirmiş. Ona tabi olanların ve onun da hepsinin İslam olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Onun da ona tabi olanların da hepsinin İslam olduğunu yazıyor. Anlatabiliyor muyum acaba sevgini izleyenler ve dinleyenler? Bir tek Allah var. Hepsi onun peygamberi. Ve öğrettiği hep aynı öğreti. İslam, İslam, İslam. Allah'a teslim olmak. Ruhunuzla, fizik vücudunuzla, nefsinizle Allah'a teslim olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indirmiş. Tabi olanlar tabi olmuşlar, İslam'ı yaşamışlar. Ve adım adım yozlaşma başlamış. Yozlaşma has safhaya çıktığında Allah Teala Hazreti Davud'a Zebur indiriyor. Ona tabi olanlar tekrar İslam'ı yaşamaya başlıyorlar. Peki Hazreti Musa'ya tabi olanlar onlardan Hazreti Musa'nın yaşadıklarını yaşayanlar, İslam olanlar giderek küçülen bir zümre oluşturuyor. Ama Hazreti Musa'ya Allah-u Teala İslam'ı nasıl tarif etmişse aynı standartlar içinde onlar Hazreti Davud devrinde de yaşıyorlar. Ondan sonraki yozlaşma devrinde de gene bir grup insan Hazreti Musa'nın tatbikatını devam ettiriyor. Başka bir grup insan da Hazreti Davud'un tatbikatını devam ettiriyor. Aralarında realitede hiçbir fark bulunmamasına rağmen ayrı ayrı şeyler yaptıklarını zannediyorlar. Sonra mı ne oluyor? Yozlaşma. Hazreti Davud'a tabi olanlar da, Hazreti Musa'ya tabi olanlar da
Nesiller geçtikçe yozlaşma büyüyerek devam ediyor. Aralarında hem Hazreti Musa'ya tabi olanlarda hem Hazreti Davud'a tabi olanlarda bir grup daima var. İslam'ı yaşayanlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sonra mı Hazreti İsa'ya Allah-u Teala İncil'i indiriyor. Onun havarileri mi? Onlar da İslam'ı yaşıyorlar. Sonra geçen devirler boyunca onun havarilerinin yaşadığı İslam'ı, ondan sonra gelen nesillerin arasında da az bir grup yaşamaya devam ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onlar Hazreti İsa'nın Allah-u Teala tarafından öğretildiği şeyleri yaparken Hazreti Davud'dan öğrenenler de aynı şeyleri yapıyorlar. Hazreti Musa'dan öğrenenler de aynı şeyleri yapıyorlar. Ne kadar bir grup? Belki kitlenin binde biri, belki 10.000'de biri. Ama devam ediyor. Kesintisiz olarak kıyamete kadar da devam edecek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sonra Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Ve ona tabi olan bütün sahabenin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam olduğunu, Allah'a teslim olduğunu demin bütün ayetleriyle sizlere açıkladık. Ondan sonra da hala hamdolsun ki dünya üzerinde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in öğrettiği İslam'ı yaşayanlar var. Bizler onlarız. Hristiyanların içinde de Hazreti İsa'dan öğrendikleri gene aynı İslam'ı yaşayanlar var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hazreti Davud'un öğrenenler de aynı İslam'ı yaşamaya devam ediyorlar. Hazreti Musa'dan öğrenenler de aynı İslam'ı yaşamaya devam ediyorlar. Kendi toplumlarının içinde belki sayıları binde bir. Dünya üzerinde kimdir? Kaç binde bir. Ama yaşıyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Hep aynı İslam yaşanmış. Ruhun Allah'a teslim olması, fizik vücudun Allah'a teslim olması, nefsin Allah'a teslim olması ve İslam olmak. Üç safhada İslam'ı tamamlamak, birinci safhada cennet saadetinin, üçüncü safhada dünya saadetinin mutlak ölçülerde sahibi olmak. Öyleyse bunun ışığı altında Kur'an-ı Kerim'e bakalım ne diyor? Onların arasında da diyor Allah-u Teala sizin gibi tek Allah'a inanan Hristiyanların arasında da Musevilerin arasında da Hazreti Davud'a tabi olanların arasında da onların arasında da sizin gibi tek Allah'a inanan bir, sizin peygamberinize de inanan iki, sizin gibi secde eden, sizin gibi namaz kılan üç ve sizin gibi zikir yapan Allah'a teslim olanlar var. Hep oldu diyor Allah Teala. Onlar diyor şimdi manastırlarda yaşarlar. Sayıları çok azdır diyor. Ama var diyor. Onlar da sizin gibi kurtuluşa ehildirler diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir bütünden bahsediyoruz. İlk peygamber Hazreti Adem, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ikisi de Allah'a teslim oldular. Onlara tabi olanlar da teslim oldular. İşte Hazreti Adem'in bir oğlu ve bir başka oğlu. Birisi Habil, Allah'a teslim olan, birisi Kabil, teslim olanı öldüren. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her devirde Allah'ın dostları ve Allah'ın düşmanları hep var olmuştur. Kıyamete kadar da var olacaktır. İşte önümüzdeki günlere dikkatle bakın. Bulutlar yavaş yavaş dağılıyor.
bütün insanlar dinlerinin tek bir din olduğunun adım adım şuuruna doğru ilerliyorlar. Öğrenecekler ki sadece bir tek din vardır, Allah'a teslim olmak. Allah'a ruhunu teslim etmek, Allah'a fizik vücudunu teslim etmek, Allah'a nefsini teslim etmek ve İslam olmak, Allah'a teslim olmak. Biliyorsunuz ki İblis kitapları değiştirmiş sevgili izleyenler. Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i darmadağın etmiş. Kur'an-ı Kerim'e gelince Allah-u Teala Hicr Suresinin 9. ayet-i kerimesine diyor ki bu kitabı, bu zikri biz indirdik. Biz indirdik, onun muhafızı da gene biziz, biz diyor Allah-u Teala. 4 defa biz kelimesi geçen bu ayet-i kerimede dikkat edin, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i koruyacağını söylüyor. Ayetlerin değiştirilmesine müsaade etmeyeceğini söylüyor. Daha belki kitaplarda böyle bir şeyi söylememiş, ayetler değiştirilmiş. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, ruh aynen duruyor. Ne demek istiyoruz? Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de Allah'a teslim olmaya yönelik, buna müteallik, Allah'a teslim olmaya müteallik ayetler duruyor. Öyleyse gelecek günlerde bütün inananları bir tek bayrak altında toplayacak olan şuur, Allah'a teslim olmak merkezinden çevreye doğru yayılacaktır. Öyleyse hangi peygamber yaşamışsa o devirde Allah'a teslim olmayı öğretti. Aynı usulleri bugüne kadar onların soyundan olanlar devam ettiriyor. Ya biz Osmanlı'nın soyundan olanlar, biz de Allah'a teslim olmayı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öğrendiğimiz gibi tatbik ediyoruz. Öyleyse geri kalanlar mı? Geri kalanlar sadece detaydır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dinlerin arasındaki farklılıkları ortadan kaldıracak olan şey işte bu asıldır. Allah'a teslim olmak. Bütün dinlerde ayetler duruyor. Allah'a teslim olma ayetleri. O kitapları terumar eden iblis Allah-u Teala tarafından o ayetlere dokundurulmamış. Öyleyse aynen orada bütün

Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan. Hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder. Diyorsa o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır.
ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa o zaman mutlaka işlememelisiniz.

0: İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmaz? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır.
1: Zalim.
2: Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, merhabalar diyorum. Evet. Sevgili dinleyenlerimize ve izleyicilerimize ve bugün de Amerika'dan yapılan sevgili müşterimiz, tasavvuf doktoru Sayın İskender Alemi'yi İhlas Otesi'nden bir yenisiyle daha bir değerli dinleyicilerimizle birlikte oluyorlar. Ve her zaman olduğu gibi kendileri şu anda hattımızda sizlerle birlikte. Sevgili efendimiz, öncelikle hayırlı günler diliyoruz. Tüm kardeşlerimiz olarak ellerinizden koltuk sürmek ve muhabbet ediyoruz. Çok kıymetli dualarınızı beklerken sevgili efendimiz, inşallah İhlas Otesi'nizde sizi, zaferinizi, dinleyici ve izleyicilerimizle başa bırakmak istiyoruz inşallah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allah razı olsun Berhan. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek sözlerimize başlamak istiyoruz.

Sevgili izleyenler ve dinleyenler, muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Bugün 2020'nin Nisan ayının birinci günü ve çok mutlu olmamız için büyük bir sebep var. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki çok mutlu bir noktaya ulaştık. Bütün dünyaya bu güzellikleri, Allah'ın güzelliklerini anlatmak için Allah'ın emrettiği üniversiteyi açmış bulunmaktayız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bildiğiniz gibi kainatta sadece Allah'a teslim olmak söz konusudur. Bütün peygamberler yani nebiler ve onlara tabi olanlar hepsi Allah'a teslim olmuşlardı. Öyleyse şunu bilmenizi istiyorum, şunu yerlerine oturtmanızı istiyorum. Allah'a teslim olmanın dışında başka bir din hiç olmamıştır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa ve ona tabi olanlardan bahsediyor. Hepsinin İslam olduğunu söylüyor. Hangi peygamberden bahsetmişse o ve ona bağlı olanların hepsinin İslam olduğunu söylüyor Allah Teala. Yani Allah'a teslim olduğunu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Hazreti İsa için de ve onun havarileri için de ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem için de ve onun sahabesi için de Allah aynı şeyi söylüyor. Hepsi ama hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Hepsi İslam olmak şerefini yaşamışlar. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir mutlu açış günündeyiz. Kainatın üniversitesi, Allah'ın üniversitesi bugün hamdolsun ki açıldı. Hepiniz için www.universityofallah.org www'dan sonra bir daha var nokta universityofallah.org ve sevgili izleyenler ve dinleyenler organization ya hepsi büyük harf ya da hepsi küçük harf. İşte bu kadar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Buraya bunu yazdığınız zaman İslam'a girmiş olacaksınız. Ve üniversitemiz bugünden itibaren inşallah derslerine başlıyor. Buradaki saatle veya Türkiye'deki saatle söyleyelim. Buradaki saatle öğleden sonra bir yani saat 13'te başlayacak üniversite 2 saat. 1 ile 2 arası, 2 ile 3 arası. Yani orada 8'de 9, 9'da 10 arası 2 saatlik bir süre üniversitemiz içindir. Bu günden itibaren cumartesi günü, cumartesi akşamı 2 saat Türkiye'ye göre akşam 8'de 10 arası, pazar akşamı
2 saat, yine 8-10 arası. Ve çarşamba akşamı 2 saat, yine 8-10 arası. Saatlerde değişiklik olursa inşallah size haber vereceğiz. Benim açımdan yapılması lazım gelen bütün açıklamalar bu bir haftadaki 6 saat içinde gerçekleştirilecektir. Gerekirse ek süreler kullanacağız programımızı tamamlayabilmek için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hazırladığınız konular henüz bilgisayara konu isimleri olarak şu anda girmedi. Ama akşam programı başlayıncaya kadar girmiş olacağını ümit ediyorum. Kardeşlerimiz o konuda gayret sarf edecekler. Ve olmadığını düşünelim. O zaman biz sohbeti yaparken yine devam eder çalışma. Bu akşam inşallah onu son şekline bağlarız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, üniversite Türkçe ve İngilizce yayın yapacak inşallah. Ve Arapça dersleri de verilecek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, önümüze Allah Teala hamdolsun ki yeni bir ufuk açtı. Bu üniversitenin açılmasındaki Allah Teala'nın temel muradı dinleri bir çatı altında birleştirmek. Biliyorsunuz ki demin anlattığım gibi bütün peygamberler Allah'a teslim olmuşlardı, kendilerine tabi olanlarla birlikte. Hepsi yani İslam'dılar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün güzellikleri yaşayan o nebilerle, peygamberlerle, onlara tabi olanlar aslında hep aynı şeyleri yaşadılar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Ve nefslerini Allah'a teslim ettiler. Önce Allah'a böylece kul oldular. Sonra da başta Allah'ın peygamberleri olmak üzere o ve onlara bağlı olanlar Allah'a köle olmayı başardılar. Teslimin ötesine geçtiler. İşte İblis mukaddes kitaplardaki, Kur'an'ın dışındaki, daha evvelki mukaddes kitaplardaki birçok konuyu değiştirebildiği halde Allah'a teslim babındaki ayetler Tevrat'ta da, İncil'de de, Zebur'da da duruyor. Onlar yok olmamış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu açıdan meselemize baktığımız zaman bir muhteşem konu görüyoruz. Gelecekte dinlerin birleştirilmesi, bir çatı altında toplanması, Allah'ın dostlarının bütün dünyada bir araya gelmesi. Bunun buradaki international konferanslarda ilk adımı atıldı ve genel anlamda herkesin pozitif baktığı bir olay olarak gelen temsilcilere içerik yani muhteva sunuldu, genel kabul gördü. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, konunun henüz başlangıcındayız. Ama
Sohbetler hem Türkçe hem de İngilizce yapılacağı için bütün dünyaya genel, bugünün genel lisanı olan İngilizce ile yapılacak o hitap bütün dünyadan öğrenci çekecektir diye düşünüyoruz. Ayrıca duvarları olmayan bir üniversite, bir bilgisayar üniversitesi, Allah Teala'nın bize son ve en büyük ihsanıdır diye düşünüyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakalım. Orada bir yumukluk var ya. Bu taraftaki ayağını biraz kaldır. Şöyle. Ben şimdi oturuyorum. Bak yumuk görünüyorum orada. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, en güzele doğru yürüyebilmek bu üniversitenin dizaynı içinde gerçekleşecek.

Sei sei expert, sono i tecnici eccetera. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri hepinize en güzeli anlatmak üzere, dizayn etmek üzere bir araya geldi. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu güzellikleri hep beraber yaşıyoruz. Her şey öylesine güzel ki Allah-u Teala'nın dizaynı her açıdan insanları gelecek günlerde, yıllarda inşallah bütünüyle kavrayacak. O zaman bir sonuçla karşı karşıya olacağız. Bütün dünyada Allah'ın dostları bir araya gelecekler. Allah'a teslim olma çatısının altında hepsi toplanacak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu yüce davayı onun emredildiği istikamette yerli yerine oturtabilmek için bir hedefe yürümemiz lazım. Bu hedefe dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her şeyin en güzel olacağı bir hedefe, Allah yolunda bir dünya birliğine, dünya beraberliğine. Bu muhteşem saadeti insanlar yaşamaya başladığı zaman belki bir harpten sonra ama sağ kalanlar için muhteşem bir sükun ortamı, sulh ve sükun ortamı oluşacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, belki kelimesini kullanmamıza rağmen gelecekte bir harp kaçınılmaz. Allah'ın dostlarıyla onun düşmanlarının karşılaşacağı bir üçüncü dünya savaşı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bizlerden ölenler şehit olacak. Kalanlar da gazi. Bu savaş kaçınılmaz. Mutlaka geleceğin kesin işaretlerinden birisi olarak ikinci asr-ı saadetin yaşanmasından evvel mutlaka bir savaş söz konusu olacak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki artık bu asr-ı saadete insanları gösterecek olan bütün dünya insanların Allah'a dost olanlarını bir araya getirecek olan, birleştirecek olan, onlarda birlik ruhunu oluşturacak olan yeni bir atılım, yeni bir taze kan ve yeni bir heyecan sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu heyecanı siz de benimle beraber duyuyor musunuz? Bunu hissetmeye çalışın. Bunun için varız. Bunun için hayata getirildik. Bu güzelliği bütün insanların yaşayabilmesi için. Böyle bir konuda hepinize sevgili izleyenler ve dinleyenler derece derece görev düşüyor. Öyleyse güzelliklerin en güzel olduğu
Bir yeni hayatın eşiğinde dünya. Başka başka dinlerde olduklarını düşünen insanlar, aralarındaki cahillerin temel hedefi olarak, şeytanın esirleri olarak fışkırtmalarıyla birbirlerine asırlar boyunca düşman olmuşlar. İslam toplumunda da diğer bütün toplumlarda da aynı olayla karşı karşıya sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu olaya baktığımızda düşmanlıklar bileniyor insanlar tarafından. Her dinden olanları diğerine düşman kılan insanlar var. Biliyorsunuz ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, düşmanlık nefsimizin afetlerinden birisidir. Dostluk ruhumuzun hasletlerinden. Öyleyse Allah-u Teala bir olmamızı, beraber olmamızı ve kardeş olmamızı istiyor. İnanmayanlar zaten bu kardeşliği paylaşamazlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onlar için bir beraberlik ancak korkunun getireceği bir beraberlik olacaktır. Ama Allah'ın dostları bir sevgi halesinin etrafında toplanacaklardır. Onları güneş gibi aydınlatan, ısıtan Allah'ın nurları, onları dünya üzerinde hangi milletin olurlarsa olsunlar, birbirlerine perçinleyecektir, yaklaştıracaktır, dost kılacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün dillerin mensupları kendi kitaplarının derinlerini araştırdıkları zaman orada mutlaka Allah'ın teslim emrini göreceklerdir. Ve böyle bir güzellik onları da işlerinden saracaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu anda İslam aleminin İslam'ın dışındaki dinleri yaşayanlardan ne yazık ki bir farkı yok. İslam'ın çok büyük bir çoğunluğu, 190'dan çok daha fazlası İslam'ı unutmuşlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İslam kelimesi sin kökünden gelir. Sin, lam ve mim. Bu kelimenin asıl manası Allah'a teslim olmaktır. Allah Teala sizin için İslam'ı seçtim diyor. Sizin için teslimi seçtim diyor. Yalnız ondan razı oldum diyor. Teslimden razı oldum diyor. Ruhunuzu da, fizik vücudunuzu da yeah.

Nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte o zaman İslam olacaksınız. Yoksa bugün İslam alemindeki insanların çoğunun yaşadığı İslam'ın 5 şartıyla namaz kılmakla, oruç tutmakla, zekat vermekle, hacca gitmekle, kelime-i şehadet getirmekle yalnız kendi başınıza İslam olmak şerefine eremezsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ancak İslam'ın 5 tane şartını yaşarsınız. Bu ise sizi hiçbir kurtuluş noktasına ulaştıramaz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili izleyenler, dinleyenler şöyle diyorlar. Zamanımızın eçerler kafilesi şöyle diyorlar. İslam teslim olmak demektir. Ve İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz bunların hepsini yapıyoruz diyorlar. İslam'da teslim olmak demekse 5 tane şarttan ibaret olan bu İslam'ı biz gerçekleştirdiğimize göre bizden daha çok kim Allah'a teslim olabilir? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bunun için Kur'an-ı Kerim'de hiç bilenle bilmeyen bir olur mu ifadesini yazmış. Kur'an-ı Kerim boyunca kaç defa Allah-u Teala tekrar ediyor aynı konuyu. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diye hepimize soruyor Allah-u Teala. Bir olur mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ne diyorsunuz? İnsanlık sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek cenneti mutlaka elde edeceklerini bilseydi böyle mi olurdu İslam alemi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bugün dünyanın en geri ülkelerini İslam alemi oluşturuyor. Bir zamanlar dünyaya ışık saçan, matematiğe negatif değerleri koyabilen dürbünün optiğin barutun ilk uçma şerefinin sahibi olan İslam alemi bugün çok gerilerde kalmış. Arkasında hep dinin temel kaidelerinin unutulması var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a teslim olmanın güzelliğini, mutluluğunu, huzurunu yaşayamamak var. Hep bize onu söylüyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. İslam, İslam diyorsun, işte görüyoruz İslam ülkelerini. Herkes İslam olsa ne yazar? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şöyle bir baktığımız zaman ufka, o İslam, İslam dedikleri insanları biz göremiyoruz. Gören var mı? Bize bir işaret versinler. İslam, Allah'a teslim olmak bu değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. İslam'ın 5 tane şartını yerine getirerek Allah'a teslim olduklarını zanneden insanlar öldükleri zaman ne demek istediğimizi anlayacaklar. Kurtuluşları mümkün değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir cehalet uğruna insanlar şu dünyadan gerekli sonuçları alamadan ölüyorlar. Dünyadan ayrılıyorlar hayatları sona erdiğinde. Ve en doğruyu yaptıklarını zannederek sevgili izleyenler ve dinleyenler.
Öyleyse sahabenin Kur'an'da Allah'ın anlattığı hayatı bize örnek olmamalı mıdır? Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Ve Allah'a teslim olmak şerefine ermişler. Hem dünya saadetinin sahibi olmuşlar, hem de cennet saadetinin sahibi olmuşlar. Allah Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler kaidelerini koyarken farzlarını indiriyor. Birinci safhasında bu var Kur'an-ı Kerim'in. İkinci safhasında Allah Teala bu farzları yerine getirenlerin kurtuluşa mutlaka ulaşacağını ifade ediyor. Cennet vaat ediyor onlara. Üçüncü safhada sevgili izleyenler ve dinleyenler, gerçekleştirmeyenlerin kurtuluşunun mümkün olmadığını söylüyor Allah Teala. Onlar için cehennemin hazırlandığını söylüyor. Ve dördüncü safhada mutlaka sahabeyi örnek olarak veriyor Allah Teala. Bütün sahabenin Allah'ın farz emirlerini mutlaka yerine getirdiğini ifade ediyor. O farzlar ki onların yerine getirilmediği bir dünya hayatı yaşıyor artık İslam alemi. Ne ruhun Allah'a teslimi, ne fizik vücudun Allah'a teslimi, ne nefsin Allah'a teslimi artık İslam aleminin %90'dan fazlasında yaşanmıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanlar sahabenin yaşadığı İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ı unutmuşlar. Onu yaşamıyorlar. İblisin korkunç bir tuzağına düşmüşler. İblis İslam'ın 5 şartı diye tutturmuş onlara ve kabul ettirmiş tezini. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir ortamdan gelecek günlerde dünya insanını feraha çıkartmak, aynı zamanda felaha erdirmek, bu hakikatlerin bütün dünyaya öğretilmesiyle mümkündür. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ve göreceksiniz ki önümüzdeki 3-4 senenin içinde bütün Allah'ın hakikatleri dünya insanına yeterli boyutlarda ulaştırılmış olacaktır. Bu konunun başlangıç kademesindeyiz. Bugün Allah'ın üzerimize vazife olarak verdiği yeni bir kesimi gerçekleştirmek hamdolsun ki nasip oldu. Bu büyük müjdeyle içimiz sürur içerisinde mutluluğu yaşıyoruz. Allah'ın üniversitesini açmanın büyük şerefini. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ismi Allah'ın üniversitesi olan bu üniversite bütün dünyaya bir ışık olacaktır, bir nur olacaktır. Unutulmuş olan Allah'ın temel hedeflerini insanları mutlaka cennet saadetine ve mutlaka dünya saadetine ulaştıracak olan ve onları
bütün Allah'ın dostlarını hangi dinden olurlarsa olsunlar bir araya getirecek olan, bütün dünya için açılan bir pencereden bakıyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Buradan görüyorum, bu pencereden görüyorum hepinizi. Beni dinliyorsunuz. Allah'ın hepiniz için hedef gösterdiği mutlulukları bir heyecanla, bir coşkuyla, bir güzelliğin habercisi olarak sizlere sunmak için buradayım. Bugün güneş takvimine göre 1 Nisan 2000 yılında 21. asırda Allah'ın en güzel gerçeklerini bütün dünyaya açıklamak için bütün dünyadan aramıza katılacak olanları bu Allah'ın üniversitesinden mezun etmek için buradayız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar elbette güzelliklerini yapacaklar. Bu güzellikleri yaşamak istemeyenler için söyleyecek sözümüz yok. Onlar ne dilerlerse öyle yapacaklardır. Ama kim mutlu olmayı biliyorsa onlar mutlaka öğreneceklerdir Allah'ın doğrularını. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan sadece bir sahtekardır. Sizin üzerinizde hiçbir sultası yok, Kur'an-ı Kerim'de yazıldığı gibi. Ama aldatmayı çok güzel becerir yalanlarıyla. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kıyamet günü bütün insanlara iblisin ne söyleyeceğini Allah-u Teala ifade buyuruyor. Diyor ki, iblis cehennemde onlara dedi ki, Allah da size vaatte bulundu, ben de vaatte bulundum. O Allah sözünü, vaadini yerine getirdi. Onun vaadini yerine getirmemesi mümkün değildir. Çünkü sözü var. Ama ben size vaatte bulundum ve yerine getirmedim. Ben şeytanım. Öyleyse neden bana kızıyorsunuz? Ben size zorla mı bunları yaptırdım? Buraya cehenneme gelmenizi icap ettiren şeyleri ben size zorla mı yaptırdım? Siz kabul ettiniz. Öyleyse bana kızmayın. Kendinize kızın diyor iblis. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz de diyoruz ki işte iblis size bunları söyleyecek o gün. Ama eğer o söylediğimiz ayetlere, Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman onun asli çizgilerini Kur'an-ı Kerim'den derlediğiniz zaman bugün yaşanan İslam'ın iyisi bile olmadığını göreceksiniz. İşte bu büyük hakikatleri bilmeyen insanlara ulaştırmak için bu güzelliği, bu perdeyi aralayarak sizlere göstermek için varız. Perde tamamen açılacaktır. İnsanların kalplerindeki perde. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir tarafta mutluluk var, huzur var, sükunet var. Öbür tarafta mutsuzluk var, huzursuzluk var, kargaşa var. Hangisini tercih ediyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Eğer Allah hangisini emrediyorsa onu tercih ediyoruz diyorsanız, o suç ve sükunu ve mutluluğu emrediyor. Hanginiz kendinizi başka insanların mutluluğuna adayabilirsiniz?
İşte o mutlu insandır. Hanginiz kendisine ait olan şeylerden vazgeçip de başka insanları mutlu etmeye çalışıyor? İşte o bu hedefe ulaşacak olandır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hayatınızı ne zaman başkalarına adamayı başarırsanız, o zaman göreceksiniz ki siz mutlu bir insan olacaksınız. Mutluluğunuz başkalarına verebildiğiniz mutlulukla orantılıdır. Onun hudutları içinde kalır, insanlara göre o hududu iki defa aşar, Allah'a göre. Ne demek istiyorum? Bir başkasına herhangi bir güzel davranışta bulunduğunuz zaman ona verdiğiniz mutluluğun iki katını önce Allah, sonra da ruhunuz size yaşatacaktır. Sonunda ulaşacağınız cennette sonsuz mutlulukta cabası sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah Teala şu din adı verilen müesseseyi neden koymuş? İnsanların mutluluğu için. Bugün insanlar görüyorsunuz din adına ahkam kesen insanlar. Bir de bakıyorsunuz ki birbirinin neredeyse boğazını sıkacaklar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala dini insanların mutlu olması için koymuş. Aradaki harbin, soğuk savaşın, insanların birbirine karşı açtıkları savaşın bitmesi için koymuş dini. Din hem sübjektif hem de objektif iki tane hedefe yönelir. Sübjektif yani enfüsi hedefte insanın iç dünya saadeti vardır. Objektif yani afaki hedefte insanın dış dünya saadeti vardır. Ama ikisi müştereken yürür. Beraber yürür sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse şu dünya hepinizin mutlu olması için gerekli bütün şartları hazır olan şu dünya bu asırda sizin mutlu olabilmeniz için devam ediyor, var olmakta. Allah'ın kainatta en çok sevdiği mahluk olan insan adı verilen bu yaratık mutlu olmaya layıktır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah böyle söylüyor. O yaratan olarak böyle söylüyorsa hakikat sadece budur demektir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinize sesleniyorum. Hepiniz Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz. Hepiniz mutlu olmaya layıksınız. Ve mutsuzluğunuzu oluşturan sebeplere dikkatle bakın. Göreceksiniz ki bir tek suçlu var. Sadece siz. Eğer mutsuzsanız sakın başkalarını aramayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Arkasında o yalnızlığınız, huzursuzluğunuz, sıkıntınız, üzüntünüz, onların arkasında sadece siz varsınız. Neden acaba Allah-u Teala emirlerini vermiş bütün insanlara? Neden Allah-u Teala seviniz diyor ve siz sevgili insanlar ve dinleyenler çok büyük bir kısmınız sevmiyorsunuz. Hatta nefret ediyorsunuz.
Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kinin, düşmanlığın, husumetin dünyada hiç yeri olmayacağı bir güne ulaşacağız. O güne dikkatle bakın. Herkesin birbirine yardım ettiği, yardım elini uzattığı bir dostluklar devletinin bütün insanları kavradığı yeni bir dünya, Allah'ın söylediklerinin anlaşıldığı, öğrenildiği ve yaşandığı bir güzellik kumkuması. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu söylediğimiz sadece bir yaşam biçimidir. Bu istikamette böyle bir yaşam biçiminin Allah-u Teala'nın bütün mutluluklarına açık bir dizaynı oluşturduğu kesindir. Bugün dünya üzerindeki bütün dinlerin mensupları yaşadıkları devrelerde kendi dinlerinin gerekliliğini yaşadıkları devrelerde bizim sizlere anlattığımızı yaşadılar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepsi aynı şeyleri yaşadı. Aynı standartlarda yaşadı. Hazreti Adem'den başlayan bir öğretim sistemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar hep peygamberlerle yürüdü. Peygamberler de, yani nebiler de aynı zamanda zaten sürdüler. Ama şunu bilmenizi istiyorum, her peygamberin yaşadığı devrede o peygamberin ait olduğu milletin dışında kalan bütün milletlerde gene Allah'ın resulleri vardı, peygamber olmayan resuller. Bütün peygamberlerle peygamber olmayan resuller her milletin içinde beraber yaşadılar. Bir peygamber, belki yüzlerce resul. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bugün de durum peygamber hariç olmak üzere aynı. Şu anda Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde bahsettiği gibi, Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde bahsettiği gibi, İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde bahsettiği gibi, şu anda dünyanın bütün kavimlerinde, bütün milletlerinde birer Resul yaşıyor. Dün de yaşıyordu, evvelki günde yaşıyordu, yarın da yaşayacak, öbür günde yaşayacak, kıyamete kadar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve bunu söylediklerimiz onlar tarafından şu anda dünya üzerinde yaşayan her milletin içindeki bütün resuller tarafından biliniyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir birliğin ve beraberliğin oluşacağı da biliniyor. Onların her biri kendi milletlerinde bu konunun yeşermesi için birer çekirdek olacaktır. Nükleus, sevgili izleyenler ve dinleyenler, başlangıç aşamasındayız. Gelecek vaatlerle dolu. Allah-u Teala'nın güzelliklerini Allah yaşatmak istiyor, şeytan da engellemek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
ve sahabe ne yapıyorlardı? Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi ne yaptıklarını söylüyor. Habibim onlara de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yol bizim yolumuzdur. Bu yol sırat-ı müstakimdir. Allah'a davet ettiğimiz diyor bütün sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a davet ediyorlardı. Onlara de ki Habibim buyuruyor Allah Teala, ben sizden yaptığıma karşılık bir ücret istemiyorum. Sadece Allah'a giden yolu tutmanızı, sırat-ı müstakime ulaşmanızı, Allah'a ruhunuzu ulaştırmanızı ve teslim etmenizi istiyorum. İşte böyle diyor Kur'an-ı Kerim sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve 11 defa da insanların üzerine Allah-u Teala farz kılmış. Allah'a giden yolu, sırat-ı müstakimi tutmamızı, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı ve ona teslim olmamızı. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, sapma buradan başlıyor. İnsanlar 14 asır evvel yaşadıkları İslam'ı unutmuşlar. Ondan evvelki insanlar da unutmuştu. Allah Teala'nın gönderdiği her bir peygamberle olay yenilenir. Bütün insanlar bir büyük şevkle, aşkla, heyecanla Allah'a teslim olmayı başarırlar. Sonra da aradan geçen asırlar yozlaşmayı adım adım şeytan sebebiyle başlatır. Şeytanın en büyük özelliği insan tabiatındaki yozlaşmayı, yozlaşma eğilimini keşfetmiş olmasıdır. Hep bunu kullanır sevgili izleyenler ve dinleyenler. 14 asırdan beri iblis insanları Allah'ın sırat-ı müstakiminden uzaklaştırmaya çalışıyor. Yani ruhlarını Allah'a ulaştıracak olan yola girmelerini engellemeye çalışıyor. Başarmış mı? Bugün İslam aleminde İslam yaşanmadığına göre artık insanların ruhlarını Allah'a ulaştırması diye bir hedefleri kalmadığına göre, fizik vücutlarını ve nefslerini Allah'a teslim etmek diye bin şeyden dinlerini yaşadıklarını zannedenlerin hiç mi hiç haberleri olmadığına göre geriye ne kalmış ki sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dinemeyenlerin gideceği yer cehennemdir diyor. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden hiç bahsetmiyorlar bile. Unutmuşlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın hedeflerini unutmuşlar. Bir sapma müessesesi var. İblis geçen asırlarda boş durmamış. İnsanların yüzlerce kitap yazmasını temin etmiş. Sonuç bu, sadece kitapların öğrettiği şeyler kalmış. Onlarda da ne cennet saadetinin ne dünya saadetinin elde edilebileceğini ifade eden temel farzlar yok edilmiş. Birinci temel farz Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu emaniyat verilen yüzlerce kitabı okuduğunuz zaman
Şunu göreceksiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey artık mevcut değil. Ama düşünün ki Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şunu söylüyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala buyuruyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir niyetleri, talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onları tatmin edecek şey, onları doyuracak şey dünya hayatıdır. Manevi hayatta ilgilenmezler. Allah Teala buyuruyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, cehennem müessesesine dikkatle bakın. Orada Allah'a ulaşmayı dilememek var. Bu bir genel hükümdür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin kurtulması mümkün değil. Her şey buradan başlıyor. Daha bu başlangıç noktası kimse tarafından bilinmiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nasıl kurtulacak zamanımızın insanları? İşte insanlara buradan başlayan, 5 safhadan oluşan Allah'a teslim olma içeriğini, muhtevasını anlatmakla hepiniz derece derece vazifelisiniz. Öyleyse anlatacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün güzellikler sizin için. Her şeyin en güzel dizaynını koymuş Allah Teala ortaya. Ve İslam'ın 5 tane şartının hiç kimseyi kurtaramadığı bir dünya nizamı Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hep var. Buna karşılık İslam'ın 5 tane safhasının herkesi kurtardığı bir hakikati var Kur'an'ın. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı denemek, ikinci safhada mürşide ulaşmak, üçüncü safhada ruhun Allah'a ulaştırılarak teslimi, dördüncü safhada fizik vücudun Allah'a teslimi, beşinci safhada nefsin

0: gözlükleriyle, sizlere vermek istediği gözlükleriyle olaylara bakmaya çalışın. O zaman mutlu olacaksınız. O zaman herkesin sizin için dost olması gerektiğini anlayacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Her şeyin en güzelini sizler için ortaya koymuştur. Allah Teala her şeyin en güzelini hepinize layık görüyor. Öyleyse geleceğe dikkatle bakın, ibretle bakın ve hasretle bakın ki o gelecek bütün insanların mutluluğunu taşıyor, sinesinde barındırıyor. Ta ki onu elde edesiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizin hem bu dünya mutluluğunu hem cennet mutluluğunu gönlünüzle yaşamanız için açılan Allah'ın üniversitesinin bu ilk açılış gününde hepinizi buradan sevgiyle ve Allah'ın bütün güzellikleriyle kucaklayarak selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz mutluluklar sizin olsun sevgili izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtal müstakîm. Sırâtal lezîne enâm sâlihîn. Bâlin mâdûlâhîn. Alâ sâlihîn. Amin. Allah razı olsun.
1: Sizden de Allah razı olsun. Sevgili efendim, bizler bütün kardeşlerimiz olarak elinizden soğuk kısmını kesiyoruz inşallah. Bu akşam üzerinde izlemiş olduğunuz Allah'ın üniversitesi sohbetimizde, yetkiler sohbetimizde de zaten bize birlikte olmayı biliyoruz. Bu istikamette çok sevgili dualarınızı bekliyoruz. Ellerinizden sonsuz günler kesiyoruz inşallah sevgili efendim.
0: Allah hepimizden razı olsun. Hepimizin sonsuz mutluluğa ulaşması dileğimizde. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bu gece bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala muhakkak ki her şeye kadirdir. Dünyanın hangi tarafında olursanız olun, bir namazı beraber kılmayı sıklık nasip ediyor Allah-u Teala yatsı namazı. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, eski günleri hatırlayın. Biz konferanslar verirdik. Konferansa kaç kişi katılırsa sadece onlara hitap edebilirdik. Başka bir yayın vasıtamız yoktu. Bugün radyolarımız var, televizyonlarımız var. Ve hepinize dünyanın neresinde olursanız olun, bilgisayarlar aracılığıyla veya uydular aracılığıyla ulaşmamız mümkün. Dünyanın neresinde olursanız olun. Bütün yollar Roma'ya çıkar demişlerdi ya eskiden,

İmparatorluğu zamanında biz de diyoruz ki bütün yollar Mihir Vakfı'na çıkar. Mihir Vakfı hamd ederiz, şükür ederiz ki dünyada geleceğin teminatıdır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, gelecek geçmişe dayalı bir gelecek hesabı yaptığınız zaman geçmişin bütün hatalarını gözden geçirmek mecburiyetindesiniz. Geçmiş sevgili izleyenler ve dinleyenler hep hatalarla dolu. Düşmanlıklar, insanların nefsleriyle davranışları, bu davranışların neticesi olarak ulusları birbirine düşüren büyük harpler, hep geçmişin bugünlere ulaştırdığı bilgi demek içerisinde tarih tekerrürden ibarettir. Öyleyse bir geçmişe baktığımız zaman bütün milletleri birbirine düşüren Cihan Harpleri görüyoruz. Birinci Cihan Harbi, ikinci Cihan Harbi. Bu Cihan Savaşları'nda hakim olan unsur ne sevgili izleyenler ve dinleyenler? Nefsler. İnsanların arasında birlik ve beraberlik ayrılan fırkaların içinde. Her fırka diğerine düşman. Bunun tabii neticesi mi? Savaş. İşte bu Cihan Savaşları hep bu açıdan çıkmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir savaş daha var. Üçüncü Cihan Savaşı. Arkasında birlik ve beraberliği doğuracak olan bir Cihan Savaşları'nın sonuncusu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlık öyle bir iletişim vasıtaları zincirine kavuştu ki dünyanın her tarafında olan şey o gece televizyonunuzda size gösteriliyor. Şimdiki çocuklar bizim zamanımızdaki çocuklardan çok daha farklı büyüyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onların odalarının içinde bütün dünyaya açılan bir kapıları var. Televizyon. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir yenisi daha buna ilave edildi. İnternet ağı. Bütün dünyayı birbirine bağlayan muhteşem bir sistem. Öyleyse Allah-u Teala'ya biz nasıl hamd etmeyiz, şükretmeyiz ki bu AirPlayer'la bizleri dünyanın neresinde olursak olalım bir araya getiriyor. Yatsı namazını beraber kılıyoruz. Başka namazları beraber kıldığımız zaman aslında siz başka bir vaktin namazını, biz başka bir vaktin namazını kılıyoruz. Ama yatsı namazı öyle değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz de biz de yatsıyı kılıyoruz. Öyleyse her şeyin en güzel standartlarda vücuda geldiği bir muhteşem olgu. Geleceğin ne yazık ki atom bombası kullanacak olan son savaşı sevgili izleyenler ve dinleyenler kapılarını bir dünya sülhüne açacak. İkinci asr-ı saadet. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu savaş Haçlı Seferleri gibi bir binlerin birbirine düşman olduğu savaş olmayacak. Aksine binlerin birleştiği, bir bütün teşkil ettiği ve dinin içinde olanlarla dışında olanların birbirine savaş olacak. Öyleyse taraflara dikkatle bakın. Bir tarafta Allah'ın dostları, bir tarafta şeytanın dostları. Öyleyse insanlık bugüne kadar yaptığı yanlışlıkları bir daha yapmamak üzere bir yeni beraberliğe doğru yürüyor. Bu beraberlik dinlerin bir olmasıyla ortaya çıkıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Aslında hiç ayrılmadılar.
Çünkü ikinci bir din hiç olmadı. Ama insanlar birçok dinin mevcut olduğu bir dünyada yaşadıklarını düşünüyorlar, farz ediyorlar ve onu yaşıyorlar. Farklı dinlerden bir tanesinden birileri olduklarını düşünüyorlar. Oysa ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, farklı bir din yok, hiç olmadı. İki tane din olmadı, sadece bir tek din var. Allah'a teslim olma dini. İblis kitapları değiştirirken pek çok kitapta birçok ayet-i kerime değiştirmeyi başarmış. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala İblis'e teslime mütalik olan ayetleri o başka ayetlerin değiştirdiği kitaplardan değiştirmesine müsaade etmemiş. Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de insanların Allah'a teslimine dair olan ayetler aynen duruyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dinlerin bir bütünlük sağlayabilmesi, bir çatı altında birleştirilebilmesi, müşterek taraflarının var olmasına bağlıydı. İşte bu müşterek tarafın ne olduğu bugüne kadar kimse tarafından ortaya atılmış değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hamdolsun ki bu görev bizim üzerimizde bugün artık dünya dinlerinin birleştirilmesi zamanı gelmiştir. Eşikten içeri girdik artık sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse dünyanın her tarafında hangi dinden olurlarsa olsunlar insanlar geleceğin bir tek din etrafında konsantre olacağı fikrinde adım adım bize yaklaşıyorlar. Öyleyse bugüne kadar bilinmeyen bir birleştirme kanunu artık insanlara birer birer anlatılıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başka dinden olanların, mesela Musevilerin, mesela Hristiyanların bu birleşme fikrine muhalif bir görüşleri yok. Aynı şekilde düşünüyorlar. Kendi kitaplarındaki teslime mütalik ayetleri gördükleri zaman konunun Allah-u Teala tarafından öyle dizayn edildiğini, bir tek dinin var olduğunu ve bu dinin Allah'a teslim olma dini olduğunu müşterek olarak hepsi idraklerine sığdırmış durumda. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, birleşmek için bir müşterek olayın vücut bulması gerekiyordu. İşte o bütün dinlerin müşterek olduğu, bütün dinlerde bir olan, tek olan şey ruhumuzun, fizik vücudumuzun ve nefsimizin Allah'ın bize verdiği üç emanetinde Allah'a teslim olmasıdır. İşte insanları tek bayrak altında toplayacak olan ana fikir, ana tema bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün bir dünyada inananlar, Allah'a teslim olmayı dileyenler bir sancağın etrafında toplanacaklar. Son bir savaş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dünyayı ikiye ayıran bir savaş. Allah'ın adamlarıyla şeytanın adamları
Son defa kapışacaklar. Zafer mi? Son zafer sevgili izleyenler. Allah'ın adamlarına ait. Allah'a teslim dediğimiz zaman muhtevaya dikkatle bakmanızı istiyorum. Bugün dünya üzerinde bu teslimin nasıl gerçekleştirileceği tamamen unutulmuş vaziyette. Hamdolsun ki Allah Teala Mihr Vakfı'nı bu konuda bir meşale yapmıştır. Bütün dünyayı aydınlatacak olan bir meşale. Buradan çıkacak olan ışık Allah'a teslim olma ışığı, bütün cihanda teslimiyeti gerçekleştirmek üzere, birliği sağlamak üzere bir müşterek ışık olacaktır. Öyleyse Allah Teala ne diyor? İnne dine indallahi İslam. Dünyada Allah'a teslim olmaktan başka bir din hiç olmadı diyor. Ve her dinin mensubu olan kişi, başka başka dinlerden olduğunu düşünen herkes, kendi dininin mukaddes kitabına baktığı zaman teslimin orada da hamdolsun ki mevcut olduğunu görüyor. Ve peygamber olarak tanıdığı kişinin ve onun etrafındakilerin mutlaka Allah'a teslim olduğuna dair ayetleri buluyor kendi kitabında. İşte bu bütün sistemleri bir araya getiren bir müşterek faktördür sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte Allah ile olan ilişkilerimizde onu bilmenizi istiyorum. Allah Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler Hazreti Musa'dan bahsediyor. Diyor ki Hazreti Musa ve ona tabi olanlar hepsi Allah'a teslim oldular. Ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Diyor ki Allah Teala Hazreti İsa da onun havarileri de hepsi Allah'a teslim oldular. Üç vücutlarını da Allah'a teslim ettiler. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan bütün sahabenin Allah'a ruhlarını da nefslerini de fizik vücutlarında teslim ettikleri ifade bulunuyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin ruhunu Allah'a teslim ettiğini söylüyor Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Yüce Rabbimiz, onlar sözü dinlerler. Kavlin yani sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar ve teslim ettiler diyor Allah-u Teala. Bu sözün ahsenından Allah'ın muradına baktığımız zaman karşımıza ahsen olanı söyleyen bir tek kişi çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'in kendisine indirildiği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, niçin ahsen? Niçin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahsen? Niçin onun söyledikleri ahsen? Onun söylediği söz ahsen. Evvela ahsen kelimesinin lügat manasına bakalım. Ahsen, güzellerin en güzeli demek. Hüsn kelimesi, hasene kelimesi, muhsin kelimesi, ahsen kelimesi hep aynı kökten geliyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ahsen, birinci mana, güzellerin en güzeli.
Penise bir ikinci manası da var. Evet. Aksiyon açısından ahsen kelimesi başka bir mana ifade ediyor. Allah'ın bütün söylediklerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir yapının sahibi olan varlık. O ahsendir sevgili dinleyenler. Eğer meselemize bu açıdan bakıyorsak ruhumuz ahsendir. Neden? Çünkü Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirecek olan hasletler, bütün hasletler ruhumuzun içinde. Ruhumuzun içindeki bütün hasletler Allah kendi istikametlerinde hangi emri vermişse onu mutlaka yerine getirmek üzere programlanmıştır. Bir. İkinci açıdan meseleye baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah neyi yasak etmişse ahsen hüviyette olan varlık onu asla işlemez. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesi hiçbir şekilde mümkün değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte muhtevasındaki bütün hasletler, Allah'ın bütün emrettiklerini mutlaka yapmaya yönelik olan, muhtevasındaki bütün hasletler, Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlememeye yönelik olan ruhumuz ahsendir. Nefsimiz de asen midir? Değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Doğduğumuz andan itibaren nefsimiz sadece afetlerle dolu. %100 dolu ama %100 afetlerle. Şeytanla ilişkisi, şeytan bütün sözlerini ona tesir istikametinde geçerli kılıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu muhteva içerisinde meselelerimize baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin neden ahsen olduğunu anlıyoruz. Ahsendi çünkü kalbinde Kur'an-ı Kerim'i taşıyordu. Allah Teala ona bütün Kur'an-ı Kerim'i kalbine indirerek ve onun hafızasına, kalp hafızasına onu kaydederek bu işlemi vücuda getirmişti. Diyordu ki bana sana şiir yazdırmadık. Yakışmazdı da. Ama sen haza bir Kur'an-ı Kerim'sin. Ap açık bir Kur'an-ı Kerim'sin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indirirken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Habibim sana ayetleri indirdiğimizde ne diye bu ayetleri ezberleyeceğim diye kendini helak ediyorsun. Onun senin kalbine indirmeye muktedir olan Rabbin, onun senin kalbine hak etmeye de muktedirdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mizayda dikkatle bakın. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe onun sözlerini dinlediği zaman ahseni dinlemiş oluyorlar. Neden? O ahsen Allah'ın en üstün tuttuğu peygamber, en çok sevdiği peygamber. O ahsen Allah'ın indirdiği kitabı kalbinde taşıdığı için. O ahsen hep kitaptan Kur'an-ı Kerim'den söylediği için. O ahsen kendisinden bir şey söylemeyip ne söylerse Allah'ın ona söyledikleri olduğu için. İşte o ahsene tabi olanlar kimler? Sahabe. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bunu söylediği zaman Zümer Suresinin 18. ayet kerimesinde görüyoruz ki sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar ve ona teslim etmişler. Hidayete ermişler.
Allah'ın evliyası olmuşlar. Sevgili izlenmedim yerler, bu Kur'an-ı Kerim'de birinci safhasıdır İslam olmanın. Allah'a teslim olmanın birinci safhası ruhu Allah'a teslim etmektir. 22. basamakta gerçekleşir. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır ve teslim olmaya hazırlanır. Allah'ın zatında ruhumuz kaybolduğu an, yok olduğu an Allah'ın zatı ruhumuza meab olduğu an, sığınak olduğu an ruhumuz görevini tamamlamıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur, ifna olmuştur. İlk teslim, sevgili izleme ve dinleyenler, böylece tamamlanmıştır. Peki, ikinci bir teslim, evet, bir teslim daha var sevgili izleme ve dinleyenler. Fizik vücudumuzun teslimi. Öyleyse sahabeye baktığımız zaman, bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler miydi? Elbette etmişlerdi. İşte Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde çok açık bir şekilde şunu söylüyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz vekilimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine, onlardan da fizik vücutlarını ve kişilerini Allah'a teslim eden var mı? Eğer varsa muhakkak ki onlar daha evvel hidayete ermişlerdir. Daha evvel mutlaka ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmeden önce. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, gördüğümüz şey o ki, bütün sahabe için aynı şey söz konusu. Ruhlarını Allah'a teslim eden sahabe, Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesine göre fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Âl-i İmrân suresinin 131'den 136. ayeti kadar geçen ayetlerimin iki tane hariç, ötekiler hep Allah'a teslimle alakalı. Hazreti İbrahim'in Allah'a teslimi, Hazreti Yakub'un onun torunlarının Allah'a teslimi bir bir anlatılıyor. Ve 136. ayet-i kerimede Allah Teala sahabenin de Allah'a teslim olduğunu ifade ediyor. Bu teslim üçüncü ve son teslimdir. Onlara deyin ki diyor Allah-u Teala, biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse ne görüyoruz? Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Bütün sahabe fizik vücutlarını ve eşlerini de Allah'a teslim etmişler. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi, ki aynı zamanda bu ayet bütün sahabenin ruhlarını da daha evvel Allah'a teslim ettiğini kesinleştiriyor bir defa daha. Ve Âl-i İmrân suresinin 136. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabenin Allah'a nefslerinde teslim ettiklerini söylüyor. Değiliz ki diyor, nahnu lehu muslimun. Biz ona, zaten biz ona teslim olanlarız. Ayrıca Allah-u Teala ne zaman diyor ey sahabe, onlar sizinle yaptıkları muahedelere, sözleşmelere sadık kalmazlarsa, onları çiğnerlerse,
O zaman onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Öyleyse ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi, onlar da Allah'a teslim olmuşlar. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Yani Allah'ın Hazreti Musa'ya söylediği şey Allah'a teslim olmak. O ve ona tabi olanların hepsi teslim olmuşlar. Hazreti Davud için aynı şey geçerli. Hazreti İbrahim için aynı şey geçerli. Hazreti Adem için aynı şey geçerli. İlk peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem için geçerli. Son peygamber. İlk peygamberden son peygambere kadar bütün peygamberler, yani Kur'an'daki ismiyle Nebiler, Arapça ismiyle Nebiler, hepsi ve o Nebilere bağlı olanlar, onların da hepsi ruhlarını da fizik vücutlarını meşgelerini de Allah'a teslim etmişler. Şimdi burada sevgili izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya baktığımız zaman bir tek Allah olduğunu görüyoruz. Hepsi onun peygamberleri. Ve Allah Teala buyuruyor ki biz onların arasında fark gözetmeyiz. Hepsi de Allah'tan aldığı emri aynen uygulamış, Allah'a teslim olmuşlar. Ve sevgili izleyenler ve dinleyenler, bugüne ulaşıyoruz. 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe Allah'a teslim oldular. O son peygambere gelinceye kadar bütün peygamberler devrinde bütün peygamberlere tabi olanlar başlarında peygamberleri olduğu halde hepsi Allah'a teslim oldular. Son şeriat kitabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirildi. O ve ona tabi olanlar da hepsi Allah'a teslim oldular. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden bu tarafa 14 asır geçti. Hazreti İsa'dan bu tarafa 2000 yıl geçti. 20 asır. Ondan evvelki peygamberlerden bu tarafa da daha binlerce yıl geçti. Hazreti Adem'den bu tarafa belki trilyon yıl geçti. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Hazreti Adem ilk peygamberdi ve Allah'a ilk teslim olandı. Oğulları arasında teslim olanlar da vardı, teslim olmayanlar da. Hazreti Nuh'un da oğullarından teslim olanlar oldu, teslim olmayanlar oldu. Hazreti İbrahim'in bizatihi babası Allah'a teslim olmadı. Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi, benim soyumdan, benim zürriyetimden Resuller nasip et, milletlerine en iyi şekilde hizmet etsinler, onları sana teslim etsinler. Allah Teala buyurdu ki kabul edildi. Bundan cesaret alan Hazreti İbrahim dedi ki, babamı da bu hedefe ulaştır. Allah Teala da buyurdu ki, zalimler bizim ahdimize eremez. Neden böyle söyledi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hatırlayacaksınız, Hazreti İbrahim babasına dedi ki, ey babacığım, bana tabi ol ki seni irşat yoluna ulaştırayım. Ama babası bu talebi reddetti sevgili izleyenler ve dinleyenler. Buna dayalı olarak Allah-u Teala'nın zalimler bizim ahdimize eremez ifadesini kullanıyor.
Allah'ın ahdine ermek, Allah'ın ahdine ulaşmak, üç ayrı cepheden söz konusu. Ruhumuzu Allah'a teslim ederek onun ahdine ulaşmak, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederek onun ahdine ulaşmak, nefsimizi Allah'a teslim ederek onun ahdine ulaşmak söz konusu.

izleyenler, Kur'an-ı Kerim'de bir hanif kelimesi geçiyor. Hazreti İbrahim'in hanif olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ne demek acaba hanif? Tam İslam demek. Birinci manası tek Allah'a inanmak. İkinci manası Allah'a ruhunu, fizik vücudunu ve nefsini üç vücudunda teslim etmek. Kimdir hanif? Allah'a üç vücudunda teslim edendir. Öyleyse gelecek yıllarda bütün dünyanın, dünyadaki inananların, Allah'ın dostlarının hanif dini altında bir esasa dönüşü gerçekleştirdiklerini göreceğiz ve inşallah beraberce yaşayacağız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu maksat için buradayız. Burası Amerika. Konferansların, toplantıların olabildiğine devam ettiği, insanların belki de tam olarak gücüne varmadan fakat bilinçsiz bir uzlaşma çabası içerisinde hayatlarını devam ettirdiği dünyanın bir kıtası. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, buradaki insanlarda hoşgörü var. Bugüne kadar hangi fırsatta kime Allah-u Teala ile konuşulduğunu, ondan emir alındığını, insanların Allah'a teslim bayrağı altında toplanacaklarını söylediğimiz zaman hiçbirisinden bir itiraz gelmedi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ortam giderek en güzele doğru yaklaşıyor. Bir olgunlaşma sürecinin içinde insanlık. Tabiatıyla bu söylediğimiz kişilerin Allah'ın dostları olduğunu söylemeye gerek yok. Başka başka dinlerden insanlar, ama söylediklerimizin hiçbirisi onlara yabancı gelmiyor. Onların da aralarında aynı işi yapanlar var Allah-u Teala'yla konu çevirenler. Aynı şeyleri söylüyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yani geleceğin bir çatı altında toplanacak olan Allah'ın dostlarının bir panoraması şu andan itibaren belki silüet halinde ama görünmüş durumda. İnsanlar geleceklerini mamur etmek istikametinde bir beraberliğe kucak açmış görünümde. Muhakkak ki onların kalplerine de hakim olan gene Allah'tır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki onların da içinde sizin gibi gece gündüz secde edenler, sizin gibi zikir yapanlar, sizin gibi tek Allah'a inananlar ve sizin gibi Allah'a teslim olanlar var diyor. Onlar da kurtuluşa ulaşacaklardır diyor. Bir şey daha ilave etmiş. Sizin gibi sizin peygamberinizi de tanıyan. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz Kur'an-ı Kerim'e inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bütün peygamberleri sayıyor ve diyor ki aralarında fark gözetmeyiz diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her birisi başka bir açıdan Allah'ın katında değerli. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'i kendisine dost kıldı diyor. Allah-u Teala Hazreti Musa'yla konuştu diyor. Hazreti İsa'ya insanları iyileştirmesi için yetki verdi diyor. Her peygambere farklı bir şeyler vermiş ama onların arasında Allah-u Teala
fark gözetmiyor. Hepsini seviyor. Hepsi değerli. Her peygambere tabi olan Allah'ın en çok kendi peygamberlerini sevdiğini iddia etmesi de eşyanın tabiatına son derece uygun. Böyle olması lazım. Sonuçta sevgili izleyenler ve dinleyenler, takip etmemiz lazım gelen yol çok açık bir şekilde göründü. Bir müşterek toplantıda şunu gördük ki, anlaşamadığımız konuları kapatmak mecburiyetindeyiz. Ama hangi konularda anlaşabiliyorsak, onları alabildiğine genişletmek mecburiyetindeyiz. İşte birlik ve beraberlik buradan doğacak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu konferanslarda, küçücük gruplarda birer birer gerçekleşen küçücük grupların büyük hakikati, anlaşılmayan noktalarda ısrar etmemek, onları yarına bırakmak. Ama temelde Allah'a teslim olmada mutlak olarak anlaşmak. İşte çözüm burada sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dünyanın neresinde olursan olun, bilin ki yakın gelecekte insanlık bir beraberliğe doğru gidiyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde her şeyin en güzel olacağı bir güne doğru yaklaşıyoruz. Tabiatıyla şeytan ve avanesi, yani tağut, yani insan ve cin şeytanlar uyumuyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu birliğin, bu beraberliğin oluşmasına mani olmak için her biri ayrı bir plan yapıyor. Ama bir şeyi unutuyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın, Allah'ın yolunda birleşecek olan Allah'a teslim dininin gereklerini yaşayacak olanların Allah'ın dostları olduğunu, kainatı kim yarattı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah, kainatın yegane hakimi kimdir? Allah. O böyle olmasını istiyor. Öyleyse böyle olacak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle olmamasını isteyenler olmayacak mı? Olacak. Bunun için kan dökülecek zaten. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir şey söylüyordu. Hatırlıyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Din tamamen Allah'ın olması için onlarla savaşın diyor. Bu son savaşta iki tarafında ne yazık ki atom silahını kullandığını göreceğiz. Geriye az insan kalacak. Bizler mi sevgili izleyenler, bizlerden savaşta ölenler şehit, kalanlar gazi, o gaziler var ya, işte onlar asr-ı saadeti yaşayacak olanlar, ikinci asr-ı saadeti yaşayacak olanlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanlık iki ayrı grup oluşturacak. Şeytanın adamlarıyla Allah'ın adamları. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Adem Aleyhisselam zamanında olay nasıl başladı? Kabil Habil'i öldürdü. Yani şeytanın dostu olan, şeytana esir olmuş olan Kabil, Allah'ın kölesi olan Habil'i öldürdü sevgili izleyenler ve dinleyenler. Habil kardeşine karşı hiçbir
karşılıkta bulunmadı. İşte kainatta her şey kısastan ibarettir. O gün ilk insanların var olduğu devrede şeytanın taraftarı olan Kabil'in Allah'ın taraftarı olan Habil'i öldürmesinin kısası 3. Cihan Harbi'nde gerçekleşecek. Bu savaşın galipleri Allah'ın dostlarıdır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanların şu anda yaptıkları büyük yanlışları siz hesaba katmayınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bugünler geçer. Yanlışlıkların hepsi gün olur, düzelir. Öyleyse insanların Allah'ın bu güzelliklerine sırt çevirdiği bir ortamda İslam'ı unutmaları mı? Allah'a teslim olmayı unutmaları mı? Neden olmasın? Asırlar geçtikçe insan tabiatının yozlaşma mekanizması onları yavaş yavaş şeytanın ve insan ve cin şeytanların tesiri altında farklı bir hamurla yormaya başlar. Farklı bir mayanın, şeytanın mayasının insanları adım adım kontrolüne aldığı ve çoğunluğun onlardan oluştuğu bir nizam adım adım yerleşir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, son mu? Sona dikkatle bakın. En sonunda insanların çok büyük bir kısmı şeytan ve onun avaresiyle birlikte oluyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, asırlarca nüfusu artan insanların hep çok çok büyük bir kısmı ne yazık ki şeytanın kulu oldular. Ya da şeytanın kulu olmakta devam ettiler demek daha doğru. Çünkü bütün insanlar doğuşlarından itibaren nefslerinde 19 çeşit afetle doğarlar ve nefsleri tamamen afetlerle doludur. Öyleyse bütün insanlar zaten yozlaşmanın bütün kaideleriyle beraber doğarlar. İşte Allah'ın yolunda olanlar, sizlere sesleniyorum. Ne kadar hamd etseniz, ne kadar şükretiniz azdır ki bunca yolunu kaybetmiş büyük çoğunluğun içerisinde sizler ellerinde hakikat meşaleleriyle kıyamet gününe doğru yaklaşanlarsınız. Sizlerden başka bu hakikatlerden haberdar olanlar mevcut değil. Ama insanların da dine yaklaşanları, açık gönülle yaklaşanları hakikatin tam böyle olduğundan eminler. Yani hangi dinin mensuplarına bakarsanız bakın. Eğer bu insanlar samimiyseler, evet diyorlar. Bizim kitabımızda da Allah'a teslim olma konusunda ayet var. Öyleyse bütün kitaplardaki bu müşterek unsura dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Altın zinciri, bu müşterek ayetler ayrı ayrı halkalar olup birbirini sımsıkı tutarak tamamlayacaklar. Öyleyse bir kısas olacak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kabil'in Habil'i öldürmesiyle başlayan bir büyük hata son bir savaşta tamamen tersine bir işlemle Kabil'in taraftarlarını yenmesiyle noktalanacak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, tarih boyunca birçok küçük topluluğun büyük topluluklara galip geldiği,
biliniyor. Böyle bir dizaynda son savaşa dikkatle bakın. Bu savaş Allah'a teslim olmayı dileyenlerin, Allah'a teslim olacakların galip geldiği bir savaş. İşte insanlığın dünyanın son zamanlarındaki eksik yaşantıların içinde giderek dinlerini, giderek sağlam kalabilen her şeylerini yavaş yavaş dejenere ettikleri bir ortamda bir grup insan Allah yolunda yeniden teçhiz olacaktır. Ta ilk günlerin İslam'ına, Allah'a teslim olmayı gerektiren İslam'a, bütün dünyada, bütün dinlerde bir dönüşüm başlayacaktır. Bildiğiniz gibi İslam kelimesi sin, lam ve mim harflerinden oluşur. Sin kelimesinin ise en büyük anlamı Allah'a teslim olmaktır. Üç teslim sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ruhunuzu teslim, fizik gücünüzü teslim, nefsinizi teslim. İşte İblis'in bu teslimlerin nasıl olacağı konusundaki bilgileri Ahkâf'tan da Ahkâf'tan da silmeye çalıştığı kesin. Ama başaramamış. Bu son devrede bu hakikatlerin hepsi anlaşılacak ve insanlığa mal olacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala her şeyi öylesine güzel yaratmış ki, öylesine hayran olacak bir özellikle yaratmış ki, ona hayran olmak hiçbir şekilde mümkün değil. O Allah'tır. Hepimizi her şeyimizde yaratandır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz kendinize dikkatle bakın. Hepiniz aslında birer ayrı bir prototipsiniz. Kendi saygın dünyanızda uniksiniz. Hepiniz kendinizin en güzel kopyasısınız. Siz sevgili izleyenler ve dinleyenler, her biriniz trilyon hücre, bu hücrenin her birinde 46 kromozom taşıyorsunuz. Her bir kromozom sizi bütünüyle yeniden inşa edebilecek olan bütün özelliklerin sahibi. Yani aynaya baktığınız zaman gördüğünüz bir tek kişi aslında aynı kişinin ...200 trilyon x 46 adediyle temsil edilmektedir. Yani aynaya bakarak bir kişi olduğunu gören siz aslında 9.4 katrilyon sizsiniz. Gördünüz mü Allah-u Teala nasıl yaratıyor? Kaldı ki bu sizin fizik vücudunuz. Daha nefsiniz var. Daha ruhunuz var. Bir üçlüyle yaratıldınız. Bu üçlünün üç faktörünü de Allah-u Teala kere istiyor. İnna Allahe ye'murüküm an tu'addül emanati ila ehliha. Nisa 58. Allah-u Teala Allah emanetleri onların sahibine, yani Allah'a teslim etmenizi emreder buyuruyor Allah-u Teala.
öyleyse emanetlerin teslimi söz konusu.

yalnız çünkü indirilen mutlaka bir tek harfi bile değişmemiş olan bir kitap, bir mukaddes kitap Kur'an-ı Kerim ortada. Bütün hakikatler onun içinde. Geleceğin aynası, geleceğin işareti, geleceğin garantisi sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte Allah Teala işte onun teslim dini, Allah'a insanın ruhunu, Allah'a insanın fizik vücudunu, Allah'a insanın nefsini teslim etmesinin mutlak gerekli olduğunu ifade eden Yüce Rabbimiz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne mutlu bizlere ki Allah-u Teala bizlere bu ilmi nasip kıldı. Bir düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer bu ilmi öğrenemeseydik, o bize öğretmeseydi, o zaman biz de bütün insanları dini öğretenlerden ama eksik ve yanlış öğretenlerden bir tanesi olacaktık. Hayır, ilmi Kur'an-ı Kerim'den değil, insanların asırlar boyunca yazdığı kitaplardan öğrenen birisi olacaktık. Ve sizlere de onları söyleyecektik. Ama Allah-u Teala insanlığı terk etmiyor iblise, teslim etmiyor. Onlar diyor ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeye çalışırlar. Ama mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın nurunu tamamlamasına dikkatle bakın.

Orada son dönemde bir toplumsal teslim olayı yaşanacak. İşte Allah Teala onu söylüyor. O gün geldiğinde diyor, insanların fevç Allah'ın dinine girdiğini göreceksiniz diyor. Fetih günü geldiği zaman. Ve Allah'ın yardımı geldiği zaman. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın yardımı geldiği zaman tüm orduların içindeki Allah'ın adamları Allah'ın tarafında olacaklar. Evvelce ait olduğu taraflar, eğer şeytani bir ordunun çoğunluğuyla oluşmuşsa, azınlığın oradan ayrılıp Allah'ın saflarına geçmesi söz konusu. İşte

sadece öğrenmekle kalmayacak, onu tatbik sahasına geçirecekler. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, o gün geldiği zaman bütün dünya için bir teslim müessesesi tahakkuk edecek. Teslim olmayı dileyenler, onlar Allah'ın adamları olarak dünyanın son işlemini tahakkuk mevkine koyacaklar. Allah'a teslim olmak ve başka insanların teslim olmasına zemin hazırlamak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, geleceğe son şafağın oluşturacağı teslim gününe dikkatle bakın. O gün geleceğin Allah'ın yolunda olan herkesi kucaklayacağı ve iki rahmetten birine mutlaka ulaştıracağı bir mutluluk günü olacak. Gazi olmak veya şehit olmak. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması temennisiyle, dileğiyle ve dualarımızla sevgili izleyenler ve dinleyenler, iki cihan saadeti hepinizin olsun. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşması Rabbimizce inşallah gerçekleştirilsin. Dualarımızla, temennilerimizle, dileklerimizle, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillah. Ya alemin ya Rabbi. Ya ken a'udu ve ya ken estayin ettin as-salavat ve as-salavat. Enamte aleyhim gayrı. Aleyhim ala da'a. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz hidayet nedir? Hidayet Allah'ın yolunda olmaktır. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Hidayet Allah'a ulaşmayı dilemeden başlayan, birinci safa Allah'a ulaşmayı dileyen, dilemek, ikinci safa mürşide tabiyet, üçüncü safa ruhun Allah'a ulaşması, yani hidayet olması. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi hidayet üzeredir ama hidayette değildir. Mürşidine ulaştığı zaman hidayet üzeredir ama hidayete ermemiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ilk teslimini gerçekleştirmiş, ilk hidayete vasıl olmuştur. İşte bu bir insanın ilk hidayete ulaşmasını ifade eder. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması. Bu ruhun hidayetidir. Sonra kişi dördüncü aşamada fizik vücudunu Allah'a teslim eder.

İkinci teslim, ikinci hidayete erme. Sonra burası 25. basamaktır. 26. basamakta kişi nefsini Allah'a teslim eder. Üçüncü defa hidayete erer. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti. Sonra kişi ihlasa ulaşır. Muhlislerden olur, irşad olur. En sonra da iradesini Allah'a teslim eder. Yedinci safhada dördüncü hidayet, iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse dört ayrı hidayet söz konusu. Allah'a teslimi külli ile teslim olanlar, iradelerini de Allah'a teslim edebilenlerdir. Allah'ın iradelerini de teslim aldığı kişiler, hidayete erenlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki, hidayet konusunda birlikte bir sohbeti Allah Teala bize nasip etti. Sizlerle sohbet etmek gerçekten doyulmaz bir zevk sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Her şey çok mu güzel? Biz öyle görüyoruz sevgili kardeşlerim. Her şey çok güzel görünüyor burada. Hidayet başlı başına bir olgudur. 28 basamaklık İslam merdiveninin 3. basamaktan itibaren bütününü kaplar. 7 safhada 4 teslim dinlerin aynı din olduğunun kesin işaretini taşır. Çünkü 7 safhada 4 teslim Tevrat'ın da esasını, İncil'in de esasını, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil eder. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin de esasını teşkil eder. O, bu üç dinden daha evvelki dindir, tek dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, kainatın tek dinidir, başka bir din hiç olmamıştır. Ve o din, hidayet dinidir. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmemizi ifade eden bir muhteva taşır. Hidayetin Kur'an-ı Kerim'deki tarifine baktığımız zaman Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 73. ayet-i kerimesinde innel hüda hüdallah buyuruyor. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara Suresinin 120. ayet-i kerimesi İnne hüdallahi hüvel hüda diyor. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir diyor Allah Teala. İşte o hidayettir diyor. Allah'a ulaşmak işte o hidayettir. Gerçekten insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması hidayetin ta kendisidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Hidayete ermek, hidayeti dilemenin tabii meyvasıdır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerli olan bir şeydir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde, Allah onu kendisine ulaştırır. O dilek kulundan gelmedikçe böyle bir hedefe Allah-u Teala kimseyi ulaştırmaz. Sevgili kardeşlerim, hidayetin muhtevasına baktığımız zaman açık ve kesin şekilde sonucu görebiliyoruz.
Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir müessese ta iradenin teslimine kadar gidiyor. Ama hidayet ulaşmak manasına gelen bir kelime ve Allah'a insan ruhunun ulaşması bunun temelini teşkil ediyor. Öyleyse bu iki ayet-i kerime Bakara 120 ile Ali İmran 23 hidayeti anlatıyor bize. Öyleyse hidayetin diğer bölümlerine baktığımız zaman Allah-u Teala hidayetin nasıl gerçekleşeceğini de ifade etmiş. Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi ve bu ayet-i kerimenin yanı başında Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi ikisi de hidayetin nasıl vücut bulduğunu anlatıyor. Rahat 27'de Allah-u Teala diyor ki Allah dalalette olanları Allah dilediğini dalalette bırakır. Buradaki ifadeye dikkat buyurun sevgili kardeşlerim. Allah dilediğini dalalette bırakır dediğimiz zaman bu Allah-u Teala o kişiyi dalalette bırakmayı istemiş de bu yüzden dalalette bırakmış gibi bir mana çıkmasın sakın. Böyle bir mana çıkması imkansız çünkü Allah-u Teala bütün insanların başlangıçta dalalette olduğunu söylüyor. Bütün insanlar önce dalalettedir. Sonra Allah'a ulaşmayı dilerler ve diledikleri anda dalaletten kurtulurlar. Hidayet üzere olurlar. Hidayete ermezler ama hidayet üzere olurlar. İşte Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah dilediğini dalalette bırakır dediği zaman bütün insanlar zaten dalalettedir. Allah Teala onları dalalette kalsınlar deyip de dalalette bırakmamıştır. Onlar zaten dalalettedirler. Ama bırakır manası yani onların hallerine karışmaz. Eğer bir insan dalalette kalmak istiyorsa kalır. Ama Allah Teala diyor ki ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. İşte bir insan ruhunun Allah'a ulaşması kişinin Allah'a ulaşma dileğiyle başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın bu dizaynında insanların bir hedefe ulaşması söz konusu. O hedef de belli. Hidayet. İşte kendisine ulaştırır dediğimiz zaman o kişi hidayete ermiştir. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde gene aynı konu işleniyor. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırdığını söylüyor. Kendisine ulaştırması hidayete ermektir.

Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için bir hidayetçinin var olmadığını, bir hidayetçinin bulunamayacağını söylüyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi için ömür boyu bir hidayetçi olmayacaktır. Öyleyse hidayet kademelerine baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir müessese görürüz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde bütün hidayetler birbirini takip eder. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Birinci basamakta ve ikinci basamakta insanlar olayları yaşarlar ve davranışlarını ortaya koyarlar. Senede birkaç defa musibetlerle imtihan edilirler. Sadece o imtihanlardan başarılı çıkan kişiler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda üçüncü basamağa ulaşırlar. Allah Teala onlara rahim esmasıyla tecelli edecektir. Bu tecelli o kişilerin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ekineti alacaktır. Görme hassasındaki gışaveti açacaktır. İşitme hassasının mührünü açacaktır. Kalpteki idrak hassasının da mührünü açacaktır. Ve o kişi irşat makamına baktığı zaman onun söylediklerini işiten, onu irşat makamı olarak gören bir hüviyete kavuşacaktır. Hem de söylediklerini idrak etmeye başlayacaktır. Böyle bir şey için kişinin mutlaka üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Diledikten sonra dördüncü basamakta Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf 53'te Allah Teala Hazreti Yusuf'a şöyle söylüyor: "Ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Onlar şerri emretmez, hayrı emreder." Kişi 7. basamakta bu hedefe ulaşmıştır. İrşat makamını gören, onu işitebilen birisi olmuştur. Sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Kalbi Allah'a çevirir. 8 ve 9. basamaklar. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Fizik vücudunun göğsünden nefsinin kalbine bir nur yolu açar. Ve kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz rahmet ve salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine kadar ulaşır. Ama kalbine sadece %2 rahmet nuru girebilir. %2'ye ulaştığı zaman da zaten kişi huşu sahibi olur. Bu noktada kişi hacet namazını kılacaktır. Mürşidini soracaktır Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala ona mutlaka mürşit gösterecektir. Kişi mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdiği anda ikinci kat cennetin sahibi olur ve hidayetinde ikinci safhasındadır. Birinci safha 14. basamak olan mürşide tabiyet basamağında biter. İkinci safha başlar. İkinci safha Allah'ın nurunu o kişiye ulaştırdığı bir safhadır. Ona mürşidini çünkü Allah gösterir. Hacet namazını kılar kişi, Allah'tan sorar. Allah da mürşidini gösterir o kişiye. Tabiyetiyle beraber yeni bir hayat başlar. Çünkü ruhu vücudundan ayrılmıştır. 14. basamakta vücuttan ayrılan ruh, 7 tane kademe geçecektir. Emmare, nefsinin kalbinde %7 nur birikimiyle olur. Birinci kata kadar çıkarabilir kişiyi.
nefs tezkiyesi o kişinin zikir yapmasıyla mümkündür. Allah Teala mürşide ulaştığı zaman onun kalbine imanı yazmıştır. Kalp artık zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazılları kendisine çeken ve yapıştıran bir hüviyet taşır. Bu noktadan itibaren artık o kişi için yeni bir veçe, yeni bir devre başlamıştır. Bu devre çok önemli bir devredir o kişi için. Ruhun Allah'a doğru seyri süluku başlar. İlk %7 fazla birikimiyle ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Nefse emare denir buna. İkinci defa %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. Nefsi levvame. Üçüncü defa %7 nur birikimi, %7 daha nur, nefsi mülkime. Sonra Allah'tan ilham almaya başlamıştır kişi. Dördüncü kademede nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdikleri ona yeterli olur. Sonra beşinci defa %7 nur birikimi o kişinin daha ileri hedeflere ulaştığını görüyoruz. Nefsi radiye, kişi Allah'tan razı oluyor. Sonra nefsi mardiye, Allah da ondan razı oluyor. Altıncı gök katı ve nefsi tezkiye, yedinci gök katı kişinin ruhunun Allah-u Teala'ya ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması. Ruhun Allah'a ulaşması 21. basamakta. Ulaştığı zaman yok olur ve kişi 22. basamağa ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ruh hidayete ermiştir. Ruh Rabbine ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur. İşte ruhun Allah'a ulaşması hidayet safhalarının üçüncüsüdür. Ama hidayete ermenin ilk safhasıdır. Evvela ruh Allah'a teslim olur. 21. basamakta ulaşır. Teslim olur. Teslim olduğu zaman 22. basamaktadır kişi. Allah'ın zatında insan ruhunun yok olması olayı. Allah'ın zatında o kişinin ruhunun yok olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhun Allah'ın zatında yok olmasından sonra ne olur? O kişi zikrini daha çok arttırır ve kişiye Allah-u Teala'nın katında bir taht verilir. 25. basamak. 23. basamak affedersiniz. Sonra o kişi zikrini artırır. Günün yarısından daha fazla zikretmeye başlar. 24. basamak. Burada kişi her gün günün yarısından daha fazla zikrettiği için zahit olur. Onlar öyle kişilerdir ki her gün 12 saatten daha fazla zikir yaparlar. Yani Allah'a ayırdıkları süre, kendilerine ayırdıkları sürenin çok daha ötesine taşmıştır. Bir başka safhaya ulaşmıştır kişi.
Allah'a ulaşmayı dilemiştir kişi. Ve bu dileğin neticesi oluşmuştur. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın bir dizaynı söz konusudur. Herkes böyle bir hedefe ulaşmak ister. O hedef bu zühtten sonraki makamdır. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Kim günün yarısından daha fazla zikrederse o kişi zahit olur. Bu pozitif zühttür. Kişi Allah'ı dünyaya tercih etmiştir. Zamanının 12 saatten fazlasını Allah'ı zikretmekle geçirir. Bu Allah'a ne kadar değer verdiğinin açık ve kesin bir ifadesidir. Bu noktadan sonra kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi artık çok kısa bir zaman sonra gerçekleşir. Çünkü kişinin nefsinin kalbi %80'i aşkın afetlerle kısa zamanda dolar. Dolduğu anda da kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Nefsinin kalbinde hala %19 afet vardır kişinin fizik vücudunun tesliminde. Ama fizik vücut bunu hiç dikkate almaz, hiç dinlemez ve kendi standartlarını gerçekleştirir. Öyleyse Allah ile olan ilişkileri kişinin bunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, böylece bir insan için Allah ile olan ilişkileri artık o kişinin fizik vücudunun tesliminden sonra Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başladığını, yasak ettiği fiilleri de işlememeye başladığını görüyoruz. Bu noktadan sonra kişi zaten çok uzun olmayan bir zaman parçasında daimi zikre ulaşır. Burası fizik vücudun teslimidir. Hidayetin ikinci teslimini ifade eder. Ruhunu teslim ettikten sonra kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiştir. Teslimlerden ikincisidir. Ama hidayetin dördüncü safhasındadır kişi. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, mürşide tabiyet ikinci safha, ruhun teslimi üçüncü safha, fizik vücudun teslimi dördüncü safha. Ve iki teslim. Dört safhada iki teslim. Sonra bu kişi yoluna devam edecektir. Zikrini daimi zikre ulaştıracaktır. Ulaştırdığı an ulul elbab olur. Ulul elbab, lüplerin sahibi demek. Kişi lüplerin sahibi olacaktır. Bu lübün sahibi olma müessesesine baktığımız zaman kişinin Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla uygulamayan bir hüviyete ulaştığını görürüz. O noktada o kişi için söz konusu olan şey nefsini de Allah'a teslim olması, etmesidir. Bu kişinin üçüncü teslimidir. Yani hidayetin üçüncü defa hidayete ermektir. Bu nefsin hidayetidir. Ancak ulul elbab olan insanlarda tahakkuk eder. Kim daimi zikre ulaşırsa o ulul elbab olur. Ulul elbab olan kişi bu hedefe ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün insanlar için söz konusu olan şey budur. Hidayete ermek. Burada nefsin hidayete ermesi söz konusudur. Nefsin Allah'a teslimi söz konusudur. O öyle bir olaydır ki artık Allah'ın bütün emirleri nefsin afetleri kalmadığı için mutlaka yerine getirilir.
yasak edilen fiiller işlenmez. O kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. O zaman kişinin dört tane sonuç şartı çıkar ortaya. Dört hedefe ulaşır kişi. Bu kişinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bir, yerlerini Allah'ın nurları almıştır. İki, böyle bir ortamda kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduğu için Allah Teala ona kalp gözünü ve kalp kulağını açarak ikramda bulunur. Allah Teala'dan kerem edilen, ikram edilen bir kişidir bu artık. Daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaştığı için kalbindeki afet kalması mümkün değil. Bütün afetler kapı dışarı edilmiştir. Nefsinin kalbi tamamen nurlarla dolu olmuştur. Bu sebeple Allah Teala onun kalp gözünü açmıştır. Kalp kulağını açmıştır. Bu hedefe ulaştığı için. Öyleyse burada dört tane sonuç şartı ulaşıyor. Birincisi, kişinin daimi zikre ulaşması. İkincisi, bu sebeple nefsinin kalbinde afet kalmaması. Üçüncüsü, kalp gözünün açılması. Dördüncüsü, kalp kulağının açılması. Bu standartlara ulaşan kişi, bir başka sonuca da ulaşır. Buradaki dört şartın sonucu, o kişinin ehli tezekkür olmasıdır, ehli hayır olmasıdır ve ehli hüküm olması, yani ehli hikmet olmasıdır. Bu kişi Allah ile her an konuşabilir, bir hüviyet kazanır. Allah Teala diyor ki, فَاسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Eğer bilmiyorsanız, zikir ehline sorun. Zikir ehli kimdir? Zikir ehli Allah'ın dostlarını oluşturur. Zikir ehli o insandır ki daimi zikrin sahibi olmuştur. Allah ile her an konuşmak imkanının sahibidir. İnsanlar ona sorarlar, o da Allah'a sorar, cevabını alır ve kişiye ulaştırır. Bununla görevlidir o insanlar. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Peki sonra bu kişi ehli hayırdır. Kişi zikir yapıyor ve daimi zikrin sahibi olduğu için zikirsiz geçen bir anı yok. Her an Allah Teala'dan devamlı derecat kazanıyor. Derecat kazanmak hayırdır. Kim derecat kazanırsa o derecat kazanan kişi hayır kazanıyor. Bu kişi daimi zikirde olduğuna göre her an derecat kazanıyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği alemin uykusu cahilin ibadetinden daha çok kazandırır ifadesi bununla alakalı. O kişi daimi zikirde olduğu için her an 700 derece kazanıyor. Ama ibadet eden kişi ibadetin durumuna göre her saniye 10 derece kazanır. Allah Teala'nın yoluna girerse mürşidine tabi olduktan sonra 100 derece kazanmaya başlar. Bu 100 derecede 700 dereceye yükselir adım adım. Yoksa o kişi hep 10 derece kazanmaya devam eder. Zaten Allah Teala'nın yoluna girse o da alimler safında olacak. Alim olmayanların kazandığı 10 derece mukabil o yüksek dereceler kazanacak. Sevgili kardeşlerim, bu durumda görüyoruz ki ulul albab olan kişi
ehli hayırdır. Daimi zikirde olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Bir de onun daha bir ötesi var. Ehli hikmettir. Ehli hükümdür. Bu kişi hakimlik veya hakemlik yaptığı zaman Allah'tan sorarak karar alacağı için adaletle tecelli ettirir. Sonra bu kişinin bir hususiyeti Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman biraz inceleyince o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta hisseder. Bir bakışta yakalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah-u Teala ile olan, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde Allah her güzel şeyi sizler için yaratmış. İşte ulyalbap olan bu kişiye yer katları gösterilir. 7 kat cehennem. 7 kattaki alemler. 7 tane yer katı. Sonra bu kişi bu 7 tane yer katı boyunca 7 defa kalbi müzeyyen olur. Ondan sonra ancak o kişi ihlas makamına geçer. İhlas makamında da kendisine 7 tane gök katı gösterilecektir. Ve ancak 7. gök katını gördüğü zaman bu kişi Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuh'a davet edilir. Tövbe-i nasuh bir tövbedir ki mürşidin önüne yapılan tövbe gibi bu tövbe Allah'ın önünde yapılır. Allah Teala bu tövbe-i nasuhla o kişinin salah makamına geçmesi için zemini hazırlamış olur. Tövbe-i nasuh kişinin artık değişmesi mümkün olmayan bir tövbesidir. Kişi İhlas sahibi olmuştur. Allah Teala diyor ki şeytana sen benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. İhlas sahibi kişi tövbe-i nasuh yapıyor. Tövbe-i nasuh yaptığı için yoldan çıkması mümkün değildir. Zaten çıkabilecek olan bir olayın tahakkuk etmesi de mümkün değildir. Çünkü kişi daimi zikirdedir. Her an zikirde olduğu için hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapar, yasak ettiği hususları işlemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Allah bu ilmi bizlere nasip kılmış diye. Görüyoruz ki bütün insanlar için bir tövbe kapısı her zaman söz konusudur. İşte burası tövbelerin sonuncusudur. Tövbe-i nasuhla tövbe eden kişi ihlas makamını bitirmiştir. Salah makamının sahibi olmuştur. İhlas makamı kişinin 6. hidayet kademesidir. Tesinlerden ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi ve için teslimi ve nefsin teslimi, 3 teslim gerçekleşmiştir. Ve kişi salah makamına geçmiştir. Tövbe-i nasuhla geçilen salah makamında o kişinin günahları örtülür. O kişiye salah makamının alameti farikası olan, onu başka makamlardan ayıran salah nuru verilir. Böylece bu kişi iki tane nurun sahibi olur. Bir, başının üzerinde mürşidinin ruhu vardı. Ve bu kişi Allah Teala salah
Salah nurunu verdiği zaman mürşidinin ruhunun başının üzerinde nur olduğu için, salah nuru olduğu için bu kişi zaten başının üzerinde mürşidinin ruhu salah nuruna sahip olduğu için, yani mürşidi dediğimiz devrin imamı, devrin imamının ruhu var başının üzerinde, onun başının üzerinde salah nuru var. Bu noktada kişi Allah-u Teala'dan ikinci bir nur alıyor, salah nurunu alıyor. Böylece nurları önünde ve sağında olarak bu kişi yürümeye başlar. İki nurun sahibidir. Sonra onun günahları sevaba çevrilir. Üçüncü safhasını yaşar. Sonra kişi iradesini de Allah'a teslim eder. Ya da Allah onun iradesini teslim alır. Burası dördüncü kademe. İradesi teslim alındıktan sonra Allah Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap eder. O kişi irşada memur ve mezun kılınmıştır. Burada bir tahakkuk eden bir sonuç vardır. Kişi irşat makamının sahibi kılınmıştır ve nuru bu noktada başın üzerine Allah-u Teala onun kendi ruhu sultanesini de ruhunu getirecektir. Ve böylece kişinin iradesi bağlanacak. Ve kişinin zikri tesbihe dönüşecektir. Burası yolun sonudur. Kişi irşat makamına tayin olarak, Resul olarak doğmayan bir kişi için ulaşılabilecek olan bütün merhaleler aşılmıştır. Kişi kendisine Allah-u Teala'nın ihsan edeceği en büyük nimete, irşat makamına sahip olmuştur. Burası salah makamının beşinci kademesidir. Altıncı kademe kavim resulleri için geçerlidir. Yedinci kademe devrin imamları ve Resuller ve Nebiler için geçerlidir. Altıncı kademe Nebi olmayan Resuller için, yedinci kademe Nebi olmayan Resullerden huzur namazının imamlığına vekalet edenler için ve daha onun ötesinde peygamberler için geçerli olan bir özelliktir. İşte burası hidayetin sonudur. Allah-u Teala'nın hidayet konusundaki dizaynına baktığımız zaman bir bütün görürüz. Gördüğümüz şey nedir? 7 tane safa. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak. 2. mürşide ulaşıp tabiiyet. 14. basamak. 3. ruhun Allah'a ulaşması. 1 ve 2. safalar kişinin hidayet üzere olduğunu gösterir. Üçüncü safa ruhun Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olması. İşte burası üçüncü safa ama teslimlerden birincisi, birinci safadır. Öyleyse hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır, Allah'a teslimidir. Bu birinci teslimdir ve ruhumuzun teslimidir. Sonra 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. İkinci teslim ama 4. safa. Sonra nefsimiz Allah'a teslim olur. 3. teslim, 5. safa. İhlas makamında ihlasa ulaşırız. Tövbe-i Nasuh'a davet ediliriz. Burası da bir safadır.
orada bir teslim söz konusu değildir. Sonra salâ makamına geçince kişi birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kademeleri atlayınca beşinci kademede Allah-u Teala onun iradesini de teslim alır. Burası yedinci safıdır, teslimlerinde dördüncüsüdür. Ruh Allah'a teslim olmuştur, fizik vücut teslim olmuştur, nefs teslim olmuştur, irade Allah-u Teala'ya teslim olmuştur. Bundan 14 asır evvel nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bütün bu teslimleri yaşamışlarsa, 7 safa ve 4 teslimi, bütün zaman parçalarında bir kısım insanlar mutlaka bu hidayetin 7 safhasında yaşayacaklardır. 4 teslimle hedefe ulaşacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Amin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtina sıratel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim ve al-maktubi aleyhim ve al-dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. İslam'dan kopanlar konumuz. İslam bir bütündür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam, Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Bu din, 7 tane safa, 4 tane de teslim gösterir. 7 safanın 7'si de 4 teslimin 4'ü de İslam'dan kopmuştur. Yani İslam tamamıyla yok olmuştur. İslam'dan geriye sadece İslam'ın 5 tane şartı kalmıştır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'dan geriye sadece bu kaldı demekle, bu 5 şart kaldı demekle muhakkak ki bir büyük eksiklik var sözlerimizde. Çünkü İslam'dan geriye çok geniş kapsamlı, tamamı tamamına yerlerine oturan bir fıkıh ilmi kalmıştır. Bugün ilahiyat fakültelerinde fıkıh tahsil edenler o konuda gerçekten mükemmel bir din kültürünün sahibidirler. Çok değerli fıkıh alimlerimiz var. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz Allah-u Teala'ya. O İslam'ın 5 şartı artı fıkıh ilminin bütünü. Ulan 14 asır evvel fıkıh ilminde ne varsa bugün de fıkıh ilminde aynı şeyler tüm boyutlarıyla yer almış durumda. Bu bakımdan zamanımızdaki fıkıh alimlerini tebrik etmek istiyoruz. Gerçekten muhteşem bir dizaynda hepsi ilme tam olarak sahipler. Şimdi madalyonun öbür tarafına bakıyorum. Ne İslam'ın 5 şartı, ne bu mükemmel bir şekilde bilinen fıkıh ilmi hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. İslam'ın temelini teşkil eden 7 safa ve 4 tane teslim artık tamamen unutulmuş. Unutmayalım ki bu 7 safa ve 4 teslim sadece İslam'ın değil, Hristiyanlığın da, Museviliğin de temelini teşkil eder. Din adına ne varsa, ne yaşanmışsa, o devirdeki peygambere ve o devirdeki bütün kavim resullerine Allah-u Teala'nın emrettiği şey odur. 7 safa ve 4 tane teslimdir. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam'ın haline baktığımız zaman gerçekten
üzülmemek mümkün değil. Ama Hristiyanların haline baktığımız zaman da aynı şeyi hissediyoruz. Museviliğin haline baktığımız zaman da aynı şeyi hissediyoruz. Çünkü Allah Teala Tevrat'ta da, İncil'de de 7 safa ve 4 teslimi yerli yerine oturtmuş. Hepsi farz ve aynı kitaplar Tevrat'ta, İncil'de hem bu farzları içeriyor hem de Hazreti Musa ve ona tabi olanların bu 7 safanın ve 4 teslimin hepsini yaşadığını söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir adım öteye geçiyoruz, İncil'e bakıyoruz. Orada da 7 safa ve 4 teslim farz. Yetmez. Orada da, İncil'de de 7 safanın ve 4 teslimin Hazreti İsa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığını söylüyor Allah Teala. Tevrat'ta da Hazreti Musa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığını söylüyor. Yani her iki kitap da Kur'an-ı Kerim'den evvel ki iki mukaddes kitapta ki muhteva olarak Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir muhtevası ikisinde de var. Tevrat'ta da bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir deniyor. İncil'de de bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Hatta eksiğimiz de var. Hazreti İbrahim'in demiyor Allah Teala, babanız İbrahim'in Hanif dini diyor. Üç esastan bahsediyor. Bir, vahdet, Allah'ın tekliği. İki, tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek toplum. Üç, bunun ötesinde teslim, ruhun, veçhin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'a ulaştığımız zaman bunların hepsinin orada var olduğunu görmekle kalmıyoruz. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün İslam alemine Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiiyeti, ruhun Allah'a ulaştırmasını, ulaştırılmasını, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini, muhlis olmayı ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi farz kılmakla kalmamış. Bu dinin Hanif dini olduğu Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde yer alıyor. Yetmez. Gene Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın Hazreti Musa'ya verdiği, emrettiği 7 safa ve 4 teslimin Tevrat'ta var olduğu ve Hazreti Musa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığı da yer almış. Gene Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa ve ona tabi olanların 7 safa ve 4 teslimi yaşadıkları da yer almış. Bunun ötesinde Kur'an-ı Kerim 7 safa ve 4 teslimi farz kılıyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle onun sahabesinin de 7 safa ve 4 teslimi yaşadığı detaylı olarak anlatılıyor. Öyleyse şimdi bakıyoruz sevgili kardeşlerim, içinde bulunduğumuz ortama bakıyoruz. 7 safa mı dediniz? Bir tanesi bile yok.
Allah'a ulaşmayı dilemek bile yok. Ki mürşide tabiyet var olsun, ki ruhun Allah'a ulaştırılması var olsun. Fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi var olsun. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, korkunç bir facia bu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e hepsini koymuş. Sizin dininiz diyor, Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Bu din Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış. Sonra üç peygamber zamanında da bunun yaşandığını onların ve onlara tabi olanlar tarafından bunun Allah'a ulaşmayı dilemenin yaşandığını yazmış. Sonra mürşide tabiyetin farziyetini yazmış. Muhtevasını yazmış ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun sahabesinin, Hazreti Musa'nın ve ona bağlı olanların, Hazreti İsa'nın ve ona bağlı olanların onlara tabi olduğunu yazmış. Üç kitapta da var olan şeyler Kur'an-ı Kerim'de hepsi birlikte yazılmış. Hazreti Musa ve ona tabi olanların da ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları, Hazreti İsa ve ona tabi olanların da ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ona tabi olanların da ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları kesin olarak yer almış. Hem farziyeti hem de o farziyetin kendisine emredildiği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun sahabesinin ve aynı zamanda ondan evvelki peygamber olan Hazreti İsa ve ona tabi olanların, bundan daha evvelki peygamber olan Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin ruhlarını Allah'a teslim ettikleri ifade buyurulmuş. Aynı minval üzere Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de hepsinin nefslerini Allah'a teslim ettikleri, bunun üzerlerine üç kitapta da farz kılındığı anlatılmış. Sonra hepsinin muhlis oldukları ve muhlis olmanın da üzerlerine farz kılındığı anlatılmış. Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. Kur'an-ı Kerim üç dinin mensuplarının da bunları gerçekleştirdiklerini, üç kitaplı dinin sahiplerine de bunların farz kılındığını söylüyor. Ve neticede Hazreti Musa ve ona tabi olanlar da

Kur'an'da da yer alır. İşte Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak mürşide taviyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, munis olmak ve iradenin teslimi Kur'an-ı Kerim'de detaylarıyla yer almasına ve farz olmasına rağmen İslam'ın bugünkü 5 şartında bunların hepsi yok olmuştur. Mevcut değildir. Konunun İslam'dan şeytanın kopardıklarını dikkate aldığımızda en acıklı yönü İslam'ın elinde kalan, İslam'ın 5 şartının insanları cennete ulaştırması mümkün olmadığı halde din adamları bunun yeterli olduğu iddiasındalar. Korkunç bir gaflet sevgili kardeşlerim. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartı. Şimdi soruyoruz. Bu İslam'ın 5 şartı arasında Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Yok. Yoksa o zaman yok. Hiçbir şey yok. Cehennemden kurtulmak yok. Allah'ın sevgisine ulaşmak yok. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek yok. Ama bunların hepsi farz. Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 2 asra yakın bir süre daha İslam'ı yaşamışız. Sahabeden sonra tabi'in gelmiş. Önce sahabe yaşamışlar bir insan hayatı. Sonra tabi'in yaşamışlar. Sonra tebe-i tabi'in de yaşamış. Bunların normal standartlarda 60'ar yıl yaşadığını düşünsek, neticede 180 yıl, 200 yıllık bir devre giriyor. Ne yazık ki bu devreden sonra alimler birbiriyle tartışmaya başlamışlar. Şeytan insanları öyle bir tuzağa düşürmüş ki sadece inanç meseleleri tartışılmaya başlamış. Ve adım adım yavrulamış bu iş. Mezhepler çıkmış ortaya. Mezheplerde dinin farklılaştırıldıklarını görüyoruz. Zaten sonuca ulaştığımız zaman İslam dininin muhtevasında bulunan bugünkü standartlara bakıyoruz. Alevilik, Sünnilik diye bir olay var. Kur'an-ı Kerim'de var mı böyle bir ayrım? Asla. Alevilik, Sünnilik diye bir ayrım Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı İslam ne Sünnilikte yaşanıyor, ne Alevilikte yaşanıyor. Böylece dinde evvela Sünnilik ve Şiilik diye ikiye ayırmışız konuyu. Sünniliği kendi arasında parçalara bölmüşüz. Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii diye 4 mezhebe ayırmışız. Hanefiliği, yani Sünniliği, Şiiliği de

arasında parçalamışız. Normal Şii standartlarında yaşayanlar var. Bir de onun daha ötesine geçenler var. Niçin Sünnilik ve Şiilik? Niçin Sünnilik kendi arasında dört tane mezhebe ayrılıyor? Allah Teala bize bunun hesabını sormayacak mı? Sizin peygamberiniz zamanında Sünnilik, Şiilik diye bir ayrım var mıydı? Demeyecek mi? Sünnilik diye ayrım yaptıktan sonra Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii diye ayrı ayrı gruplara ayrılmanız, bunu size kim emretti diyecek Allah Teala? Sevgili kardeşlerim, biz Allah'ın bize verdiği o nimeti Kur'an'ı devre dışı bırakmışız. Bir söz yayılmış etrafa, Kur'an'ı okumayın ha, Kur'an'ı kendi aranızda tartışmaya kalkmayın ha, Kur'an'ın açıklamasını yapmaya kalkmayın ha, öyle yaparsanız çarpılırsınız. Kur'an'ın okuyucuları var. Onlar üstadlarından öğrenirler nasıl okunacağını Kur'an'ın ve onlar okurlar Kur'an'ı. Ve Kur'an için cüz kesileri yapmışlar. Kur'an'ı koymuşlar içine onun. Duvara asmışlar. 14 asır sonra biz o Kur'an'ın içini Allah Teala bize öğrettiği için ve sizlere o içeriği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan gerçek İslam'ı, o 7 safa ve 4 teslimden ibaret olan gerçek İslam'ı Allah Teala bize öğretti. Biz de sizlere öğrettik. Eğer Allah Teala bize öğretmeseydi, öğretseydi de size anlatma emri verilmeseydi, her halükarda sizler İslam'ın 5 şartında yok olacaktınız sevgili kardeşlerim. Gideceğiniz yer cehennem olacaktı. Hepimiz beraberce Allah Teala'ya çok hamd edelim, şükredelim ki Allah Teala hepimize o bize verdiği ilimle cenneti hedef göstermiş. Din adamları bugün üniversitelerde ilahiyat tahsili görenler, bunlardan samimi olanlar aramıza katıldıkları zaman diyorlar ki bizim okullarda okuduklarımızın hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacağını neden sonra anladık? Sizin söylediklerinizin Allah tarafından size öğretildiği kesin. Çünkü sizin anlattıklarınızı bu devirde hiç kimsenin bilmesi mümkün değil. Ne tarikat mensupları biliyor, ne şeriat mensupları. Ama tarikat mensupları detayları bilmeseler de, ayetleri tam olarak bilmeseler de, en azından aralarında yaşayanlar var. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz. 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşayanlar var. Tarikatın temel hedefi ruhu mutlaka Allah'a ulaştırmaktır. Ötesi fizik vücudu, nefsi, iradeye Allah'a teslimdir. Ama onlardan çok haberdar değiller. Her halükarda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne kadar bir Kur'an kültürü devam etmiş mi? Evet. Tarikat mensupları
eliyle devam etmiş. Onlar kendi aralarında gruplara ayrılmışlar ama bu fırkalara ayrılmak istikametinde bir muhteva taşımaz. Çünkü tarikatların gerçek anlamda yaşandığı İslami muhtevaya baktığımız zaman hepsinde ruhun ve için, nefsin ve iradenin, Allah'a tesliminin dillerde dolaştığını görürüz. Tatbikatta birçok tarikatta bunun büyük ölçüde gerçekleşemediğini görüyoruz. Bazılarında da daha çok gerçekleştiğini görüyoruz. Ama neticede konunun tamamına Kur'an liderliğinde, Kur'an standartları içerisinde yaklaştıkları tespit edilemedi. Fakat şurası kesin ki Osmanlı'yı 600 yıl dünya hakimiyetine tutan şey tasavvuftur. Yani Kur'an'ın bütünüdür. Tasavvuf, Kur'an'ın bütünüdür. Öyleyse orada Allah'a ulaşmayı dilemek var. Bugün yok. Orada mürşit var. İslam'ın 5 şartında yok. Orada mürşide tabiyet var. Bu sebeple ruhun Allah'a teslimi var. Allah'ın garantisinde olan bir başlangıç evresi. 28 basamağın 21'ini içeriyor. Hatta Allah'ın zatında yok olmayı da sayarsak 22'sinin içeriyor. Sevgili kardeşlerim, tek başına her şeyi bir tarafa bıraktık. Tek başına Allah'a ulaşmayı dilemek unutulmuş. Bunun unutulması daha sonraki adımların atılmasını zaten imkansız hale getiriyor. Bu İslam'ın giriş kapısı. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, İslam olması hiçbir şekilde mümkün olamaz. O her ne kadar nüfus kağıdında İslam yazan birisi ise de, kendi yapısı itibariyle Allah ile gerçek anlamda hiçbir ilişkisi yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın hangi ilişkisinden bahsedilebilir ki? Böyle bir insan takva sahibi değildir. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde menibine ileyhi ve ettekuhu diyor Allah-u Teala. Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dilediğin takdirde takva sahibi olursun diyor. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Allah'a ulaşmayı dilemezsen müşriksin diyor Allah-u Teala. Yani gizli şirktesin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. O Allah'a ulaşmayı dileyen bir tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar, 72 fırkanın hepsinin gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendilerindekiyle ferahlanırlar diyor Allah-u Teala. Bu insanlar şirkte olanlar. Bu insanlar takva sahibi olmayanlar. Takvadan nasibini alamamış olanlar. Sonra bunlar mümin değiller. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseyi Allah-u Teala hak mümin olarak kabul etmiyor. Ayet-i Kerime de açık. Sebe Suresi 20. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala buyuruyor ki, kıyamet günü şeytan insanları
tuzağına düşürdü. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Ne gördük? Bütün fırkalar, Rum 31-32'de var bütün fırkalar. Burada da var, Sebe 20'de de var. Ne gördük? Tek bir fırka. Rum 31-32'de de var. Burada da var, Sebe 20'de de var. Birinde takva sahibi olanlar ve olmayanlar diye ayrım yapılmış. İkincisinde kafirler, müminler diye ayrım yapılmış. Bütün fırkalar, mümin olmayanlar, tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler, müminler. O zaman bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan aynı zamanda küfür standartlarında kalıyor. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın bütünü yok olmuş. Bakıyoruz Allah-u Teala'nın İslam'dan muradı ne? İslam'dan muradı ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Hiçbirisi yok. Hem zikir farz, hem çok zikir farz, hem de daimi zikir farz. Kur'an-ı Kerim'de ve zikir, bugünkü İslam tatbikatında mevcut değil. İslam'ın beş şartının arasında zikir yok. Farz değil mi? Vezkür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila diyor 28. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Farz mı? İşte Kur'an'da açıkça emir olarak geçmiş. Hüküm aynen öyle. Farz. Ama zikir İslam'ın beş şartının arasında yok. Sonra çok zikir farz mı? Günün yarısından daha fazla zikir. Evet. Allah Teala Duha suresinin Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki ya eyyühellezine aminus kürullâhe zikren kesira, ey amin olanlar Allah'ı çok zikirle zikredin. Davette daimi zikir var mı? O da farz mı? Evet de farz. Yeskürunallâhe kıyamen, kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken, otururken ve yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Öyleyse üçü de farz. Günün yarısından daha az zikir, günün yarısından daha fazla zikir ve daimi zikir farz. Ama farzların arasında yok. Bu son derece önemli bir kavram olduğu için, zikir olmazsa nefs tezkiyesini yapması mümkün olmadığı için, zikir olmazsa hiç kimsenin birinci gök katından öteye, hiç kimsenin birinci kat cennetten öteye geçmesinin mümkün olmaması söz konusu. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. Kaldı ki Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey İslam'ın beş şartının içinde mevcut değil. Öyleyse zikir de farz, çok zikir de farz, daimi zikir de farz ve İslam'dan zikir kopmuş. İslam'ı gerçek anlamda yaşadıklarını zannediyor insanlar. İslam'ın beş şartını yaşıyoruz diye Ramazan'da oruç tutuyorlar. Biz diyorlar namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet de getiriyoruz. İşte biz o kurtuluşa ulaşanlardanız.
Hadis-i şerif şu değil mi diyorlar bize? Bir bedevi gidiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor diyorlar. Ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? O da diyor ki namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Cevap, girersin tarzında. Öyleyse söyleyecek bir söz kalıyor mu sevgili kardeşlerim? İslam'ı insanlar asli unsurları devreden çıkararak mahvetmişler. İşte bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın emirlerinin yerine getirmesi. Yani öyle bir husus cereyan etmiş ki Allah'ın insanları cehennemden kurtaracak olan ne kadar hükmü varsa hepsi devre dışı bırakılmış. Ve şeytan her şeyi birden devreden çıkarmamış. İslam'ın 5 şartını bırakmış. Bunları yaparlarsa demiş, nasıl olsa kimsenin cennete girmesi mümkün değil. Bunları ben usul haline getireyim. Ve de insanlara bunu kabul ettirmiş. O devirde şeytan neyi yapıp başarmışsa, bu devirde biz onun tam tersini başaracak olanız. Bütün insanlara İslam'ın 5 şartının ötesinde bir 6. şartın Allah'a ulaşmayı dilemenin, bir 7. şartın zikrin, Allah'ın olmazsa olmaz şartı olarak İslam'ı Kur'an-ı Kerim'deki 7'li çerçevenin içerisinde mütalaa etmesini sağlayacağız. Kur'an-ı Kerim bir 7'li sistemle oluşur. Allah'ın yaratma stratejisi 7'li bir rakamdır. Dünyayı 7 katmanla yaratmıştır. 7 kat gökyüzünden bahsediyor Allah Teala, 7 kat göklerden bahsediyor. 7 kat cennet, 7 kat cehennemden bahsediyor. Allah'a doğru yaptığınız yolculuk 7 tane gök katını aşarak ulaşılacak olan bir yolculuktur. Her ulaştığınız yerde farklı bir dizayn görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde insanların size öğrettikleri sakın sizin için yeterli zannedilmesin. Kur'an'a bakın. Kur'an bir Furkan'dır. Kur'an yapmamız lazım gelen her şeyi bütün muhtevasıyla gözlerimizin önüne seren Allah'ın bu kainattaki en değerli kitabıdır. Neden öyle? Çünkü bir harfine bile dokunulmadan bugüne ulaşmış. Ama sevgili kardeşlerim, bu bapta mütalaa ettiğiniz zaman olaylar dizisini, bizim Allah'a ne kadar çok hamd etmemiz, şükretmemiz lazım geldiği noktasına da ulaşacaksınız. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi ayetleriyle öğretmeseydi ve gene Kur'an-ı Kerim bundan 14 asır evvel bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le o 7 safa ve 4 teslimi yaşadığını Allah Teala bize öğretmeseydi, biz de sizlere öğretmeseydik halimiz ne olurdu sevgili kardeşlerim? Her şey Kur'an'dan koparılmış. İnsanları cennet saadetine
ve dünya saadetine ulaştırabilecek olan her şey. Ama söylediğimiz gibi Kur'an ahkamı içinde bugün ilahiyat fakültelerinden mezun olanların muhtevasında bulunan en sağlam ilim o şeriattır. Oradan şeriat öğrenerek çıkıyorlar. Ve sevgili kardeşlerim, burada şeriatın standartları içinde özellikle alimlerimizin hükümran olduğu bir saha var. Fıkıh ilmi. Gerçekten üstün seviyede fıkıhçılar yetiştirmeyi başarmışız. Bu da Allah'ın indinde bir başarıdır. Şeytanın insanlara unutturduğu, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan ilimler şeytan tarafından devreden çıkarılmış ama o kurtuluşa ulaştırmak istediğinde bir fazla hükmü olmayan bir konu o alimlerimizin başarıyla bugüne kadar getirdikleri bir ilim dalı olarak başarısını hala muhafaza ediyor. Alimler bu istikamette gerçekten üstün bir fıkıh ilminin sahibi olarak görevlerini sürdürüyorlar. Sevgili kardeşlerim, İslam'dan Kopanlar isimli konuşmamız burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Şeytan Recep, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahirrahmanirrahim.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ne as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, sevgili dostlarım. İşte bir defa daha birlikteyiz. Allah'ın sağladığı bir beraberlik. Mutluluktan bahsetmek üzere. Mutluluk deyince aklınıza önce Allah gelmeli. Ancak o mutluluğun önderidir, sahibidir. Ve hepinizi o kadar çok seviyor ki sadece hepinizin mutlu olmasını diler. Dilediği tek şey mutluluğunuz, mesut olmanız, saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanız. Mesut kelimesi, sait kelimesi, saadet kelimesi, hepsi aynı kökten gelir. Mesut, mutlu olan demektir. Saadet de mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamse şükrediniz ki işte mutluluktan bahsetmek üzere beraberiz. Allah sizi niçin yarattı? Bir tek cevap çıkıyor Kur'an-ı Kerim'i tamamladığımız zaman. Mutlu olmanız için. Allah-u Teala mutlaka Allah'a kul olmanızı istiyor. Neden? Çünkü imajiner kulukta, kuvvet platformundaki, kuvvet standartlarındaki, henüz düşünce bazındaki mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani Allah'a kul olmayı dilemek. Burada kurtuluşunuz var, birinci kat cennet. Ondan sonra Allah-u Teala size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için 10 tane İhsanda bulunuyor. Sizi sizin için tayin ettiği mürşidinize ulaştırıyor. Hiç kimse irşat makamını kendisi seçmek hakkına sahip değildir. Onun, o kişinin hangi vasıflara sahip olduğunu, hangi mürşide ulaşıp kimden ders alması lazım geldiğini en iyi bilen Allah'tır. Diyor ki alallahu kastü sebili. Sebilin tayini, tespiti, kast edilmesi Allah'a aittir. Ulaştığınız zaman kul olma başlangıç noktasındasınız. Öyleyse ilk ikisi kul olmadan evvelki, birisi kulluğa hazırlık, öteki kulluğun başlangıcı. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Evvap kulluğa ulaşıyorsunuz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Muhsinler kulluğuna ulaşıyorsunuz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Ahsen kulluğa ulaşıyorsunuz. Muhlisler kulluğuna ulaşıyorsunuz. Sonra irşada ulaşıyorsunuz. Azim kulluğa ulaşıyorsunuz. Sonra iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. Ve hakkı tukatihi kulluğa, bir hakkın kulluğa, hakkul yakin seviyesindeki kulluğa ulaşıyorsunuz. Muhtevaya baktığınız zaman bunun mutlulukla kesin ilişkisini görürsünüz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cenneti elde eder. Bu düşünce platformundaki, düşünce bazındaki, tasarım bazındaki ön kulluk olayıdır. Birinci kat cenneti sağlar size öyleyse Allah-u Teala herkesin cennete girmesini ister. Hedefi odur. Onun için yaratmıştır insanları. Şu dünyada da mutlu olsunlar, cennette de mutlaka cennete girsinler de sonsuz mutluluğu yaşasınlar diye. Ama serbest iradeyle yaratmış insanları ve iradenin mutlaka dahlini istiyor. İrade mutlaka devreye girecek ve güzele doğru bir hamleyi başlatacak. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilemezse hiç kimse kurtulamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala sizin Allah'a kul olmanızı istemekle ne oluyor? Daha imajiner kullukta, kuvve kulluğunda, yani düşünce olarak Allah'a kul olmaya karar verdiğiniz, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennet sizin. Dilemeniz yeterli. Allah-u Teala aynı anda işitir, bilir ve görür, birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Yaşarsanız, hayatınız devam ederse ikinci seviyeye ulaşacaksınız, kulluğun başlangıç noktasına. Yani kulluğun fiilen başladığı noktaya. İrşad makamına ulaştığınız zaman ruhunuz yüzünüzden ayrılacak. Ve Allah'a teslim için yola çıkacak. Bu kulluğun başlamasıdır. Başladığı an ikinci kat cennet sizin. Dünya saadetini seniz başkalarından, tasavvufu yaşamayanlardan hiçbir farklılık göstermez. Ama ne zaman ki yedi tane gök katını aşar da yedi tane alemi geçersiniz yedinci katta, Allah'ın zatına ulaşırsınız, oradan sonra zikre bir yolculukla Allah'ın zatında yok olursunuz, ruhunuz yok olur. Burası fiilen Allah'a kul olmaktır. Ruhunuz Allah'a teslim olmuş ve Allah'a kul olmuşsunuzdur. Daha sonra fizik burada üçüncü safhada üçüncü cennet sizindir. Ama dünya saadetinin de yarısı sizin oldu. Ve bu noktaya kadar, geldiğiniz bu noktaya kadar sizin aşağı yukarı hiç dahliniz yok. Bunların hepsini vücuda getiren Allah. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde bir şeyler söz konusu oluyor. Allah ile olan ilişkilerimizde kul olmanız. Gördünüz ki üçüncü safhadaki kulluğun, gerçek kulluğun, düşünce platformunun ötesine taşan, fiziki plana ulaşan kulluğun daha birinci safhasında ruhunuz Allah'a teslim olduğunda Allah'a kul oluyorsunuz. Daha bu kullukta üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısını elde ettiniz. Çünkü nefsinizin afetlerinin yarısı gitti. Daha öteye geçiyorsunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %91 oldu. Daha sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. İhlas sahibi oluyorsunuz. Beşinci kat cennet sizin. Ve nefsinizdeki afetler tamamen yok olmuş durumda. Dünya saadetinin %100'üne, tam bir dünya saadetine sahipsiniz artık. İnşaata ulaştığınız zaman yeni bir safha, altıncı kat cennet, dünya saadetiniz yine %100. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci kat cennet, dünya saadetiniz yine %100. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradı neymiş? Muradı sizi Allah'a kul etmek, Zariyat elinde diyor ki وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık insanları ve cinleri. Kul olarak yaratmaktan muradı ne? Hem cennet saadetinin en üst boyutunu hem de dünya saadetinin en üst boyutunu bizlere kazandırmak için yaratmış. Fazlarına baktığınız zaman bir hakkın takvanın emrolunduğunu görürsünüz. Bir hakkın takvanın emrolunması demek, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz kesin bir şekilde emrolunuyor demektir. İşte Bakara 102 Allah Teala buyuruyor ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakka tukatihi ve ma temutunne illa ve entüm muslimûn. Ey amin olanlar, bir hakkın takva ile takva sahibi olun. Yani ruhunuzu da, vekçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Böylece cennet saadetinde, dünya saadetinde azamisi sizin olsun diyor Allah-u Teala. Farz. Ruhunuzu, vekçinizi, nefsinizi, iradenizi, her şeyinizi Allah'a teslim etmeniz farz. Bunları başkalarına söylediğiniz zaman bizim kitaplarda bunlar yazmıyor diyecekler. Siz de diyeceksiniz ki sizin kitaplarda yazmaz. Ama Kur'an'da yazar. Ve asıl olan da o sizin okuduğunuz kitaplar değildir. Asıl olan Kur'an'dır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanı hem cennet saadetinin en üst boyutuna, yedinci kat cennete, hem dünya saadetinin en üst boyutuna, %100 mutluluğa, iç dünyanızda kesintisiz ve muhteşem bir suf ve sükun hali. Dış dünyanızda da kesintisiz bir suf ve sükun hali, mutluluk. Allah ile olan ilişkilerinizin hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kesintisiz bir suf ve sükun hali, mutluluk. İç dünyanızda da mutlusunuz, dış dünyanızda da mutlusunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlusunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın size hedef gösterdiği mutluluğu yaşamaktır. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın emri sadece tek bir emirdir, mutlu olun. Bunu ister hidayet adı altında size Allah-u Teala söylesin, hidayeti farz kılsın, ister Allah-u Teala teslimi farz kılsın, ister Allah-u Teala Allah'a kul olmayı farz kılsın, ister takvayı farz kılsın, ister rızayı farz kılsın, İster ebrar olmanızı farz kılsın. Bunların hepsinde Allah'ın muradı aynıdır. Bir hakkın takvanın, iradenizin de Allah'a teslim edilmesi noktasının sahibi olmanızı istiyor Allah-u Teala. Ve böylece dünya saadetinde, cennet saadetinde azamisinin hepinizin olmasını istiyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bunları emrediyorsa, Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim, Allah'ın bütün insanlığa bir saadet davetiyesidir. Allah'ın bütün insanlığa bir saadet davetiyesidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in dizaynına dikkatle bakın. Bir saadet davetiyesidir, yetmez. Bir saadet rehberidir, yetmez. Ötesi de var. Ve bir saadet garantisidir. Allah Teala en çok sevdiği, bütün kainatı uğruna yarattığı, insan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını istiyor, yetmez. Ve bunu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim ile. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Öyleyse Allah Teala her konunun sonuçlarını Kur'an-ı Kerim'de vermiş. Üzerinize farz kıldığı hususların ne kadarını gerçekleştirirseniz o kadar mutlu olursunuz. Dilerseniz hiçbirini gerçekleştirmezsiniz ve şu etrafınızı dolduran milyonlarca mutsuz insandan birisi olursunuz. Oysa ki mutluluk sizin de hakkınız, onların da hakkı ama onlar bilmiyorlar. En kötüsü onların şu sokaktaki adamın, mutsuz adamın mutlu olmasını istemeyenler var. Bir takım ideolojilerle insanların mutluluğu açık bir şekilde engelleniyor. Engelleme son derece açık olarak ve hukukun çiğnenmesiyle yürüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yazar? Siz hakikatleri öğrendiniz. Başkalarını da öğreteceksiniz. Hiç kimse düşüncelere kilit vuramaz, zincir vuramaz. İnanca hiç kimse zincir vuramaz. İnsanlar sizin yaşadığınız hayata irtica ediyor. Osmanlı'yı bir kalemde defterden siliyor adamlar. Osmanlı'yı Osmanlı yapan şeyin onların irtica dediği şeyle aynı olduğunu hiç bilmiyor zamanlılar. Eğer bu onların irtica adını verdikleri şey Allah'ın insanları mutlu etmek için koyduğu kanunsa ve insanlar başka bir mutlu olma standardına hiçbir zaman sahip olamayacaklarsa, gerçekten sahip olamazlar mı? Olamazlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala diyor ki bir tek din yarattım diyor. Hanif dini. Ve insanların da yaratılışını Hanif fıtratı üzerine kıldım diyor. Yani Allah'ın yarattığı yegane din Hanif dini ve bütün insanlar sadece o Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle donatılmış. Böyle olursa ne olur? Sevgili kardeşlerim, böyle olursa aksi varit olmaz. Aksi kendine yetimdir. Eğer Allah Teala diyorsa ki bir tek din yarattım. Bu Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Adem Aleyhisselam'da, Nuh Aleyhisselam'da, İbrahim Aleyhisselam'da, Musa Aleyhisselam'da, İsa Aleyhisselam'da, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de etrafındaki insanlarla beraber o tek dini yaşamışlarsa, ruhlarını da, beşlerini de, neslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettikleri o tek dini yaşamışlarsa ve bütün insanlar o dini yaşayabilecek özellikle yaratılmışlarsa, buna ket vuranlar, set çekenler, engel olmaya çalışanlar da aynı hani fıtratıyla yaratılmışlarsa, o zaman insanlar kendi mutluluklarını katletme teşebbüsündeler. Ne uğruna? İdeolojiler uğruna. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, insan sadece bir yaratıktır. Biz de yaratıkız. Hukuku bir adaletsizlik müessesesi haline getirenler de yaratıktır. Onlar bu dünya hayatında hiçbir zaman mutlu olamazlar ve öldükten sonra da gidecekleri yer ne yazık ki cennet olmayacak. Sadece Allah'ın emirlerine karşı çıksalar, sadece kendileri kurtulamaz. Ama başka insanları da Allah'ın mutluluk emirlerine karşı çıkarmak hedefindeler. Kim bunları söylerse onların sesini kısmak üzere harekete geçerler. Sevgili kardeşlerim, kısabilirler mi? Hayır, kısamazlar. Allah'ın sesi hiçbir devirde kısılmamıştır. Ve masum halkı irtica diye hiç bilmedikleri bir ucubeden, bir canavardan korumaya çalışır durumda gösterirler kendilerini. İyi de bu ucube, bu canavar Osmanlı'yı Osmanlı yapan tasavvuftur. Yani Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı yaşamaktır. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, dünya saadetinin de cennet saadetinin de en üst boyutuna çıkmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bunu yaptılar. Ve insanlar 14 asırda olması lazım gelenleri unuttular. Bugünkü devirde sahabenin yaşadığı bu altı safayı yaşamakta olanlar mürteci olarak adlandırılıyor. İrticacılar. Manasını bile bilmiyorlar mürteci olmanın. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmaya dileyeceksiniz. Birinci safa. O sizi göstererek, defalarca göstererek mürşidinize ulaştıracak. O ulaştıracak, Allah ulaştıracak. 10 tane ihsanla tabiyetiniz gerçekleşecek. İşte buna çıldırıyorlar. Nasıl olur da bir insanın önünde ona tabi olursunuz? Bilmiyorlar ki Osmanlı'nın bütün askeri tabiydi. Bütün esnafı tabiydi. Halkın büyük kısmı tabiydi. Hangi devrede? Osmanlı'nın yükselme devresinde. Ne zaman ki saraya Allah'ın mürşitleri yerine cinci hocalar girdiler, ilm-i nücum denilen zulümani bir ilmi yaymaya başladılar. Balık baştan koktu, saraydan koktu. Ve Allah'ın evliyası ikinci plana alındı. Bugün ikinci plana alınmak değil, yok edilmeye çalışılıyor bu insanlar. Allah'ın evliyasına karşı Türkiye savaş açmış durumda. Sevgili kardeşlerim, biz ve bize tabi olanlar, biz sahabenin yaşadığı o altı safhanın, yedi safhanın hepsini yaşamakta ve yaşayacak olanlarız. Tabiiyetten sonra ruhumuzu Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra irşada ulaşırız. Ondan sonra irademizi de Allah'a teslim ederiz. Böylece elinden ve dilinden hiç kimseye zarar gelmeyecek olan Allah'ın dostları oluruz. Osmanlı bir cihan hakimiyetinin temsilcisiydi. Osmanlı nizam-ı alemdi. Nasıl Osmanlı oldu? Tasavvufla Osmanlı oldu. Kur'an'daki İslam'la Osmanlı oldu. Ve Yeniçeri olabilmek için Yeniçeri Ocağı'na acemi oğlan olarak girecek olan, bütün talime daha yeni başlamış olan yeni erat mutlaka tabi olmak mecburiyetindeydi. Öğretilirlerdi. Hazreti namazını kılarlar, mürşitlerini görürler, gidip tabi olurlar ve ocağa öyle adım atarlardı. Veli olmayan Yeniçeri Ocağı'nda subay olamazdı. Daha üst kademeye geçmekse daimi zikrin sahibi olmakla mümkündü. Yalnız ordu değil, esnaf da öyleydi. Hiçbir esnafın yanına ister zanaatkar olsun, ister ticaret erbabı olan esnaf olsun, bir esnafın yanına çırak olarak girecek olan herkes mutlaka hacet namazını kılacak, irşat makamını görecek. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere zaten göstermez Allah-u Teala. Önce Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Tabi olacaklar. Ondan sonra çırak olabilecekler. Evliya olmadan, ruhunu Allah'a ulaştırmadan hiç kimse kalfa olamazdı. Daimi zikre ulaşmadan usta olamazdı. Ahi Evren Teşkilatı böyle bir teşkilattı. Ahi Evren Teşkilatı'nı yeniden canlandırmaya çalışanların davet üzerine Bursa'ya gitmiştik. Ve onlara demiştik ki siz Ahi Evren Teşkilatı'nı yeniden vücuda getiremezsiniz. Kendi kendinize biz Ahi Evren Teşkilatı'nı kurduk demenizle bu iş olmaz. Ahi Evren Teşkilatı'nın temeli tasavvuftur. Siz de Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Ahi Evren Teşkilatı'nın Allah indindeki değerine ulaşamazsınız. Sevgili kardeşlerim, İnsanların mutluluğu sadece Allah'ın elindedir. O bütün insanları mutlu olsun diye yaratmıştır. Bu saadeti yaşayabilecek olan özelliklerin hepsini insanoğluna vermiştir. Ve o mutluluğu yaşamak herkesin hakkıdır. Ve zulüm sonsuza kadar devam etmez. Osmanlı askeri o savaşları beklenmeyen bir şekilde kazandığında hep arkasında Allah vardı. Arkasında Allah'ın evliyaları vardı. Ordu Allah'ın ordusuydu.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un muhasarası sırasında şu olayla karşılaştı. Bütün devletler Osmanlı'nın karşısında. Herkes İstanbul'un alınmasına karşı çıkıyor. Öylesine tehlikeli görüyorlar ki vezirler durumu. Fatih Sultan Mehmet'e diyorlar, biz bu muhasarayı mutlaka kaldırmalıyız. Fatih Sultan Mehmet babasına bakıyor. Mürşidi Akşemseddin Hazretlerine bakıyor. Diyor ki valla ne diyorsun? Akşemseddin Hazretleri soruyor Allah-u Teala'ya.

çadırında olan Akşemseddin Hazretlerine haber gönderiyor. Akşemseddin Hazretleri kabul etmiyor hiç kimseyi yanına. Fatih Sultan Mehmet gidiyor oraya. Nöbetçiler onu da içeri almıyor. Padişahı. Ama Fatih Sultan Mehmet elindeki hançerle çadırı yukarıdan aşağı yararak içeri giriyor. Bakıyor ki Akşemseddin Hazretleri secdede, gözlerinden akan yaşlarla seccade çamur olmuş. Alttaki toprak çamur olmuş. Ve secdede bakmıyor bile Fatih Sultan Mehmet'e. Bekliyor Fatih Sultan Mehmet. Akşemseddin Hazretleri diyor ki padişahım, Mayıs'ın şu gününde sabahleyin şu burçtan saldırı yapacağız. Kumbaracılar şuraya, şuraya, şuraya, şuraya barutları yerleştirecekler. O gün diyor, Mayıs'ın 27'si miydi? Tarihini unuttum şimdi. O gün zafer bizimdir diyor. Ve Fatih Sultan Mehmet gidiyor kubbe altı vezirlerine, diyor ki bundan sonra devam edecek ve bu işi bitireceğiz. Ve bitiriyorlar. Fatih Sultan Mehmet 4 yaşındayken babası 2. Murad'ın mürşidi yanında birisiyle birlikte geliyor.

İkinci Murat soruyor. Acaba diyor bize İstanbul'u fethetmek müyesser olur mu? Hayır diyor. O sırada orada oynamakta olan 4 yaşındaki Fatih'i gösteriyor. İşte bu diyor. O işi yapacak olan burada. Onun için diyor şemsiyetini getirdim diyor. Köse diyor şemsiyetine. Ak şemsiyetin hazretleri. Ve bırakıyor onu saraya. Kendisi Ankara'ya dönüyor. Her zaman Allah ile irtibatlıydı Osmanlı padişahları. Nereye kadar? Nizam-ı alem oldukları süreç içerisinde 1299-1699. Fatih Sultan Mehmet babasına diyor ki birkaç yıl sonra sen Sultanı İkliğini Rum değil mi sen? Öyleyim diyor. İkinci Murat. Ben senin oğlun değil miyim? Öylesen diyor. İkinci Murat. Öyleyse diyor, bu diyor beni niye dövüyor? Akşemseddin Hazretleri'nden bahsediyor. O da diyor ki, onun hocası vardı ya diyor, hani onu getiren sana, o da beni döverdi diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı tarihi mucizelerle doludur. Hep Allah'ın yardımı, Osmanlı Cihan Devleti olduğu sürece devam etti. Ondan sonra duraklama devri, ondan sonra gerileme devri. Allah'ın Osmanlı'ya yardımı giderek azaldı. Ama ordunun büyük kısmı gene tasavvuftandı. Artık ordu sadece Yeniçerilerden oluşmuyordu. Köylerden, her yerden insanlar toplanıyordu. Halk arasında hala tasavvuf vardı. Ve Osmanlı

genel anlamda hep galip geldiyse arkasında hep Allah'ın dostlarının himmeti vardır. Allah'ın kesin nusreti vardır. Senekale Savaşı'nda bir Abdullah Çavuş 110 okkalık top mermisini topa yerleştiriyor. Ya Rabbi diyor, sen bana kumanda et. Nereye dersen oraya atarım. Ve Allah Teala mermiyi attırıyor. Goliat zırhlısının bordosunun delinmesi, geminin suyun akıntısına paralel batması, karaya oturması. Sonra mı akıntı gemiyi yavaş yavaş çeviriyor. Öyle bir çeviriyor ki düşman donanmasının boğazın yukarısına çıkması mümkün değil. General Hamilton telgrafını çekiyor. Diyor ki savaşın kaderi değişmiştir. Askerini yukarıya geçiremiyorum. Savaş bitmiştir. Osmanlı savaşı kazanmıştır. Çanakkale geçilmez. Kimin sayesinde geçilmez? Allah'ın sayesinde geçilmez. Kimse bu milleti Allah'tan ayıramaz. Öyleyse Osmanlı'nın torunları olduğunuzu hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a düşmansa onlar aslında kendilerine düşmandır. Ve eğer Osmanlı'yı temsil eden bugünkü Türkiye Cumhuriyeti artık bütün dünyada bir itibar sahibi sayılmıyorsa arkasında sadece Allah'tan uzaklaşmak söz konusudur. Hep acımışımdır bizim şu ülkenin dışarıyla olan ilişkilerinde, ülkeyi dışarıya tanıtacak olan bakanlıklara. Türkiye şu dünya tarihindeki en büyük tasavvuf mirasının sahibidir. Bütün dünyanın, kainatın göz bebeği olan bir olay. Bizimkiler bunu değerlendirmeyi hiçbir zaman düşünemezler de giderler operalar kurarlar, baleler kurarlar ve batıyla yarışa girerler. Onlar sizden yüzlerce yıl evvel bu baleleri, operaları kurmuşlar. Sizden fersah fersah üstün adamlar. Ama siz kainatın en büyük mirasına sahipsiniz. Tasavvuf. Bunu değerlendiremeyenler hep kendilerine yazık etmişlerdir. Ve çok ilginç bir şekilde kuvvet hep onlarda olmuştur. Ülkede giderek batmıştır, batmıştır, batmıştır. Atatürk savaşlar kazandı. Kiminle kazandı? O askerle kazandı. Allah'ın yakını olan askerlerle kazandı. Ve o bunu çok iyi biliyordu, çok iyi değerlendirdi.

Savaşı'nda, Kale Savaşı'nda Anzafer'den oluşan kişilik bir kuvvet siperlerinden çıkıyor. Osmanlı siperlerine doğru yürüyor, yürüyüşe geçiyor. Bir bulut geliyor yukarıdan ve askerleri tamamen kaplıyor. Sonra bulut yükseliyor. Ancak askerlerin hiçbiri aşağıda yok. Bulut hepsini almış yukarıya çıkarıyor. Hayır, Osmanlıların söylediği bir şey değil. Onlar da şahitler duruma ama yazılı metin var. Yüzlerce imza bulunan Anzak askerlerinin, geride kalanlarının ve diğer siperlerde olayları gözleri fal taşı gibi açılarak seyredenlerin gördüğü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'tan uzaklaşırsanız konu negatif istikamette biter. Eğer bir Kıbrıs Savaşı kazanılmışsa arkasında Allah'ın evliyalarının olduğunu hiç kimse unutmasın. Bir kişilik uçağa ikinci binen birisi daha oluyor. Bir Allah'ın evliyası. Kıbrıs Savaşı'ndan bahsediyorum. Her işaret verdiği yere saldırılmasını istiyor. Adresini veriyor. Adres bir türbe. Ve kendi ismini veriyor. Ancak o üsteğmen, hava üsteğmeni oraya gittiği zaman görüyor ki orası bir türbe. Ve uçaktan inerken aklına geliyor uçan bir kişilik uçak olduğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şaka etmiyoruz. Çok ciddi bir konuyu konuşuyoruz. Öyleyse Allah'ın sevgisini, korumasını kaybettiğimiz gün her şeyi kaybederiz. Mutluluk dediğiniz şey ancak sizi yaratanın yarattığı standartlarda var olmanız da mümkündür. Sadece hani fıtratıyla yaratıldınız. Bunun dışındaki fıtratla yaratan hiçbir yaratılan hiçbir insan mevcut değil. Ve Allah'ın tek bir dini olmuş, Hanif dini, Arapça'da İslam. Ama bütün peygamberler aynı dini yaşamışlar. Ve kim Allah'a yakın olmuşsa onlar mutlu olmuş sadece. Şimdi Allah'ı ve onun dostlarını insanlara düşman olarak göstermeye çalışanlar var. Allah bunun hesabını mutlaka sorar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizin en büyük dostunuzdur. Onu hepiniz tanıyorsunuz.

Allah'ın dostlarını mürteci adı altında insanlara negatif istikametlerde tanıtmak Allah'a ihanettir. Biz Allah'ın dostuyuz. Türküz, Osmanlı'nın kanını taşırız ve bununla iftihar ederiz. Ayrıca biliriz ki okullarımızda okulan tarih kitaplarında Osmanlı'nın gerçek çevresi yok edilmiştir. O tarih kitaplarını yazanlar tarih kitabı okusunlar. Yılmaz Öztuna'nın şu büyük Türkiye tarihini bir okusunlar. Osmanlı'nın karalamalarla, tahriflerle yüzünü kara çıkarmaya çalışmak hiçbir şey ifade etmez. Bir insan tarihini inkar ediyorsa o hüsrana mahkumdur. Öyleyse biz tarihimizle iftihar ederiz. Kaç bin yıllık Türk varlığı insanların inkarıyla çehre değiştirmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah-u Teala sizi, hepinizi, bütün insanları mutlu olasınız diye yarattı. Bu mutlu olmanın bütün standartlarına sahipsiniz. Ruhunuz var, veçiniz var, nefsiniz var ve nefsinizdeki bütün afetleri temizlemekle vazifelisiniz. Başkalarına sunacağınız şeyin sadece mutluluk olmasıyla vazifelisiniz. Hiç kimse ne elinizden ne dilinizden bir zarar görmeyecektir, görmemelidir. Öyleyse acaba hangi sebeple Türkiye'deki ahlak bu kadar bozulmuş? Senetlerin %70'i ödenmiyor. Çeklerin %80'i ödenmiyor. Günde 3000'den fazla çanta çalınması var sadece İstanbul'da. Ahlaksızlığın arkasında Allah'tan kaçış yok mu? Allah'ı düşman sayanlar, sizlere sesleniyorum. Allah sizin de dostunuzdur. O ve onun dostları ebediyen var olacaklardır. Ve siz onlara bir şey yapamazsınız. Allah-u Teala gerektiği noktada gerekeni mutlaka gerçekleştirir. Neleri gerçekleştireceğini göreceksiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dostları, her şeyin en güzel olduğu standartlarda hepiniz Allah için varsınız. Allah'ın mutluluğunu yaşamak için. Mutluluk müessesesi hepinizedir. Siz Allah'ın yolunda onun hedef gösterdiği mutluluğa ulaşacak olanlarsınız. Bütün dünya düşmanınız olsa diyor Allah Teala, ben yeterim diyor. Ama siz herkese dost olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı çok seviyorsunuz.
Hep öyle kalın. Öyle kalamazsınız. Sevginiz giderek artar. O Allah'tır ve biz ona hayranız. Sevgiyi, aşkı çoktan aştık. Biz ona hayranız. Her şeyimiz Allah'ındır. Biz yokuz, O var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizi vazifelendirdiği günden beri birçok düşman çıktı karşımıza. Birer birer öldüler. Kimisi hiç hastalığı yokken, kimisi ufacık bir sebepten birer birer öldüler. Allah'la kimse şaka edemez. O Allah'tır. Ve verdiği emri mutlaka yaptırır. Mutlaka onun emri gerçekleşecektir. O kalbinizi tertemiz kılacak, size düşman olanları, sizi öldürmek isteyenleri de size sevdirecek. İnsanları seviyorsunuz, daha çok seveceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuz kendi iç savaşınızdır. İç dünyanızda nefsinizi yenmek mecburiyetindesiniz. Nefsinizdeki bütün afetleri sıfırlamak mecburiyetindesiniz. Cennet mutluluğuna zaten Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ulaşırsınız. Ama dünya saadeti o nefsinize, hakimiyetinize paralel gelişir. Nefsinizdeki afetlerin ne kadarını yok ederseniz, yüzde ne kadarını, mutluluğunuz da yüzde o kadar artar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk müessesesi Allah'ın müessesesidir. Size öğrettiği ilmi, saadeti yaşayacaksınız. O mutluluğa hepiniz layıksınız. Allah'ın dostları. Allah Teala diyor ki, eğer beni seviyorsanız bana tevekkül edin. Bana tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, en büyük cihat nefsinizle yapacağınız cihattır. Nefsinize karşı hakim olmak mecburiyetindesiniz. Zikir adı verilen anahtarla Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz zikretmek suretiyle nefsinizdeki bütün afetleri adım adım yok etmekle mükellefsiniz. Mutluluğunuzun anahtarı budur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bizlerle beraberdir. Hepinizin en büyük saadetlere
mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sonsuz mutluluk dualarımızla, temennilerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah-u Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah-u Teala'ya evreye aldıktan sonra fizik vücudunu da teslim al, fizik vücudunu da sana teslim etmemeyi nasip kıl, Allah-u Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi, kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudunun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime, bu ayet-i kerime duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amini olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz.
2: El-Fatiha ve as-salavat, Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Biliyoruz ki zamanımıza ulaşan kitaplı dinlerden üç tanesine ait olan kitaplardır. Birisi Allah'ın İsrail kavmine indirdiği Tevrat. İkincisi Hristiyanlar için Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa'ya indirilen İncil. Birincisi Tevrat, Hazreti Musa'ya indiriliyor Allah Teala tarafından. İkincisi İncil, Hazreti İsa'ya indiriliyor Allah Teala tarafından. Üçüncüsü Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indiriliyor. Bu üç kitaplı dinin asıllarıdır. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'de 7 safa ve 4 tane teslim görüyoruz. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa mürşide ulaşıp tabi olmak. Üçüncü safa tabiyetle vücudumuzdan ayrılan ruhu Allah'a ulaştırmak. 21. basamak ve Allah'ın zatında ruhun yok olması 22. basamak. Sonra 4. safa geliyor. Fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi. Sonra 5. safa nefsin Allah'a teslim edilmesi daimi zikre ulaşarak. Fizik vücudun teslimi 18 saatlik bir zikri mutlaka gerektirir. Nefsin teslimi daimi zikri gerektirir. Nefs tesliminden sonra kişinin tövbeyi nasıl davet edildiği, İhlas makamı söz konusudur. Sonra da 7. safhaya geliyoruz. İradenin Allah'a teslimiyle oluşan irşat makamına kişinin irşada memur ve mezun kılınarak tayin edilmesi. Bu 7 safha 4 tane teslim içeriyor. 22. basamakta ruhun teslimi, 25. basamakta fizik vücudun teslimi, 26. basamakta nefsin teslimi, 28. basamakta iradenin teslimi. Aslında sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, herkes için senin dinin, benim dinim diye bir din ayrımı söz konusudur. Herkes İslam'a ayrı bir din, Hristiyanlığı ayrı bir din, Museviliği ayrı bir din olarak telakki etmektedir. Bu mevcut kitaplara göre, Tevrat, İncil'e ve Kur'an-ı Kerim'e göre çok yanlış bir bilimdir.
Madde bir, dinler yoktur. Sadece bir tek din olmuştur. O din, Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Kur'an'a baktığımız zaman Allah Teala dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif olduğunu söylediğini görüyoruz. Gene Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman tek bir şeriat görüyoruz. İkinci bir şeriat hiç olmamış. İşte Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Dinler mi var yoksa tek bir din mi var? Okuyoruz Kur'an-ı Kerim'e, Allah Teala şöyle söylüyor. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Habibim, Hanif olarak veçhini dine ikame et. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı. İşte bu din kayyum olan dindir. Allah'ın ne insanları yaratmasında ne de dini yaratmasında değişiklik göremez. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif. Hanif dinini yaşıyor. Hanif dini ezelden ebede kadar ulaşan tek din ve nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif fıtratıyla yaratıldıysa Allah Teala bütün insanların Hanif fıtratıyla yaratıldıklarını ve bütün insanların yaşayacakları dinin sadece bu tek din olduğunu, Hanif dini olduğunu ifade ediyor. Başka bir din hiç olmamış. Oysa ki zamanımızda din adına ahkam kesenlerin durumuna baktığımız zaman Hristiyanlık diye, Musevilik diye, İslam diye 3 ayrı dinin varlığını görüyoruz. İnsanlar açıkça kendi dinlerini en üstün din zannediyorlar. Başka dinleri küçük görme eğilimine giriyorlar. Daha ötesi insanlar asırlardan beri din uğruna savaş veriyorlar. Oysa ki Tevrat'ın, İncil'in ve Kur'an'ın iç dünyasına baktığımız zaman realitenin böyle olmadığını görüyoruz. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Üç kitapta da mesela Tevrat'ta Hazreti Musa'ya indirilen kitabın Hazreti İbrahim'in dini ne ihtiva ettiği bildiriliyor. İncil'de Hazreti İsa'ya indirilen İncil'in Hazreti İbrahim'e indirilen Hanif dinini içerdiği belirtiliyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'in Hanif dinini ihtiva ettiğini söylüyor Allah Teala. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, babamız İbrahim'in Hanif dinini. Neden babamız İbrahim? Çünkü Hazreti İbrahim'in iki oğlundan İshak'ın soyundan Hazreti Musa gelmektedir.
İsmail'in soyundan da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse soy açısından peygamberlerimizin babası Hazreti İbrahim'dir. Öbür taraftan Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman üçünde de aynı hususu görüyoruz. Bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor Allah Teala Tevrat'ta. Bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor Allah Teala İncil'de. Ve gene bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti İbrahim'in hanif dininin üç özelliğini sayıyor Allah Teala. Birinci özellik vahdet. Allah'ın tekliği, tek bir Allah vardır. Dinin temeli budur. Tek bir Allah. İkinci bir ilah hiç olmamıştır. Olması da mümkün değildir. İki, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir topluluk. Tevhid. Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Ve üç, teslim. Sırasıyla ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte din bundan ibarettir. Allah Teala'nın bizlere nasip kıldığı husus odur ki dinler yoktur. Her ne kadar artık insanlar ayrı ayrı dinlerin müntesipleri olarak kendilerini görüyorlarsa da realitede bu olay tahakkuk etmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de o kitapta gösterilen, bahsedilen, izah edilen, açıklanan dinin üç kitaplı dinde de Hazreti İbrahim'in hanif dini olduğu ifade ediliyor Allah Teala tarafından. Ve bu dinin üç kitaplı dinde de 7 safa ve 4 tane teslim ihtiva ettiğini açıklıyor Allah Teala. Birinci safa, üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa, mürşide ulaşıp tabi olmak. 14. basamak. Üçüncü safa, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 22. basamak. Dördüncü safa, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. Beşinci safa, nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. Altıncı safa, irşad olmak. Tövbe-i Nasuh'u gerçekleştirmek, Allah-u Teala'nın huzurunda Tövbe-i Nasuh'la tövbe etmek. Ve yedinci safa, iradeyi Allah'a teslim etmek suretiyle Allah-u Teala tarafından irşad makamına tayin edilmek, irşada memur ve mezun kılınmak. İşte bütün bunlar üç tane dinin var olduğunu zannedenlere Allah-u Teala'nın açıklamalarıdır. Dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in
Hanif dini vardır. Ve bu dinin 7 safhası 3 dinde de yaşanmıştır. 3 dinde de farzdır. Ve böyle olmasına rağmen insanlar hala birbirine düşman hüviyettedirler. Ayrı ayrı dinlerin sahipleri olduklarını zannettikleri için. Kin ve husumet, hasımlık, düşmanlık bitmemektedir, devam etmektedir. Bu zamanımızdaki en büyük yanlıştır. Mutlaka düzeltilecektir. Bu yanlışın ortadan kalktığını göreceksiniz yakın gelecekte. Bütün insanlar aslında dinlerinin tek bir din olduğunu, birleşmeleri lazım geldiğini öğreneceklerdir. Yetmez ve bunu tatbik sahasına mutlaka koyacaklardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde din vardır. O din Hanif dinidir. Başka bir din hiç olmamıştır. Bu Hanif dini 7 safa ve 4 teslim ihtiva ediyor. Ve Kur'an bunu bütün boyutları açıklamakla kalmıyor. İncil de açıklıyor, Tevrat da açıklıyor. Şu anda Kur'an'ı açıyoruz ve bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de İncil ile alakalı ayetleri inceliyoruz. Allah Teala diyor ki Saf suresinin 6. ayet-i kerimesinde ve iskale İsa ibn Meryem'e, Allah Meryem oğlu İsa'ya dedi ki ya beni İsrail'e, ey İsrailoğulları, inni Resulullahi, muhakkak ki ben Allah'ın Resulüyüm. Meryem oğlu İsa, İsrail kavmine diyor ki, ya beni İsrail'e, ey İsrail kavmi, eni Resulullah'ı, muhakkak ki ben Allah'ın Resulüyüm. İleyküm müsaddikan lima beyne yedeyye minet tevrati ve mübeşşiren bir Resulün yeti min badismuhu Ahmet. Ahmet'im. Fellemma ca'ühüm bil beyinati kâlu hâzâ sihrin mübîn. Hazreti Meryem oğlu İsa diyor ki ey İsrailoğulları, muhakkak ki ben sizin için Allah'tan gönderilmiş bir Resulüm. Ve İskale dedi ki İsa ibn-i oğlu Meryem'e, İsa ibn-i Meryem'e, Meryem oğlu İsa, ya beni İsrail'e, ey İsrail kavmi, inni muhakkak ki ben Resulullah'ı, Allah'ın Resulüyüm, ileküm size, musaddikan lima beyne yedeyye,

Minette Tevrat'ı, Tevrat'tan verilmiş olan

Burada Allah Teala'nın söylediği şey, Hazreti İsa tarafından söyletildiği hüviyet. Hazreti İsa diyor ki, benden sonra gelecek ve ismi Ahmet olan bir Resul'ün bir tasdikçisiyim ve müjdeleyicisiyim. فَلَمَّا جَاءَهُمْ onlara geldiği zaman بِالْبَيِّنَاتِ beyineler ile bu hakikat geldiği zaman kâlû dediler ki هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ bu apaçık bir sihirdir. Şimdi yedi safhadan bahsedelim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Zuhru 64'te Allah Teala diyor ki اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ فَاَوْدُهُ هَذَا سِرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ Muhakkak ki o, Allah, o benim de, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Zuhruf 64'te Allah-u Teala Tevrat'taki bir hususu açıklıyor. Hazreti İsa diyor ki muhakkak ki o Allah benim de sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Şeytanın kulu iken Allah'a kul olmak ancak bir tek hüviyetle gerçekleşebilir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا اَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي Sahabe şeytana kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdeleyin diyor Allah Teala. Allah'ın kulları olmuşlar sahabe, Allah'a ulaşmayı dileyerek ve müjdeleniyorlar. İşte tıpkı onun gibi Hazreti İsa da kavmine diyor, muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Zuhruf 64. İnna Allahe muhakkak ki Allah ve o Rabbi, benim Rabbim ve Rabbikum ve bizim Rabbimizdir. Rabb sizin Rabbinizdir. Fâbudu öyleyse ona kul olun. Hâzâ sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir. Mürşide tabi olmak farz kılınmış. İz kâlallâhi ya İsa. O zaman Allah Teala dedi ki, ya İsa, ey İsa, inni mütevaffike. Hiç şüphesiz ki ben seni vefat ettireceğim. Ve râfiuke. Ve seni bana, kendime katıma yükselteceğim. İleyye, bana, katıma. Râfiuke, ref edeceğim, kaldıracağım, yükselteceğim. Ve mutahhiruke. Ve seni tahir kılacağım, arınmış kılacağım. Minellezine keforu, kafir olanlardan. Ayırmış kılacağım, beri kılacağım. Arınmış kılacağım. Ve cahilül lezinet tebeuke cahilu ve kılacağım ellezinet tebeuke sana tabi olanları hevkallezine keferu kafirlerin üzerinde tutacağım. İlâ yevmil kıyamet, kıyamet gününe kadar, kıyamete kadar.

Sümme ileyye mercukum, sonra bana döndürüleceksiniz. Fe ahkumu beynekum fima kuntum fihi muhtelifun. O zaman ihtilafa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda hüküm vereceğim. Sümme ileyye mercukum. Sonra bana rücu edeceksiniz. Sonra dönüşünüz banadır. Ve o zaman ahkumu beynüküm aranızdaki ve o zaman ahkumu hüküm vereceğim. Beynüküm aranızdaki fima kuntum fihim ta telefon ihtilafa düştüğünüz şeyler hakkında. Aranızda hüküm vereceğim. Ruhu Allah'a teslim etmek konusunda Bakara Suresinin 62. ayet-i kerimesi İnnellezine aminu vellezine hadu. Şüphesiz ki iman eden amin olanlar ve Yahudiler hadu. Ennesara ve Hristiyanlar, Es-Sabiine ve Sabiiler, ben amene billahi vel yevmel ahire. Bunlardan kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse ve yevmel ahire inanırsa, ruhu Allah'a ulaştırmaya inanırsa ve amile salihan ve salih amel işlerse, فَلَهُمْ اَجُوهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ Onların ecirleri Allah'ın katındadır. Rablerinin katındadır. وَلَا حَفْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسُنُونَ Ve onların da, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Burada hem Hristiyanlardan, Nasara'dan hem de Yahudilerden bahsediyor Allah-u Teala. Hâdû. Ve bakıyoruz ki fizik vücudun Allah'a teslimi de farz. Yahudiler için. Zuhruf 63'te Allah-u Teala diyor ki وَلَمَّا جَاءَ İsa بِالْبَيِّنَاتِ Ve Hazreti İsa beyinlere geldiği zaman kâle dediler ki قَدْجَا جِيْتِكُمْ بِالْحِكْمَةِ Andolsun ki size hikmeti getirdim. Veli bu beyine ve beyan etmek için lekum size badellezi tahtelifun hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyin bir kısmını size açıklamak için hikmeti getirdim. Veli وَبَيِّنَ لَكُمْ بَعْدَ الَّذ۪ي تَحْتَلَفُونَ Hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyin bir kısmını size açıklamak için size hikmeti getirdim. فَتَّقُ اللّٰهِ Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun ve اَتُّوِينِ ve bana itaat edin. Hazreti İsa diyor. Yani Yahud kavmine Allah Teala Hazreti İsa zamanında beyanları yaptığını Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Ve bu bapta nefsin Allah'a tesliminde gene Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'ya farz kılındığı ifade ediliyor. Maide 47 Ve yahkum ehlul incili bima enzelallahu fihi. Ve
ehli İncil, İncil'in ehli, İncil sahipleri yahkum hükmetsinler. Bima enzelallahu fihi, onda Tevrat'ta Allah'ın indirdikleriyle hükmetsinler. Ve men lem yahkum, ve kim hükmetmezse bima enzelallahu, Allah'ın indirdiği şeyle, fe ulâike humül fâsıkûn, işte onlar fasıklardır. İhlasa ulaşmak da, muhlis olmak da farz kılınmış. Yine Hazreti İsa adıyla ve mâ umiru illâ liyâbudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâye. Onlar emrolunmadılar. Sadece hanifler olarak Allah için dinde halis kullar olmakla emrolundular. Ve yukumü salate ve namazı kılmakla ve yutu zekatı ve zekat vermekle emrolundular. Ve zalike dinül kayyume. İşte bu kayyum olan din budur. O zaman da Allah-u Teala Hazreti İsa zamanında da kayyum olan dinin bu tek din olduğunu, hanif dini olduğunu ifade ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylediği gibi Allah-u Teala. İhlasa ulaşmayı da Allah-u Teala farz kılmış. Beyne beşle. Ve ma umiru illa liyabudullahe. Söylediğimiz gibi. İradenin Allah'a teslimi konusuna giriyoruz. Onu da farz kılmış Allah-u Teala, Ali İmran

Nahnu Ensarullah. İşte biz Allah'ın yardımcılarıyız. Amenna billah. Allah'a iman ettik. Ve eşhed bi enna Müslümun. Şahit ol ki biz hiç şüphesiz ona Allah'a teslim olanlarız dediler. Yani iradelerinde havariler Allah'a teslim ettiklerini içerliyorlar. İfade ediyorlar. Saf suresinin 14. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminu, ey amin olanlar, kânu, kûnu, olun, ensarallâhi, Allah'ın yardımcıları. Kemâ kâle İsa ibn-i Meryem'e. Meryem oğlu İsa havarilerine, lil havariyine, havarileri için, men ensari, Allah'a yönelirken benim yardımcılarım kimlerdir? Kale havariyuna havariler dedi ki, Nahnu ensarullah. Allah'ın yardımcıları biziz. Fe aminet taifetün min beni İsrail'e. Böylece İsrail yollarından bir taife, bir topluluk amini olmuş, iman etmiş ve keferet taife. Bir topluluk da küfretmiştir. Yani inkar etmiştir. Fe eyyednellezine aminu ala aduvvihim. Sonunda biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik, yedettik ve asbehu zahirin. Onlar da üstün geldiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de İncil'deki Hanif dininin 7 safhası da 7 safhasının da farz kılındığı, İncil'de farz kılındığı, Tevrat'ta farz kılındığı bir gerçek olan bu 7 safa 4 teslimi Allah Teala İncil'de farz kıldığını, Hz. İsa ve ona tabi olanlara farz kıldığını nasıl İncil'de açıklamışsa Kur'an-ı Kerim'de de açıklıyor. 7 Safa ve 4 teslimi Hz. İsa'nın etrafındaki herkese farz kıldığını açıklıyor Allah-u Teala. Öyleyse 7 Safa ve 4 teslim İncil'de farz kılınmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala İncil'de de Kur'an-ı Kerim'de de 7 safhanın 7'sini de Hz. İsa ve Hz. İsa'ya tabi olanlara farz kılmış. Bir başka sohbetimizde de bu 7 safhanın 7'sinin de Hz. İsa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığını Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın açık bir şekilde ifade ettiğini göreceğiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ezbillahimineşşeytanirracim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz gaflet. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim'de önemli bir müesseseden bahsediyoruz. Gaflet dediğimiz zaman. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak, gafletin en büyüğüdür. Bir konu hakkında, bir emir konusunda, mutlaka yerine getirilmesi gereken bir emir konusunda bir kişinin gafleti demek, o emrin yerine getirilmesinin imkansızlığı manasına geliyor. Gaflet kişiyi cehenneme sürüklüyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Hadi gelin sizinle beraber beraberce bakalım. Allah Teala nerede kullanıyor bu gafleti? İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'en biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimin narı bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerinden gafil olma müessesesi. Ülâike mevâhimün nâru bimâ kânû yeksibûn. Kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Burada ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Burada önemli bir olgu var. İnsanların bir müesseseyi bilmemesi hali, bunun adı gaflettir. Allah'ın koyduğu kanunlardan, emirlerden haberdar olmaması hali gaflettir, gafil olmak. Bilinmesi lazım gelen bir hususu bilmemek. Tatbik edilmesi lazım gelen bir hususu bu sebeple tatbik edememek ve Allah'ın cezasına muhatap olmak, bu gafletin sonucu. Gaflet bizi cezalanmaya götürüyor. Öyleyse önemli bir kavram. Sevgili öğrenciler,
izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi gafletin içinde kabul ediliyor. Cezası mı? Cezası cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu gafletin içerisinde ve cehenneme gitmek mecburiyetinde. Önemli mi? Çok önemli bir şey sevgili kardeşlerim. Şimdi düşünün. Bütün dünyadaki üniversitelerde din öğretiliyor. İslam öğretiliyor. Ve bu üniversitelerde Allah'a ulaşmayı dilemek öğretilmiyor. Ve öğretim kadrolarının hepsi Allah'ın ayetlerinden gafil. Onlardan bu ilmi öğrenenler de gafil. Talebeler de gafil. Ve öğretim üyelerinin gafleti sebebiyle ötekiler cehenneme gitmek mecburiyetinde. Öyleyse bu gaflet öğretim kadrolarının üzerine Allah'ın bir cezalandırma sistemini yüklüyor. Sırf öğretim kadrosunun gafleti sebebiyle talebeler de gaflette ve öğretimin yapıldığı milyonlarca talebe, milyonlarca öğrenci Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyin Kur'an-ı Kerim'de olduğundan haberdar değil. Bunun üzerlerine bir farz olduğundan haberdar değil. Bunu gerçekleştirmezlerse gidecekleri yerin cehennem olduğundan haberdar değil. Ve bu insanlar cehenneme gidecekler. Sevgili kardeşlerim, o zaman bu gaflet sonuçları çok ötelere kadar uzanan, öğretim kadrolarını çok büyük bir sorumluluğun altına iten bir müessese, Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, son derece net olarak Allah Teala buyuruyor. Kim bana milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dilemezse, o kişi benim ayetlerimden gafildir diyor. Gaflettedir diyor. Ve o kişinin kazandığı dereceler itibariyle gireceği yer cehennemdir diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zamandan beri biz Allah'ın Kur'an hakikatlerini, insanları dalaletten kurtaracak olan, hidayete erdirecek olan temel müessesidiri, herkese özellikle öğretim üyelerine anlatmaya, öğretmeye çalışıyoruz. Bu emri aldık. Bunu yapmakla vazifeliyiz. Ama herkese sesimizi ulaştıramamak bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Ne zaman ki insanlar bizim uydudaki görüntülerimizi izlerler, ne zaman ki bilgisayardan Allah'ın ayetlerinden gaflet kesimine bakarlar,
o zaman haberdar olabilirler. Belki haberdar olmaları milyonlarca kişinin geleceğini cehennemden cennete çevirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gafletin bedeli çok ağır bir bedel. Şimdi bir, Allah'ın ayetlerinden samimi bir şekilde gaflet sahibi olanlar var. Gerçekten bilmiyorlar. Evet, öğretim üyesi insanlar ama Kur'an-ı Kerim'de böyle bir hüviyet mevcut olduğunu, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir talebin insanlar tarafından mutlaka yerine getirilmesi gerektiğini, eğer yerine getirilmezse kurtuluşun mümkün olmadığını henüz bilmiyorlar. Bir kısmı samimiyetle bilmiyor. Peki kendilerinin için her şeyi yapmışlar mı? Evet, yapmışlar. Okudukları okullarda kendilerine öğretilen her şeyi öğrenmişler. Sınıflarını geçmişler. Master'larını yapmışlar, doktoralarını yapmışlar. Öğretim kadrolarını geçmişler. Doçent olmuşlar, profesör olmuşlar. Ama hiçbir kasıtları olmaksızın sadece bilmiyorlar. Ne yazık ki onların bu konudaki hüsniyeti onları kurtaramaz. Ve daha ötesi var sevgili kardeşlerim. Yetmez. Onlar kendilerinden dini öğrenmesi lazım gelenlere kurtuluşu öğretemedikleri için o insanların cehenneme gitmelerine engel olamamak durumundalar. Bu husus onları Allah'ın huzurunda sorumlu tutar mı tutmaz mı, bu konu Allah'a ait. Ama bu insanlar okullarından bunları öğrenmeyerek mezun olmuşlarsa, bizim söylediklerimizden de haberdar değillerse, başka ülkelerdeki, üniversitelerdeki profesörler de, öğretim üyeleri de, kendi ülkelerinde bulunan Allah'ın mutlaka bu emirleri kendine tebliğ ettiği resimleri var. Onların söylediklerinden haberdar değillerse, konuyu hafife alıyorlarsa, ama samimi bir şekilde gerçekten haberdar değillerse, ki rahatlıkla bu mümkün olabilir, haberdar olmayabilirler. O zaman sorumluluk derecelerinin ne olacağı Allah'a ait bir konu. Ama şurası kesin, onlar öğretmiyorlar diye öğrenim mevkiinde olanlar Allah'ın ayetlerinden gaflet içinde bir hayat geçireceklerdir. Ve kurtuluşları da söz konusu değildir. Sırf Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar diye insanların cehenneme gitmesi. Düşünelim, bu insanlar namazlarını kılıyorlarsa, oruçlarını tutuyorlarsa, zekatlarını veriyorlarsa, hacca gidiyorlarsa, kelime-i şehadet getiriyorlarsa ve İslam'ın 5 şartının kendilerini kurtaracağına samimiyetle inanıyorlarsa, buraya kadar sorumluluğun Allah'la kendi aralarında olması söz konusudur. Ama sevgili kardeşlerim, bir kısmı var ki bizim söylediklerimizi dinliyorlar, izliyorlar, öğreniyorlar, tahkik ediyorlar.
doğru olduğuna evvela şüpheyle bakıyorlar. Bir ayetten sonraki bütün ayetleri inceledikleri zaman doğru olduğundan kesin şekilde emin oluyorlar. İşte bu noktadan itibaren sorumluluk başlıyor. Çok ağır bir sorumluluk. Bu hakikatleri öğrenen öğretim üyeleri ikiye ayrılıyor. Bir kısmı bir vicdan azabı duyuyor. Ben diyor, bunca yıl din öğrendim, Arapça öğrendim, Kur'an öğrendim, fıkıh öğrendim, kelam öğrendim,

Ama asıl öğrenmem lazım gelen şeyi öğrenmemişim. Hadi ben öğrenmemişim. Tamam. Diyelim ki cezalanacağım. Ama ya bunu ben öğrendikten sonra öğretemiyorsam başka insanlara ve ben ve benim gibi öğretim üyesi durumunda bulunanlar öğretemiyorlarsa müfredat programı sadece şunları ihtiva ettiği için bunu ve buna münasip olan şeyleri ihtiva etmediği için. Doğruyu öğrendikten sonra ben müfredat programını değiştiremiyorsam ve insanlara bunu ulaştıramıyorsam, o kadar insanın cehenneme gitmesinde benim de katkım olmayacak mı diye ciddi şekilde düşünmeye başlıyorlar. Bunlar samimi olanlar. Ne yapacaklarına karar verememiş durumdalar. Ama samimi olmayanlar var sevgili kardeşlerim. Ve söylediklerimizin %100 doğru olduğunu, ayetleri birer birer inceleyerek kesin bir şekilde kabul etmek mecburiyetinde kaldıktan sonra tekebbür hissi onlara hakim oluyor. Diyorlar ki biz profesörüz. Biz dekanız. Biz rektörüz. Dinimizi bundan mı öğreneceğiz? Sevgili kardeşlerim, bizden değil, Allah'tan öğreniyorsunuz. Bunları hiçbir insanın kendi kendine bulup ortaya çıkarması mümkün olabilir mi? Bu kadar düşünmüyor musunuz? Bunca zamandır bizi tanıyorsunuz. Hakkımızda bütün o iftiralar yapılırken onlarla hiç kavga etmediğimiz, hiç dikkatinizi çekmedi mi? Biz sadece sizlere bir bilgi ulaştırmak için oradaydık. Allah'ın bize verdiği mesajı sizlere ulaştırmak için. Onların bizi karalaması, hakkımızda çeşitli iftiralarda bulunması bizi hiç alakadar etmiyordu. Şimdi de alakadar etmiyor. Ama vazifemizi yapmakla mükellefiz. Bu konu bizi çok alakadar ediyor. Şimdi bu tarzdaki öğretim üyeleri Kur'an-ı Kerim'de çok net olarak yer almış durumda. Ve biz onlar adına gerçekten kaygı duyuyoruz. Allah Teala Araf 146 ve 147'de aynen şöyle söylüyor.

onları diyor ayetlerimizin gerçek manalarını öğrenmekten çevireceğiz ki seasrıfı an ayetiyellezine yetekeberune fil ardı migayil hakkı. Onlar diyor kibirle hakları olmadığı halde kibirle yeryüzünde dolaşmaktadırlar.

in yerev külle ayetin la yu'minu biha. Onlar bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Elem yerev sebiller rüşti la yettehuzu sebilâ. İrşad yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Ve en yerev sebiler gayye yettehuzuhu sebilâ. Gay yolunu, insanları cehenneme götürecek olan yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Zalike bi'ennehum kezevu bi ayatina. Bunun sebebi onların ayetlerimizi tekzip etmeleridir. Ve kânu anha gâfilûn. Ve onlardan, o ayetlerden gafil olmalarıdır. وَالَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآهِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ. Onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar ve Allah'a milaki olmayı ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı ulaştıracakları o günü, o sonraki günü inkar ederler, tekzip ederler, yalanlarlar, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi düşünün, bir külliye var. Asırlardan beri, 14 asırdan beri bir birikim. Din konusunda yazılan binlerce kitap. İşte zamanımızdaki din kültürünün en çok hüzünlendiğimiz noktası burası. Çünkü Allah-u Teala o yazılan kitaplar hakkında sonuç bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Bakara Suresinin 87 ve 88. ayetlerinde onlar kitabı bilmezler diyor. İlla emaniye. Ve onlar kitabı bilmezler. Sadece zanlarına tabi olurlar. Daha açık bir ifadeyle insanların 1400 yıldır yazdığı kitaplara onların hepsinin doğru olduğunu zannederek tabi olurlar diyor. Ve kurtulmalarının mümkün olmadığı da Kur'an'da yer alıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir muhteva var Kur'an'da. Allah'ın iki tane yolu. Birisi irşat yolu, insanları ruhlarını Allah'a ulaştırarak kıyametten sonra mutlaka cennete ulaştırıyor. Dünyada da mutlak bir dünya saadetine ulaştırıyor. Öbür taraftan gay yolu söz konusu, insanların Allah'ın yoluna girmemeleri hali. Hidayet yolu sonradan kazanılan bir vetiredir. Ama gay yolu herkesin zaten doğuştan itibaren tabi olduğu
içinde bulunduğu yolun adıdır. Bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Yani doğdukları andan itibaren hidayet üzere olmadıkları için, sırat-ı müstakim üzerinde olmadıkları için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için bütün insanlar dalalettedirler. Ama sorumluluk taşıdıkları ana kadar, taşıyacakları ana kadar bu onlar için bir tehlike teşkil etmez. Sübyanlar için, yani 15 yaşına gelmemiş, rüştünü ispat etmemiş, rüşt sahibi olmamış insanlar için bu onları cehenneme götürecek olan bir vaka değildir. Ama 15 yaşında İslam'da sorumluluk başlar. Bu sorumluluk akil ve bali olmakla geçerlidir. Rüştün doğruyu yanlıştan temiz kabiliyetinin, ayırma kabiliyetinin var olduğu nokta kişinin normal bir akla sahip olması ve buluğa ermesiyle şekillenir. Bu noktadan itibaren sorumluluk başlar. Herkes dalalettedir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse hidayete adım atamaz. Hiç kimse hidayete eremez. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe insanların gideceği yer cehennem. Öyleyse Allah Teala Araf 146'da insanlardan bahsediyor. Yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlar. Ayetlerin gerçek anlamlarını öğrenmekten çevireceğim onları diyor Allah Teala. Yani öğrenmelerini, gerçekleştirmelerini sağlamayacağım diyor. Gafletleri sebebiyle sağlamayacağım diyor. Şimdi buradaki muhtevaya dikkat edin. Ayetlerden Allah'ın sorumluluk taşıyıcı ayetlerinden gafil olan bu insanlar çeşitli bölümleri içeriyorlar. Derece derece suçları ağırlaşıyor. Bu suç biz insanlara karşı onların dalalete bırakılması sebebiyle kişiyi sorumluluk altına sokan bir suçtur. Allah'a karşı işlenmiş bir suçtur. Ve gafletin bedeli ulaştığı insan kitlesinin miktarınca kişiyi sorumluluğunu büyüten bir satımayın üzerinde bırakır ve en kötüsü Allah'ın lanetine muhatap kılar. Ne diyor Allah Teala bu tekebbürle yeryüzünde yaşayan insanlar? Ne diyor? Ben diyor öğretim üyesiyim. Ben diyor bunca yıl okudum. Üniversiteyi bitirdim, master'ımı yaptım. Doktoramı verdim. Doçent oldum. Bugün profesörüm. Ve diyor ben dinimi biliyorum diyor. Bu okuduğum kitaplar bana yıllardır, 20 yıldır, 30 yıldır ben bunu öğreniyorum. Ve okumadığım kitap kalmadı diyor. Haklı mı? Haklı sevgili kardeşlerim. Çünkü okuduğu kitaplarda gerçekten bunlar yok. Buraya kadar okuması, öğrenmesi kendisine verilen müfredat programı içinde üniversitede ona öğretilenler açısından onu ancak oraya ulaştırır. Haklı. Peki.
Peki şimdi konunun Cenab-ı noktasına ulaşmak istiyorum. İncelemişse söylediklerimizi birer birer Kur'an'dan karşılaştırmışsa hepsinin doğru olduğunu ve kendisinin bunları eksik bildiğini tespit etmişse o zaman normal standartlarda aklı başında bir insanın, kibirlenmeyen bir insanın ne yapması lazım sevgili kardeşlerim? Bu doğruları öğrendiğinden itibaren evvela kendi hayatında tatbiki geçirmesi lazım. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah-u Teala tarafından cehenneme konulacaksa, Allah'ın ayetlerinden gafil kabul ediliyorsa, o zaman bu hakikatleri ortaya koyması, gerekmez mi? Ama öyle yapmıyorlar. Bir kısım öğretim üyesi öyle yapmıyor. Gizliyorlar Allah'ın hakikatlerini ve Allah'a karşı sorumlu oluyorlar. İşte ayetin bundan sonraki kısmı onu anlatıyor. Onlar rüşt yolunu, irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler diyor. Onu yol olarak seçmezler, kabul etmezler, yol ittihaz etmezler diyor. Onu yol olarak ittihaz etmedikleri takdirde durumları ne? Dalalet yolunda kalmaz. Onlar dalalet yolunu gördükleri zaman dalalet yolunu kendilerine yol ittihaz ederler diyor. Gay yolu, dalalet yolu. İki tane yol var sevgili kardeşlerim. Allah hangi ismi verirse burada Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde rüşt yolu ve gay yolu demiş. İrşat yolu diyor bazen Allah-u Teala, gene gay yolu kullanıyor. Allah'a ulaştıran yol diyor, cehenneme ulaştıran yol diyor. Sırat-ı müstakim diyor, tarık-ı müstakim diyor. Bir taraftan da cehennem yolu diyor. Yolları birbirinden kesin şekilde ayırmış. Şimdi rüşt yolunun bir kurtuluş yolu olduğunu, gay yolununsa cehennem yolu olduğunu Allah Teala açıkça açıklıyor burada. Ve insanlar Allah'ın açıklamasına rağmen Allah'ın yolunu yol ittihaz etmiyorlar ve kendilerine yazık ediyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Bakara suresinin 256 ve 257. ayetlerinde bu konulardan bahsediyor. La ikrahe fid dini buyuruyor. Dinde zorlama yoktur. Kat tebeyyene rüştü minel gay. İşte aynı kelimeler. Rüşt yolu, gay yolu geçiyor Araf 146'da. Burada da rüştle gay
birbirinden ayrılmıştır, beyan edilmiştir, açıklığa kavuşmuştur. İkisi aynı şey değildir diyor Allah-u Teala. Birbirinden ayrılmıştır diyor. Tebeyyün etmiştir. Açıklığa kavuşmuştur.

ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالقوة الوثقى لا انفصام لها. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, devre dışı bırakırsa ve Allah'a aminu olursa, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safhada 10 tane insanla irşat makamına ulaşıp tabi olmak, hidayetlere başlamak, üçüncü safhada ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek, dördüncü safhada fizik vücudu Allah'a teslim etmek, beşinci safhada nefsi Allah'a teslim etmek, altıncı safhada irşada ulaşmak, yedinci safhada iradeyi de Allah'a teslim etmek. İşte rüşt yolunu seçenler, rüştü seçenler bu istikamette diyor Allah Teala, kim tağutu insan ve cin şeytanları devre dışı bırakırsa, inkar ederse, onların taleplerini kabul etmezse ve Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar Allah'tan kopmasının mümkün olmayan sağlam bir kulba yapışırlar diyor. O takdirde onlar Allah'tan kopmasının mümkün olmayan sağlam bir kulba yapışırlar. İşte bu İrşat makamıdır, mürşittir. İrşat makamının eline yapışırlar, tabi olurlar. Sonra ne olur? 257'de diyor ki Allah Teala, Allahü veliyyüllezine aminu. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Onları, onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura ulaştırır diyor Allah Teala. Ve diyor ki vellezine keferu evliyahümüt tağutü. Kim de kafirse, o da diyor tağutun, onlar da tağutun, insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onların da kalpleri nurdan zulmete götürülür. O tağut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından. Öyleyse gay yolu ve rüşt yolu burada şekilleniyor. Gay yolunun sahipleri tağutun dostları. Kimdir tağut, insan ve cin şeytanlar ne yaparlar? İnsanları sırat-ı müstakimden uzaklaştırırlar. İnsanların ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştırmasını engellerler. Onlara mani olurlar. Bu sebeple yeryüzünde fesat çıkarırlar.
Allah'ın lanetine muhatap olurlar. Şimdi gördük ki gay yolunun bir sonucu var. Kişi bir defa, gay yolundaki kişi bu ayette açıklandığı üzere kafir. Kalbinde küfür kelimesi var olduğu halde, var olduğu için Allah'a inansa da o diliyle mümin ama kalbiyle mümin değil. Allah-u Teala kalbinde küfür kelimesi bütün insanların yazılı olduğunu söylüyor. Ve kimin kalbinde küfür kelimesi varsa o kalbine iman girmeyendir diyor. Ve kafirdir diyor Allah-u Teala. Mümin olamaz diyor. Hücurat 14. Diyor ki Allah-u Teala, Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam'a girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Çünkü sizin kalbinize henüz iman girmedi. Ne zaman girer? Ne zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona 10 tane ihsanda bulunur. Mürşidine ulaştırır o kişiyi. Ve tabiyetiyle o kişi hidayet üzere olur. Hidayete adım atar. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim eder. Ruhu hidayete erer. Fizik vücudunu ahsen kılarak Allah'a teslim eder. Fizik vücudu hidayete erer. Nefsini ahsen kılarak hidayete erer. Bu hidayete eren nefsidir. İradi yapısını bu olaylar boyunca nefsinin afetleri devamlı azaldığı için, sonunda sıfırlandığı için, karşısındaki düşman sıfır emincer olduğu için çok güçlü bir iradi yapı oluşur. Kişi sağlam bir iradenin sahibi olmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir sonuca ulaşıyoruz. Tağutun dostları, nefslerinin kalbi giderek kararıyor ve gidecekleri yer cehennem, gay yolunun sahipleri. Ama rüşt yolunun sahipleri, onların kalpleri giderek aydınlanıyor ve teslimlerini birer birer gerçekleştiriyorlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda zaten cennet saadetinin sahipleri. Hemen ertesi gün ölseler cennete mutlaka girecekler. Ama yollarında ilerledikçe rüşt yolu onlara çok şeyler sağlıyor. Evvela birinci kat cenneti, sonra ikinci kat cenneti, bu ikisinde dünya saadeti henüz yok. Sonra Allah'a ulaşıyor ruhları. Üçüncü kat cenneti Allah-u Teala onlara sağlıyor. Dünya saadetinde %51'ini. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Dördüncü kat cennet. Dünya saadetinin %91'i. Nefsini Allah'a teslim ediyor. Beşinci kat cennet. Dünya saadetinin %100'ü. İrşada ulaşıyor. Altıncı kat cennet. Dünya saadetinin %100'ü. İradesini Allah'a teslim ediyor. 7. kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. Ne sağladı onlara bunu? Rüşt yolu, irşat yolu sağladı. Hazreti İbrahim diyor ki, çevresindeki insanlara bana tabi olun ki sizi irşat yollarına ulaştırayım. İşte bu irşat yolu 4 tane yol. Ruhun hidayet yolu, fizik vücudun hidayet yolu, nefsin hidayet yolu, iradenin hidayet yolu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
gafletin içinde bulunanlar çeşitli kategorilerin içinde mütala ediyor Allah Teala tarafından. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar, Allah'ın ayetlerini yalanlamakla kalmayıp örtenler, küfredenler, Allah'ın ayetlerini kehtmedenler, özellikle gizleyenler. Şimdi burada Allah'ın bütün ayetleri aynı önemi haiz mi? Hayır. Ayetler arasında derece derece farklılık var. Ama bu ayetlerden söz konusu olan hidayetse, rüştse, insanların hidayete ermeleri ve daha üst cennetlere ulaşmak için gayretlerini devam ettirmelerine icap ettiren bir seyir takip ediyorsa olay, herhangi bir ayetin tekzip edilmesi, yalanlanması başka şeydir. Hidayetin, Allah'a ruhun ve cin, nefsin, iradenin tesliminin yalanlanması, tekzip edilmesi başka şeydir. Hidayetin yalanlanması topyekun bir Kur'an-ı Kerim'i yalanlamak anlamına geliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın tabiriyle bir hidayet rehberidir. Ve insanlar bin yıldan fazla bir süredir sürdürülen şeytanın çabaları sebebiyle Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bir kenara bırakıp dini birçok yanlışları içeren, Kur'an'a göre eksikleri içeren kitaplardan öğrendikleri ve öğrettikleri için hidayet artık onlar için mevcut olmayan bir şey. Hidayeti reddediyorlar. İşte bunların standartları değişik standartlar gösteriyor. Yani gafletin muhtevasına baktığımız zaman gerçekten değişik sonuçlar görüyoruz. Ne var gafletin muhtevasında? Evvela Allah'ın ayetlerini tekzip etmek var. Allah Teala Araf 146'da Allah'ın ayetlerini tekzip ederler ve Allah'a münaki olmayı tekzip ederler diyor. Ahirete ulaşmayı, aslında buradaki ahiret sonraki gün istikametinde ruhun Allah'a ulaştırılmasını ifade ediyor. Araf 142'deki. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler daha da öteye geçiyorlar. Tekzip etmelerin neyi ifade ediyor? Allah'ın ayetlerini tekzip ettikleri için irşat yolu onlara bir şey ifade etmiyor. Onu öğrenmemişler. Onu, rüşt yolunu, irşat yolunu öğrenmemişler. Öğretinin içinde bu yer almadığı için onu inkar ediyor insanlar. Tabi bu inkar onları bir başka yere ulaştırıyor. Allah'ın ayetlerinin inkar edilmesi, reddedilmesi ve Allah'ın onları cezalandırması. Eğer bu tekzip
Allah'ın ayetlerinin inkarının yanında hidayetin de inkarıysa, o zaman amellerin boşa gitmesine sebebiyet veriyor. Amellerin boşa gitmesi, cehenneme gitmenin başka bir safhasını ifade ediyor.

Allah Teala Yunus Suresinin 45. ayet-i kerimesinde şöyle bir olgudan bahsediyor.

Diyor ki kat hasrellezine kezzebu bilika Allahi emakânı muhtedîn. Andolsun ki onlar hüsrandadırlar. Onlar ki Allah'a münaki olmayı, ruhu ölmeden Allah'a ulaştırmayı tekzip edenler, yalanlarlar. Onlar hüsrandadırlar. Ema kâni muhtedîn ve hidayete ermezler, eremezler. Hidayet üzere değillerdir. Hidayete eremezler. Öyleyse Allah'ın ayetlerini tekzip eden insanlar var. Hidayete eremezler. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ama Kehf suresinin 104-105. ayetlerinde

yaşıyorsa bütün amelleri yanlış değildir. Mutlaka güzel bir şeyler de yapacaktır. Başkalarının kalbini kazanacak davranışlar, başkalarına iyilik etmek, Allah'ın namazını kılmak, orucunu tutmak, zikrini yapmak. Birçok kazançlar sağlayacaktır kişi hayatı boyunca. Amel defterine bunlar yazacaktır, yazılacaktır. Ama eğer bu insanlar Allah'ın ayetlerini ve Allah'a ulaşmayı inkar ettilerse, örttülerse, o zaman amelleri boşa gidiyor, kazandıkları hiçbir derecat yok. Daha ötesi var mı? Evet, Allah'ın ayetlerini tekzip edenler. Allah'ın ayetlerini örtenler. Şimdi de daha ötesi, Allah'ın ayetlerini ketmedenler. Saklayanlar, bilerek gizleyenler. Allah Teala Bakara 159'da diyor ki, indirdiğimiz kitaplarla ispat vasıtalarıyla insanlara Allah'ın ispat etmesine rağmen ayetlerimizi ve özellikle hidayeti ketmedenler var ya, Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, İzleyenler ve dinleyenler, gafilet, Allah'ın ayetlerinden gafil olmak insanlar için onları mutlaka cehenneme ulaştıran bir vasıtadır. Onun için söylediklerimize dikkat edin. Bizleri aramızda olmayan ve dinleyenler, sözlerimize dikkat edin ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız dalalettesiniz, küfürdesiniz ve fısktasınız. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Lütfen açıklamalarımızı bilgisayardan çıkartın, kopya edin ve tekrar tekrar dinleyin. Kur'an-ı Kerim'le hepsini tek tek karşılaştırın. Hepsinin doğru olduğunu, yerlerine tam olarak oturduğunu göreceksiniz. Allah hepimizin kurtuluşa ulaşmasını ister. Bunun için bu görevle görevlendirmek. Çağımız hidayet çağıdır ve onu biz temsil ediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gafil olmak konusundaki konuşmalarımız bu akşam inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi bütün mutluluklara ulaştırmasını, bütün gönlümüzle Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha me as salavat Allahumme salli ala Muhammed ezü bin aymin Rahman rahim elhamdülillahi rabbil alemin arrahmanir rahim maliki yevmiddin İyyake na'budu ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakîm Talihim galiba Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhterem izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha hepinizle birlikteyiz.

sohbetteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizlerle sohbet etmek, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın çok büyük bir ihsanı ve nimeti diye değerlendiriyoruz. Sizlerle birlikte olmak, bir mutluluğu paylaşmak, her konuşmak sizinle ayrı bir mutluluk bizim için. İşte gene birlikteyiz. Gene sizlerle kalp kalbe, gönül gönüle bir güzelliği yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Belki bizi başkalarından ayıran en güzel tablo bu. Sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz sizler ve biz. Başkaları birbirlerinden nefret edebilirler. Birbirlerini sevmeyebilirler. Ama biz nefret etmeyiz. Biz severiz. Allah Teala bize bütün konulardan daha önemli bir konu olarak sevmeyi öğretti. Geleceğin o pırıl pırıl dünyasını kuracak olan gerçek faktör sevgidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seviniz diyor. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Öyleyse kimden nefret edilir sevgili kardeşlerim? İnsanlar kendilerini sevmeyeni sevmezler. Kendilerinden nefret edenden onlar da nefret ederler. Bu bağlamda eğer biz hayatımızın güneşi olarak sevgiyi seçmişsek, bizi aydınlatan, kalbimizi aydınlatan şey sevgi ise, mihir biliyorsunuz, güneş demek. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde sevgili kardeşlerim, hepiniz için sadece güzellikler oluşmaz mı? Eğer biz başkalarını seversek, ancak o takdirde sevileceksek, bu bir mükafatı değil mi sevgimizin? Allah Teala kalpleri ona göre dizayn etmiş. Seven kalpler sevilirler, sevilenler severler. Ama nefret edenlerden de nefret edilir. Kim başkalarına kötü davranıyorsa etrafındaki insanlardan aynı şekilde tepki görecektir. İnsan tabiatı Allah Teala tarafından ona göre vücuda getirilmiştir. Onun için sizlere 32 seneden beri söylediğimiz şeye dikkat edin. Seviniz diyoruz. Seviniz ki sevilesiniz. Başkalarının sizleri sevmesinden duyacağınız hoşnutluk. Öylesine güzel bir reaksiyonun aynasıdır ki hepinizi daha çok sevmeye yöneltir. Sevgili kardeşlerim, o zaman neden nefret? Neden kin? Neden intikam? Neden kötülükler dolu bir dünyada kötülüklerin sebebi biz olalım ki? İnsanlar kötülüklerle dolu bir dünyada yaşıyorlar. Neden? Çünkü onu unutmuşlar, Allah'ı unutmuşlar. Dünyadaki en necip millet Osmanlılar sadece Allah'ı ön plana aldıkları için bir dünya hakimiyeti kurdular.
Arkasında Allah vardı. Sadece Allah'a yakın oldukları için dünyada en az suç işlenen ülke oldular. En çok birbirini seven insanlar olmayı başardılar. Adaletle hükmettiler. Fethettikleri her ülkeye mutlak olarak adalet götürdüler. Sevgili kardeşlerim, ülkemizin haline şöyle bir bakın. Her tarafta cinayetlerin, hırsızlıkların, kol gizliği, Amerika'nın 1920'li yıllardaki durumu gibi bir durum yaşıyor Türkiye. Hırsız girmeyen ev yok gibi. Çok kötü şeyler duyuyoruz. Tabii bu bizi daha yüreğimizden yaralıyor. Osmanlı'nın torunlarına bakıyoruz. Bir harabe görüyoruz. Osmanlı'nın bize hediye ettiği o mamure ülkeyi baştan aşağı imar edilmiş, güzelliklerin en güzeliyle donatılmış olan ülkeyi bir harabe haline getirmişiz. Altı yüz yıl dünyadaki örnek ülke olan Osmanlı, 80 senede dünyadaki en çok suç işlenen 5. ülke olmayı başardı. Böyle korkunç bir neticeye boşuna gitmedik. Arkasında bir tane sebep var. Allah'tan ayrılmamız. Sevgili kardeşlerim, suyun yüzünde görülen herkesin görüşüne göre bir şeyler vardır. Ama biz suyun başlangıç noktasındaki durumu biliyoruz. 1933 doğumluyuz. Cumhuriyetten 10 sene sonra doğmuşuz. Ve bize ilkokullarda Allah'ın mevcut olmadığına dair her şey öğretilmeye çalışılırdı. Sevgili kardeşlerimiz, o çağlar geçti. Ama çok korkunç bir mirasa dönüşerek geçti. İşte bu korkunç miras ülkemizdeki ahlak fıkhtanını, ahlak yokluğunu, ahlak eksikliğini doğurdu. Bütün güzellikleri gerimizde bırakarak bir 80 küsur yılı aştık. Allah'tan ayrılmanın bize neye mal olduğunu bugünkü suç işleme oranına bakarak tayin edebilirsiniz. İnsanlarımız sevmeyi unutmuşlar. Herkes birbirinden nefret ediyor. Hamdolsun ki burada bir takım topluluklar, onlar birbirlerini sevmeyi öğrendiler. Bu topluluklardan önde geleni sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Sizler Allah yolunda Allah'ın bütün emirlerini yerine getirenler olarak dizayn edildiniz. Sevenler safındasınız. Ve seviliyorsunuz. Arkasında Allah'ın öğretisi var. Kur'an nefret etmeyi önermez. Allah sevmeyi önerir. Ve de her şey karşılıklıdır. Başka birisinden siz onu sevmeden size karşı sevgi duymasını beklemeniz bir hayaldir.
İspat edeceksiniz ki onu sevdiğinizi, ondan bir karşı cevap alabilirsiniz. Pozitif bir cevap, sevgi dolu bir tatbikat, bir karşılık. Sevgi, dayanışmayı, nefret, yıkımı ifade eder. Nefret eden insanlar bir arada bir iş yaptıkları zaman her biri diğerini yıkmaya çalışır. İşte ahlakın sukut ettiği, düştüğü her yerde bu vardır. Bu sukut kelimesi de bazen sükut olarak kullanılır. Sükut susmak demektir. Ama ahlak için ahlak düşkünlüğü söz konusudur. Düşmek, sukut etmek. Sevgili kardeşlerim, hepinizi öylesine çok seviyoruz ki, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki ve bir güzel dünya kurmak konusunda öylesine güzel bir hedefle Allah Teala bizi teçhiz etti ki, cihazlandırdı ki, bu bizi mutlulukların durumunda yaşatıyor. Öyle olduğunu göreceksiniz sevgili kardeşlerimiz. Bir savaştan sonra sulh ve sükunun bütün dünyaya hakim olduğunu göreceksiniz. Allah'ın bize verdiği görev o zaman meyvelerini vermiş olacak. Bir dünya sulhu. Peki nasıl olacak? Böylesine birbirine düşman insanlar, birbirinin boğazını sıkmak üzere, birbirini öldürmek üzere hedeflendirilen insanlar nasıl sevecekler birbirlerini? Sevgili kardeşlerim, evvela şu anda savaş, dinler arası bir savaş olarak cereyan ediyor. Musevilerle İslam arasındaki savaş, Hristiyanlarla İslam arasındaki savaş, öylesine kandırılmış ki İslam alemi kendi arasında savaş veriyor. İslam'a karşı savaş bayrağını açmış. Sevgili kardeşlerim, çocukluğumuzda şu deve karıncası dediğimiz büyük karıncaları tutardık. Birini ötekine ısırttırırdık. Ve de savaş başlardı. Onları seyrederdik. İşte tıpkı nasıl çocuklar o deve karıncalarını birbirine ısırttırarak aralarında savaşı başlatıyorsa, akıllılar da cihazlanamayanları, manevi cihazlanmayı gerçekleştiremeyenleri birbirine düşürüyor. Ve de dünya şu anda bir kavgalar yığını içerisinde. Bu küçük kavgalar
bir araya gelecek. Bir dünya üzerindeki son savaş vücut bulacak. İnsanlar ancak o savaştan sonra Allah'ın temel umdelerini hatırlayacaklar. Sevgi bu son savaştan sonra kurulacak. Peki onları birleştiren ne olacak? Dinlerin mevcut olmadığı gerçeği. Dinler yoktur sevgili kardeşlerim. Hristiyanlık diye bir din, Musevilik diye ayrı bir din, İslam diye ayrı bir din yoktur. Hamdolsun ki Allah-u Teala bize üç kitaplı dinin de bugünkü dünya insanının bilmediği bir sırrını, bir büyük gerçeğini öğretti. Tevrat'ta Hazreti Musa'nın dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu defaatle yer alıyor. İncil'de Hazreti İsa'nın dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu defaatle yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu kesinlikle ve de defaatle birçok defa zikredilerek alınıyor. Bu anılmada bir büyük gerçek ortaya çıkmıyor mu sevgili izleyenler, sevgili kardeşlerim? Dinlerin olmadığı sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininin olduğu gerçeği. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Ne demek bu? Şu demek, Hazreti Nuh'un şeriatı da aynı şeriat, Hazreti İbrahim'in şeriatı da aynı şeriat, Hazreti Musa'nın şeriatı da aynı şeriat, Hazreti İsa'nın şeriatı da aynı şeriat ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de şeriatı aynı şeriat. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir dinle gönderilmedi. Allah Teala o ayette açıkladığı gibi bir yeni şeriat yok. Bütün dinler tek bir din. Hal böyleyse bu neyi ifade eder? Bu insanlara bu tebliğ yapılıp delilleriyle ispat edildiği zaman dünya sulhunun mutlaka gerçekleşmesini temin edecek bir ortam ortaya çıkacaktır. İnsanlar bilirlerse, şu andaki Museviler bilirlerse ki Hazreti İbrahim'in Hanif dini onların dinleridir. Ama Hristiyanların da dinleri aynı dindir. Ama İslam'ın da dini aynı dindir. İslam alemi bilirse ki Hristiyanların da Yahudilerin de dini kendi dinidir. Aynı zamanda İslam dinidir. Ve üçüncüsü de
diğer ikisinin dininin sadece kendi dini olduğunu idrak ederse, o zaman din açısından bir beraberlik vücuda gelecektir. Şu anda çok sayıda delille kesin olarak tespit etmiş bulunuyoruz ki, Allah-u Teala'nın bize öğretisiyle tabii, dinler mevcut değildir. İşte bunun bilincine ulaşacak olan insanlık düşünecektir. Bunca trilyon dolar silahlara harcanıyor. Sevgili kardeşlerimiz, silahlara harcanan bu paralar, bu trilyarlar insanların refahı için harcanacaktır. Son savaş sona erdiğinde bu gerçekleşecektir. İnsanlar birbirlerini seven, sevmeyi öğrenen, başka insanları mutlu etmek için çalışan bir hüviyete ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, burada Amerika'da bunun ilk adımı atılmıştır. Bir Hristiyan pastör, bir Musevi, sinagogun başkanı, rabbay, bir pastör, bir rabbay bize İslam alemini temsil eden Birleşmiş Milletler'e müracaatta bulunduk. Biz kesinlikle tespit ettik ki dinler yoktur. Ve de savaşların bitmesi için bu gerçeğin bütün dünya tarafından bilinmesi gerekir. Aynı dinin mensupları başka dinlerin mensupları olduğunu zannettiği insanlarla savaş halindedirler. Kan dökülüyor. Bu savaşın durdurulması gerekir. Onun için biz Birleşmiş Milletler'de bu konuda bir konferans vermek istiyoruz. Diyerek Birleşmiş Milletler'e ulaştık bir mektupla ve reddedildi. Sevgili kardeşlerim, dünyayı birbirine düşürerek para kazananlar var. Ve onlar dünyanın sülf ve sükûne ulaşmasını istemiyorlar. Ama Allah-u Teala onlar istemese de diyor, Allah nurunu tamamlayacaktır. Müşrikler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Müşrik dediği Allah-u Teala'nın şirkte olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, o tek dinin temsilcisi olmayanlar. Allah'ın bütün insanları din kanadı altında toplayacağı merkez, bütün dinlerin tek din olduğu gerçeğinin bütün dinlerce kabulüdür. İşte o zaman insanlar, madem ki
Onların da dini benim dinim. Hepimiz tek bir Allah'a tapınıyoruz. Öyleyse neden birbirimizi öldürüyoruz? Neden birbirimize karşıyız? Neden bu insanların refahına harcanması lazım gelen bu trilyonlarca dolarlık imkan neden silahlara gidiyor? O silahlarda neden binlerce, yüz binlerce insanı öldürüyor? Bugüne kadar savaşlarda yüz binlerce değil, milyonlarca insan öldü. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizlerden sulh ve sükun bekliyor. Savaşların sona ermesini emrediyor. Ve bu emir her ne pahasına olursa olsun mutlaka gerçekleştirilecektir. Önümüzdeki günlerde bunun gerçekleştirileceğini göreceksiniz. Yavaş yavaş ufuk açılıyor. Güneş doğmak üzere. Sevgili kardeşlerim, üç dinin de salikleri kendilerinin diğerlerinden başka bir dini temsil etmediklerini, aynı dinin mensupları olduklarını yakın bir gelecekte mutlaka öğrenecekler. Biz bu konudaki faaliyetimize başladık. Ve de Hristiyanlara kendi kitaplarından onların dinlerinin Hazreti İbrahim'in dini olduğunu, bizim dinimizin de bizim kitabımızda Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak yer aldığını, Musevilerin dininin de Tevrat'ta Hanif dini olarak yer aldığını ve hepsinin de, üçünün de 7 Safa ve 4 tane teslimden oluştuğunu kesin olarak ispat edecek bilgilerin sahibiyiz. Hiç kimsenin itirazı söz konusu olamaz. İtiraz eden Allah'ın kitaplarından kendisiyle alakalı olanı inkar etmiş demektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhteva içerisinde olaya baktığımız zaman dünya sulhunun çok uzaklarda olmadığını görüyoruz. Ama bunun farkında olanlar son vurgunlarını yapmak üzere dünyayı ateşe atmak istikametinde büyük bir gayretin sahipleri. Yeni bir savaş oluşacak. Ama o savaşın sonu sulh ve sükun olduğu için son savaş dünya sulhunun kapısı olacaktır. Giriş kapısı olacaktır. Hidayetin bütün dünyaya onların kendi dizaynı içerisinde ulaşacağı bir yeni dünya kurulacaktır. Mutlulukla dolu yeni bir dünya. Sevgili kardeşlerim, Allah insanı sadece bir hedefe yönelik olarak mutlu olsun diye yaratmış. Herkesi serbest iradeyle yaratmış, insanlara nefs vermiş ama ruh da vermiş. İnsanlara kutsal kitaplar indirmiş. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Ruhunuzu bir,
fizik vücudunuzu, 2 nefsinizi, 3 ve iradenizi, 4. Bunları diyor size ben verdim. Ve size verdiğim bu şeyleri geri istiyorum ki kamil insan olasınız. İnsanı kamil olasınız. Yani tekamül etmiş. Gelişmesini, manevi cihazlanmasını tamamlamış insanlar. Kamil insan. Kamil insan ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş insanın bu disiplindeki adıdır. İnsanı kamil. Bu tabiri tasavvufta çok işitirsiniz. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki sülh ve sükun çok uzaklarda değil. Ama son bir dar kapıdan geçmek mecburiyetindeyiz. O dar kapı savaştır. Biz ne kadar sulh yanlısı olursak olalım, sulh içinde bu işlerin çözülmesini istersek olalım, ne kadar istersek o kadar gayretin sahibi oluyoruz. Ama sevgili kardeşlerim, bu dünyanın kaderi, son bir savaş. O zaman o son savaş öyle bir sulha açılacak ki insanlar Allah'ın hakikatlerini öğrenmiş olacaklar. Teslimleri öğrenmiş olacaklar. Ruhlarını, veçlerini, yani fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmekle mükellef kılındıklarını kendi kitaplarından öğrenecek üçlüğünün mensupları da. Ve görecekler ki ataları o peygamberler zamanında bunu gerçekleştirmişler. Hanif dininin gereği olan bu teslimleri gerçekleştirmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bu bilgiyle ve bu manevi cihazlanmayla donatıldık Allah-u Teala tarafından. İnsanların biz bunları söyleyene kadar kendi kitaplarında bunların bulunduğundan haberleri yoktu. Nasıl İslam dininde insanlar uyutulmuşsa, Kur'an gerçekleri şeytan tarafından insanlar kullanılarak insanlar unutulmuşsa, insanlar İslam'ın teslim olmak manasına geldiğini bilerek, bilmesine rağmen neyin teslim edileceği konusunda bir ilmin sahibi olmadan buradaki açıklamayı lütfen dikkat buyurun. Dini öğretenlerin bu gerçeklerden haberi olmadan bir dünya düzeni kurulmuş. Dini öğretenler evvela dinlerini unutmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz 87 bin kadrolu bir Diyanet İşleri Başkanlığı var. Ve de ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesi lazım geldiğini öğretmiyorlar insanlara. Öğretmemekte haklılar mı? Elbette haklılar, bilmiyorlar ki. Büyük çoğunluk bu hakikatten haberdar değil. Hepsine bir klasik din öğretisi öğretilmiş. İslam'ın 5 şartı. Onu gerçekleştirirlerse cennete gireceklerini zannediyorlar. Bu konudaki en büyük engel ruhun vücuttan çıkması halinde insanın öleceğinin zannedilmesidir. Bu zan
öyle bir tehlike doğurmuş ki bugün ülkemizde satılan Kur'an-ı Kerimlerin, Kur'an-ı Kerim meallerinin ki hepsi 22 tane, meallerini incelediğimiz zaman sevgili kardeşlerim, hidayet konusunda yaptık araştırmamızı, tüylerimiz diken diken oldu. İnsanların neden bu hale düştüğünü çok kesin bir şekilde anladık. Hidayet gizlenmişti. Hidayet örtülmüştü. Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor ki inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, huve işte o el hüda hidayettir. Allah Teala insana ruh üfürmüş ve geriye istiyor ruhunu. Ve insan ancak onu Allah'a ulaştırdığı takdirde yarı yarıya bir mutluluğun, dünya mutluluğunun sahibi olur. Üçüncü kat cennetin sahibi olur. Dünya mutluluğunun yarısı, cennet saadetinin üçüncü katı o kişiye Allah-u Teala tarafından sadece bir dilek karşılığı verilecektir. Allah bunun için insanlara açık ve kesin bir çağrı yapmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ama insanlar bunları ne kadar korkunç bir şekilde saklamışlar, gizlemişler ve netice korkunç bir sonuca müncer olmuş. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması demek olan hidayet mefhumu, insanlardan gizlenmiş 22 tane Kur'an meali ki bütün hidayet ayetlerini inceledik. Bu korkunç hakikati kesin ve açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Ve bunun farkına varanlar bizim açıklamalarımızın insanlara duyurulmaması için her şeyi yapıyorlar. Bu konudaki foyaları meydana çıkacak diye. Bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hatayı yapacaksınız. Hidayeti gizleyeceksiniz. İnsanların hidayete ermesine kesin bir şekilde böylece şeytanın emrinde engel olacaksınız. Sonra da bu hakikatleri dünyaya aykıracak olanın konuşmasına mani olacaksınız. Televizyonunu kapatacaksınız. Her türlü düşmanlığı göstereceksiniz. Sevgili kardeşlerim, İşte bu kadar korkunç bir durumla karşı karşıyayız. Hidayet, Kur'an'daki hidayet, yani insan ruhunun Allah'a ulaşarak Allah'a teslimi olayı, nefsinde tezkiyesi, %51 nurlarla kaplanması olayı, insanlardan saklanmak için her şey yapılmış. Şeytanın emrinde Allah'a karşı savaş açılmış. Dikkat buyurun, sadece bizim ülkemizdeki bir olaydan bahsetmiyoruz. Bütün dünyada İslam alemi bu korkunç tuzağa düşmüş vaziyettedir. İnsanlar
Onlara verdiğimiz ispat vasıtalarını gördükleri zaman gözleri fal taşı gibi açılıyor. Nasıl bu kadar aldatılmışız diyorlar. Ama aldanmak, aldatılmış olmaları bir vaka. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlar gerek bu konuyu kendilerinden gizlendiği için hüsnü niyetle bilmeyenler, bilmemelerinde kendilerine ait bir hata olmayanlar, bir de bunu öğrendikten sonra kasıtlı olarak gizleyenler, terazinin aynı kefesine konulamaz. Allah'a karşı savaş verenler din adamlarımızın büyük bir kısmını teşkil ediyor. Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu inkar eden, böyle bir şeyin yok olduğunu söyleyen din adamlarımız piyasada cirit atıyorlar. Ve de ayetleri ağızlarıyla eğip bükerek onu kulp takmaya uğraşmaları gerçekten yürekler acısı bir faciayı sergiliyor. Zavallı din adamlarımız, sevgili kardeşlerim. Gördüğünüz zaman hallerine acıyorsunuz. Ama ne yapsalar boş. Allah-u Teala Kur'an hakikatlerini mutlaka insanlığa duyuracaktır. Biz sadece bir vasıtayız. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Kendi iradesi olmayan bir azatsız köle. Ne demek istiyoruz? Kendi iradesi olmayan demekle şunu demek istiyoruz. Biz kendiliğimizden konuşamayız. Ne konuşursak bize Allah söyletir. Biz Allah'ın yeryüzündeki sesiyiz. Borazanıyız. Telefonuyuz. Hepsi o kadar. Biz aslında bir hiçiz. Ama Allah bizi seçmiş, bu görevi bize vermiş. Ömrümüz boyunca bu görevle vazife yapacağız. Ama daha güzeli sonucu biliyoruz. Sonuçta bütün insanları sülfe süküne mutlaka ulaştıracağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını bütün gönlümüzle diler. Huzurlarınızdan hepinizin kurtuluşa ulaşması istikametinde dualarla ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me-as

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala için insanlardan istenen tek bir şey vardır. Kişinin Allah'a teslimi. Allah'a insanoğlunun teslim edebileceği ruhu vardır, veçi vardır, nefsi vardır, iradesi vardır. Dört ayrı konuda Allah'a teslim olan İnsanoğlu. Bu insanoğlu bir kalp taşıyor. İşte önemli olan kalp denilen bu varlığın Allah'a teslimi. Kalpten teslim olmak. Kalbin teslimi. Bütün insanların kalbi nefs açısından ve ruh açısından düşünürsek iki ayrı özellik taşır. Üç kalpten bahsetmek söz konusu. Ruhumuzun kalbi, nefsimizin kalbi ve fizik vücudumuzun kalbi. Fizik vücudumuzun kalbi fonksiyonel olarak vücuda kan pompalayan, hangi kanı pompalayan? Akciğerlerde temizlenmiş olan kanı vücuda pompalayan ve kişinin hayatını idame ettirmesini sağlayan bir özellik taşır. Herkes yaşayabilmek için nefes almak mecburiyetindedir. Ancak aldığı nefesle akciğerlere toplanan hava, vücuttan toplanarak oraya gelen kanı akciğerlerin damarları içerisinde temizler ve toplar damara ulaştırır. Toplar damarda kalbe ulaştırır. Atar damar kalpte kirlenmiş olan kanı akciğerlere ulaştıran damardır. Toplar damar da kalbimizde temizlenen kanı tekrar akciğerlere taşıyan damar sisteminin adıdır. Bu sistem yüksek basınçlı kan pompalar ve bu damarlardan birisi kesilirse kişinin şah damarı kesilmiş olur. Bu damar hayati önem taşır. Burada kan akmaya devam ederse kişi mutlaka ölür. Onun için böyle bir dizaynda bu değişimi farklı yerleştirmek lazım yerli yerine. Kalbin fonksiyonel statüsü İnsana hayat verdiğidir. Kalp olmasa kan temizliği mümkün olmayacağı için kişi ölür. Bu sebeple bu istikamette problemi olanlar bir takım makinelere bağlanırlar. Ameliyatlarda vesairede. Ama kalp fizik fonksiyonları itibariyle kanın temizlendikten sonra ulaştığı, oradan bütün vücuda bu temizlenmiş olan kanın dağıldığı, sonra da kirlenen kanın akciğerlere tekrar gönderilmesini temin etmek üzere
yine kalbe gelmesi söz konusudur kanın. Kan kalpte toplanır, akciğerlere gönderilir. Kan akciğerlerdeki kanı tekrar geriye alır toplar damarıyla. Kanın kalbin devamlı kasılması sebebiyle sonsuz bir nehir kalbimizden akciğerlere, akciğerlerden kalbe devamlı bir damarlar sistemi üzerinden kan nakli gerçekleştiricisidir. Hayati fonksiyona aizdir. Kalpte isabet edecek olan bir kurşun kişiyi mutlaka öldürür. Sevgili kardeşlerim, hayat bütün insanlar için kalp adı verilen bu fizik sistemle mümkündür. Yoksa ölüm mutlaka tahakkuk eder. İşte fizik standartlarda bu kadar hayati öneme haiz olan bir müessese, kalp müessesesi, manevi hayatta da son derece önemlidir. Kalp, Allah'ın tecelligahıdır. Allah-u Teala insanın kalbine bakar. Ve kalbin temizliği asıldır. Nefsimizin kalbi ve ruhumuzun kalbi, kan toplamakla, pompalamakla hiç alakası olmayan iki ayrı kalp hüviyetindedir. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala mutlaka bir dengeler sistemiyle her şeyi vücuda getirmiştir. Kainat baştan aşağı dengelerden oluşur. Allah Teala merkezi çekim güçlü küreler meydana getirir. Bunların etrafında yörüngede dönen onların uyduları söz konusu olur. Uyduların da uydusu söz konusu olabilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünya güneş etrafında yörüngededir. Ay da dünyanın etrafında yörüngededir. Öyleyse burada dengeyi sağlayacak olan unsurlara baktığımız zaman bir merkezi çekim gücünün mutlaka var olduğunu görürüz. Çevresinde dönen uydular söz konusudur. İşte vücutlarımıza baktığımız zaman Allah Teala insanı bir tek vücutla yaratmamış. Fizik vücudumuz var. İşte bu gördüğünüz vücut. Nefsimiz var. Rüyalarınızda gördüğünüz vücudunuz. Rüyalarınızda aynaya baktığınız zaman bazen kendinizi görürsünüz, bazen göremezsiniz. Eğer bu alemdeyseniz, aynada kendinizi göremezsiniz. Çünkü o ayna sizi göstermez. O ayna nefsinizi gösterecek olan özelliklerin sahibi değildir. Ama eğer berzah alemindeyseniz, yani ölmüş olanların nefslerinin hala yaşadığı, kıyamete kadar da yaşayacağı, o berzah alemindeyseniz, o zaman aynada mutlaka kendinizi görürsünüz. Ve bütün sistemler fiziktir. Yani şu bardağı tuttuğunuz zaman, bu bardak elinizde rahat rahat tutulabilir. İçindeki suyu içtiğiniz zaman içebilirsiniz. İşte burası zahiri alem. Bu fizik vücudumuzda bu alemin vücudu. Neyse, sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için olmak ve Allah için ölmek. Allah Teala
hepinizi sever ve hepinizin sadece mutlu olmasını diler. Allah'ın hiçbirinizden bunun dışında bir talebi olmamıştır. Olması da mümkün değildir. Hepinizi çok sever. İşte nefsiniz de ruhunuz kalp itibariyle bir dengede yaratılmıştır.

Öyleyse farklı iki dizayn söz konusudur. Denge doğuşunuzdan itibaren vardır. Allah Teala sizi bir nefsle, bir ruhla oluşturdu. Ruhunuzu size, kendi ruhundan size üfürdü. Bu sizdeki Allah'ın ruhudur. Onu Allah'a gönderdiyseniz, şu anda ruhsuzsunuz. Ama bir nefsiniz var. Nefsiniz başlangıçta %100 afetlerle doluysa, şu anda yoldaki durumunuza göre ruhunuz Allah'a ulaştıysa, nefsinizin kalbi şu anda %51 nurlarla dolu. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiyseniz, nefsinizin kalbi %80'den fazla nurlarla dolu. Nefsinizi Allah'a teslim ettiyseniz, nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkileri gözden geçirdiğimiz zaman burada bir mutluluk tablosunu göz önüne almak mecburiyetindeyiz. Çünkü Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Hepinizin mutlu olmasını. Mutlu olursanız Allah Teala sizi bağrına basmış demektir. O sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok sever. Hiçbirinizden vazgeçmez. Ama insanoğlu öyle nankör bir mahluktur ki Allah'ın kendisine verdiği bunca mükafata, bunca güzelliğe karşı nefsini tezkiye etmeyebilir. Ve Allah'ın bu güzelliklerine rest çeker. Sonra da mutsuz olur. Böyle başa, böyle tıraş. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister ve der ki, bana ulaşmayı deneyeceksiniz. Göreviniz bu kadar. Bunu yaparsanız eğer, ben ruhunuzu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve bu size dünya mutluluğunun yarısını benim ücretsiz olarak vermem demektir. Hibe etmem demektir. Çünkü siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Ben size bir görevi üstlendim diyor. Size söz verdim. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağıma dair söz verdim diyor. Allah Teala mutlaka sözünü tutar. Şartlar ne olursa olsun Allah Teala sözünü mutlak olarak tutar. Hiçbir zaman sözünden cayması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, işte Allah ile olan kalp ilişkinizde nefsinizin kalbine baktık. Başlangıçta %100 afetlerle dolu. Ruhunuzun kalbine baktık. Başlangıçta ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Ruhunuzun kalbindeki o güzelliklerin adı haslet. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellikle yaratıldığı ruhunuz. Ve bunun arkasında da kalbindeki bu %100 hasletin fonksiyonel oluşu var. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. Ama bir denge unsurundan bahsettik ya, madem ki güzelliklere dönük %100'lük bir statüde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, ruhunuz yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor, bunun bir de zıttı olması lazım. Zıt nefsinizdir. Herkes nefs, ruh ve fizik vücut beraberliğiyle hayatını devam ettirir. Ne zamana kadar? Ruhunu Allah'a hayattayken gönderene kadar. Göndermemiş. O zaman ölümüyle beraber Azrail Aleyhisselam ve onun takımı gelip ruhunuzu alacak.

ve beraberinde götürüp Allah'a teslim edecektir. İşte ruhunuzun kalbiyle nefsinizin kalbi gene aynı dengeyi sağlarlar. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, cimrilik, düşmanlık, her türlü kötü afet nefsinizin kalbinde mevcuttur. Ruhunuz da bunların tam zıttı olan güzelliklerle doludur. Nefsinizin kalbinde nefret var. Ruhunuzun kalbinde sevgi, sempati. Nefsinizin kalbinde düşmanlık var. Ruhunuzun kalbinde dostluk var. Nefsinizin kalbinde cimrilik, ruhunuzun kalbinde cömertlik. Bütün güzellikler nefsinizin kalbinde toplanmış durumda. Bütün çirkinlikler de nefsinizin kalbinde. Öyleyse güzellikler mi ruhunuzun hasletleri temsil ediyor? Çirkinlikler mi nefsinizin afetleri temsil ediyor? Bu sebeple ruhunuz Allah'la devamlı ilişkidedir. Bu sebeple nefsiniz şeytanla devamlı ilişkidedir. Ama Allah Teala bu denge unsurunu doğuşunuzda size teslim eder. Ondan sonra da emreder size, ruhunuzu der bana ulaştıracaksınız. Çünkü ben size onu üfürdüm ve emanetimi geri istiyorum. İşte Allah'ın sizden istediği o emaneti geri döndürüp onu ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Ruhunuzu Allah'a vasıl etmek mecburiyetindesiniz. Bu ruhun vuslatıdır. Öyleyse Allah Teala istiyor mu? Açıkça söylüyor. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Fecr 28. 27, 28, 29, 30. ayetlerinde Fecr suresinin Allah Teala şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. İrci'i ila Rabbiki radiyeten vardiyyeh. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Bir insan bir nefsten, bir ruhtan, bir de fizik vücuttan oluşur. Bu ayetler üçüne birden hitap ediyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Ey o nefs ki mutmain olmuştur. İrci'i ila rabbiki. Bu sesleniş ruhunuzadır. Rabbine rücu et. Radiyeten mardiye, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak. Radiye ve mardiye kademeleri de nefsinizin temizliğine ait. Allah'a ulaşmak için ruhunuz 7 katlık bir gökler dizisini aşacaktır. Evvela kendi çevresindeki 7 gök katmanını aşacaktır. Sonra bütün yıldızları aşacaktır. Onların ötesine geçecektir. Onların ötesinde 7 tane gök yaratmış Allah Teala. Melekat Halekna fevkaküm sabata raika diyor Allah Teala. Üzerinizde 7 gök yarattık diyor. Biz üzerinizde 7 tane gök oluşturduk. Yol oluşturduk diyor. 7 tane gök katını birbirine bağlayan 7 tane yol. Bunların hepsi tariki müstakim adını alır. 7 tane tarik, 7 tane tarik oluşturdum üzerinde diyor Allah Teala. 7 tariğin her birisi sırat-ı müstakimin sadece bir bölümünü oluşturur. Bu 7 tane tarik
sizi Allah'a ulaştırır. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini düşünün. Ruhunuzu kendisine almayı istiyor, sizi mutlu etmek için. Çünkü Allah Teala insanı o kadar çok sever ki bütün insanların mutlaka saadete ulaşmasını ister. Mutlu bir dünya hayatı yaşamasını ister. Mutlaka cennete gitmesini ister. Allah'ın talebi budur. Ama gelin görün ki Allah Teala insanı serbest iradeyle yaratmış. Böyle olunca kişisel irade, serbest irade dilediğini yapmakta hüküm fermadır. Ve de Allah Teala'nın talebi o kişinin nefsinin kalbini nurlarla doldurup o kişinin ruhunu da fizik vücudunda nefsini de iradesini de Allah'a teslim edip şu dünyadaki en mutlu insanlardan biri olmasına rağmen insanoğlu şeytanın öyle bir kontrolü altındadır ki bu güzellikleri şeytan ona asla yaşatmak istemez. İşte sevgili kardeşlerim, bu zafer şeytana rağmen kazanılır. Kazanılmak mecburiyetindedir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz ne olur? Şeytan hapı yutar. Eğer bir insan gerçek anlamda ruhunu Allah'a ulaştırmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ilka etmeyi, mülaki kılmayı, ulaştırmayı dilerse, dilediği anda o kişinin üzerindeki şeytanın hakimiyeti biter. Allah Teala o kişiyi kendi bariyerinin altında müdafaa altına alır. Öyle sınırlar çizer ki şeytan oradan ileri geçip de o kişiye hiçbir şekilde tesir edemez. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Bu ruhu Allah'a ulaştırma mekanizması 7 tane gök katını aşar. Bu süreç içerisinde nefsin kalbinde %7 fazıl birikimleri devam eder. Başlangıçta nefsin kalbine sadece %2 rahmet nuru girer. Bu açıştır. Rahman esmasının tecellisini gösteren bir başlangıç noktası. Bir daha rahmet girişi mümkün değildir. Bundan sonra nefsin kalbi %98'e kadar fazılla dolabilir. Ama Allah-u Teala'nın bütün insanlara verdiği imkan, nefsin kalbinin %2'si rahmet olmak üzere %49'da fazılla dolmasıdır. Yani hakimiyeti, nefsin kalbindeki hakimiyeti, şeytan %100 elde etmişken, nefsinizin kalbi %100, şeytanın afetleriyle doluyken, öyle bir nefs tezkiyesi olayı gerçekleştirir ki Allah-u Teala sizin üzerinizde, ki siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bunu mutlaka gerçekleştirecektir. Gerçekleştiği zaman bu olay, nefsinizin kalbi %49, 7 defa %7 fazıl, %49 iler, %2'de rahmetle dolar. Nasıl yapar Allah Teala bu işi? Evvela diyor ki Allah Teala, ben o insanın kalbine ulaşırım.

Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin önce irşat makamını herhangi bir insandan ayırt edemeyen kişinin gözleri ve görme hassası üzerinde engelleri kaldırıyor. Sonra kulaklarındaki vakrayı kaldırıyor ve işitme hassasının üzerindeki işitme engelini kaldırıyor. Sonra kalbindeki ekinleti alıyor. Kalbin içine ihbap koyuyor. Ve bu kişi irşat makamını herhangi bir adamdan ayırt edemezken bir noktadan sonra irşat makamı olarak görmeye başlıyor. O irşat makamı ki onun hidayetine sebebiyet verecektir. Herhangi bir insan değildir. Mutluluğu ona bağımlıdır. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala tarafından. İnsanları mutlu kılmak için Allah Teala o kadar güzel formüller dizayn etmiş ki işte bu formüllerin hepsinin bileşke noktası kalbinizdir. Kalp Allah Teala'nın bir nimetidir. Bu vücudunuza kan pompalayan, tekrar kanı çeken, akciğerlerde temizlenip tekrar vücudunuza kan pompalayan fizik vücudunuzun kalbinden bahsetmiyoruz. Nefsinizin kalbinden bahsediyoruz. Önce ruhunuzun kalbinin %100 hasletlerle dolu olduğunu gördük. Sonra Allah Teala ne yaptı? Ruhunuzu geriye istedi. Siz de ruhunuzu Allah'a gönderdiniz. Ve bu noktadan itibaren Allah Teala şeytanla ilişkinizi kesti. Şeytanın sizi ne üzmesine müsaade etti, ne de yoldan çıkarmasına müsaade etti. Yoksa şeytan gibi kurnaz bir mahluk herkesi yoldan çıkarabilir. Öyleyse bunu yapabilmek için insanların nefslerinin buna müsait olması lazım. Başlangıçta herkesin nefsi müsaittir. Çünkü afetlerle doludur. Ama Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhu vücudundan ayrıldığı andan itibaren Allah o kişiyi koruması altına almıştır. İşte böyle bir dizaynda kişi koruma altındadır ve yaptığı zikirde Allah'ın katından gelen nurlar kalbine yerleşecektir. Peki böyle bir şey için Allah Teala ne yapmış? Önce o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açmış. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde diyor ki

0: O kişi ki diyor Allah-u Teala, Allah onu kendisine ulaştırmaydılar. Allah onun göğsünü yarar, teslimler için. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, o kişinin göğsünü yarar ve teslimlere açar diyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şöyle diyor Allah Teala: "Femen yuridullahu en yehdihu yeşrah sadrehu lil-İslam." Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, şerh eder ve teslimlere açar. Ruhunun teslimini açar, fizik vücudunun teslimini açar, nefsinin teslimini açar. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında bir insan için söz konusu olan şey bu güzelliği yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah için olan bir dizaynda hepiniz için mutluluk var, huzur var ve Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak var. Ama konu kalbinizle alakalı. İşte nefsinizin kalbi baştan aşağı %100 afetlerle dolu. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah göğsünüzden kalbine nur yolunu açtı. Sonra ne yapar? Siz zikir yaptığınız zaman sizin kalbinize evvela rahmet nuru gönderir. Bu asli unsurların kalbinize ulaşmadan evvelki Allah'ın ilk hediyesidir. %2 rahmet nefsinizin kalbine ulaştığı zaman rahmetle ilişkiniz kesilir. Artık nefsinizin kalbine rahmet gelmeyecektir. Ama bundan evvel ne yapmıştır Allah-u Teala? Mürşidinize ulaşmadan evvel göğsünüzden kalbinize nur yolunu açmıştır. Sonra zikir yapmışsınızdır. Nefsinizin kalbine %2 rahmet gelip yerleşmiştir. Bu sizi huşu sahibi yapar. Huşu sahibi yaparsa ne olur? O zaman mürşidinizi Allah'tan sorma hakkınız otomatik olarak doğar. Hacet namazını kılar da Allah'tan mürşidinizi sorarsanız, o zaman Allah Teala size mutlaka mürşidinizi gösterir. İşte Allah'ın gösterdiği o mürşide ulaşıp da tabi olduğunuz an ikinci defa takvanın sahibi olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci takvanın sahibisiniz. Mürşidinize ulaştığınız zaman tabiyetinizle beraber ikinci takvanın sahibisiniz. Ve Allah Teala başınızın üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve üzerlerine, başlarının üzerine emrimizden ruh göndeririz diyor Allah Teala. Ve bu ruhu niçin ve nasıl gönderdiğini söylüyor. Allah'ın katından onlara ruh göndeririz diyor Allah Teala. O ruh onlara der ki: "Senin Allah'a mülaki olma günün, yevmüt talakın geldi. Vücudu terk et." Bu devrin imamının ruhudur. Bir günde 10 bin kişi, 100 bin kişi tabi olsa hepsinin başının üzerine devrin imamının bir ruhu mutlaka ulaşır. Bu hayatta olan birisidir. Devrin imamıdır, yani huzur namazının imamlığını yapar. Onun ruhu, o ruh da Allah'ın katındaki de devrin imamının ruhudur, imamlığı yapan. Diğer ruhların da hepsi onun %100 aynıdır, tıpatıp. Ve kişinin başının üzerine gelen devrin imamının ruhu ona der ki: "Senin Yevmüttelakın geldi. Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Kişinin ruhu vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Allah Teala Sebe Suresi Nebe Suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah'a karşı bir yol tuttuğunu söylüyor ve Allah'a ulaştığını söylüyor o ruhun. Devrin imamının ruhunun Allah'a ulaştığını, Allah'ın zatında yok olduğunu, bu sebeple Allah'ın zatının o ruha meab olduğunu, sığınak olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah ile olan ilişkileriniz. Nefsinizin kalbi öyle bir biçimde dizayn edilmiş ki Allah Teala nefsinizin kalbine iman kelimesini yazıyor. Ne olur? İman kelimesi bir çekim merkezidir. Ve Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından sadece fazılları kendisine çeker. İşte bir insan mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra zikir yaparsa Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden En'am suresinin 125. ayet-i kerimesine göre açılan o delikten yoldan geçerek kişinin kalbine ulaşır. Kalbinde %2 rahmet birikimi başlangıçta tamamlanmıştı zaten. Daha mürşidine tabi olmadan tamamlanmıştı. Ama bundan sonra tabiyetten sonra gelen nurlar artık başlangıçtaki rahmet nuru değildir. Rahmet nuru bir öncüdür. Bundan sonra o kişinin nefsinin kalbini %98 işgal edecek olanlar fazıllardır. İşte fazıllar ruhunuzun faziletleridir. Ruhunuzun hasletlerine paralel olan fazıllardır ki kişiyi fazilet sahibi kılar. O kişi faziletli bir insan olur. İşte sevgili kardeşlerim, mürşidinize tabi olduğunuz zaman ruhunuz devrin imamının başının üzerine gelip emretmesi üzerine vücudunuzu terk etmiştir ve Allah-u Teala kalbinize imanı yazmıştır. Vücudunuzu terk eden ruh devrin imamının dergahına gider. Oradaki diğerleriyle birlikte safa girer. Hangi saftaysa başlangıç noktası orada yerini alır. Hangi safın neresindeyse onarlık insan safları söz konusudur. Önlerinde rahlelerle devrin imamının dergahında eğitilirler. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için söz konusu olan şey bu hedeflere birer birer ulaşmaktır. İşte bir insan için mürşidine ulaştığı anda kalbine iman yazılmasının, devrin imamın ruhunun başının üzerine gelmesinin ötesinde bütün günahları sevaba çevrilir. Allah Teala onun bütün günahlarını Furkan 70'te sevaba çevirdiğini söylüyor. Sonra o güne kadar Allah Teala ona 1'e 10 verirken her sevabına, Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın günah ölçüsü birebirdir. Bir derecelik bir günah işleyen kişinin amel defterine bir derece yazılır. Ama aynı kişi bir derecelik bir sevap işlese 10 derece yazılır. Ne zamana kadar? Bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olana kadar. Tabi oldu, bir derecelik sevap kazandığı zaman 100 derece yazılmaya başlanır. Bu başlangıç kademesidir, nefse emmaredir. Ta ki kişi ruhunu birinci gök katına ulaştırsın, hep nefsi emmare devam eder. Nefsinin kalbinde kişinin %7 fazıl birikimi gerçekleşir. Gelen fazıllardan nefsin kalbindeki iman kelimesine yapışanlar %7'yi oluşturduğu zaman kişi birinci gök katındadır. Ve bu rakam artar, kişi ikinci gök katına çıktığında nefsin kalbindeki nurlar %14 olur. Üçüncü katta %21 olur. Birinci %50'lik standart o kişinin nefsi emarenin sahibi olmasını ifade eder. İkinci %7 nefsi levamiyi ifade eder. Yani kişinin nefsini levh etmesini. Nefsi emarede kişi kötü durumdadır. Dışarıdan birisi gibidir başlangıçta durumu. Nefsinin kalbi baştan aşağı afetlere doludur. O kişi ilk adımı %2 rahmet nuruyla atmıştır. %98 kalmıştır fazıllar. İlk %7 nur birikimiyle ruh birinci gök katına ulaşır. Nefsi emmare. Nefsin emrindedir kişi. Sonra kişi nefsini kınamaya başlar, levhetmeye başlar. İkinci gök katına ulaştığı zaman kendisine verilen derecat rakamı 1'e 100 iken 1'e 200 olur. Üçüncü gök katı nefs-i mülhime, nefsinin kalbinde bir %7 daha nur arttı. Sonra dördüncü katta bir %7 daha nur. Nefs-i mülhimeydi, nefs-i mutmainne ve beşinci gök katında nefs-i radiye, altıncı gök katında nefs-i mardiye. Allah'tan razı olmak, nefsi radiye. Allah'ın bizden razı olması, nefsi mardiye. Ve nihayet nefsi tezkiye, 7. defa %7 nur birikimi. %7'den 7 kere 7, %49 eder. Kişinin nefsinin kalbi %9, %49 fazıllara dolmuştur. %2 de rahmet nuru sebebiyle o kişinin nefsinin kalbi şeytanın karanlıklarından daha çok nurlarla dolmuş olur. İşte bu nokta o kişinin kalbinde bir güzelliği yaşaması anlamına gelir. Artık nefsinin kalbinde afetler %50'nin altına düşmüştür. Şeytanın %100'lük hakimiyeti başlangıçta nefsin kalbi %100 şeytan tarafından kontrol altında tutuluyordu. Buradaki hakimiyet artık %49'a düşmüştür. Yani şeytan %50'den daha az söz sahibidir. Söz sahibi olan ruhunuzdur. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp gitmiştir. Ve kalbinizde hakim olan unsur fazıllardır. Allah'ın emirlerini %51 kadar yerine getirebileceksiniz. Bu kalbinizdeki bu noktaya ulaşma size Allah-u Teala tarafından bedava verilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişinin kalbini bu noktaya ulaştırır. O kişi için bu bir büyük mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şey çok güzel. Kalbiniz %51 nurlarla dolmuştur. Sonra mı? Sonra fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den %81'e çıkacak. Günün tamamına yakın bir kısmında Allah-u Teala'yı zikredeceksiniz. Böyle bir dizaynda daha ötesi de var. Nefsinizin kalbi öyle bir gün gelecek ki daimi zikre ulaşacaksınız. %100 nurlarla dolacak. İşte hepiniz için bu güzellikler bu seviyeyi gösterir ve de Allah Teala'nın indinde %100 nurlarla dolu bir kalbiniz oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve bu noktada artık son teslim gelmiştir. Ruhunuzu, veçinizi ve nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Bundan sonra ihlas makamını aşacaksınız. Salah makamında iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Bu sizin dünya mutluluğunu %100 yaşamanızı imkan dahiline sokar. Nefsinizin kalbi ise o noktada 19 mertebe müzeyyen olmuştur. %100 afetlerden kurtulduktan sonra 19 mertebe müzeyyen olmuş ve bütün güzellikleri yaşayabilecek olan bir hüviyete ulaşmışsınızdır. Kalbiniz bu ulaşmada en önemli rolü oynamıştır. Allah Teala'nın hepinizin kalbini müzeyyen kılması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Biz de hepinizin gözlerini öperiz ve inşallah sakıçımıza başlarız. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, benim dostlarım. Hayatımızın en önemli kararı hangisi biliyor musunuz? Bu karar Allah'a ulaşmayı dileme kararıdır. Cennetle cehennem arasında bir kapı vardır. Cennete açılmasını temin edecek olan aksiyonumuz bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Böylesine basit, bu kadar kolay bir dizaynla cennet sizin olabilir. İşte bugünkü sohbetimizin konusu, inşallah Ramazan sohbetimizin konusu, Allah'a ulaşmayı dilemek. Belki Kur'an-ı Kerim'in en önemli, en hayati konseptinden bahsediyoruz. Kavramından bahsediyoruz. İstilahından bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı bilemek. Birçok insan ne olacaklar? Yani netice itibariyle bir tane dilek değil mi? Olsa ne olur, olmasa ne olur? Bu dilek olmazsa olmaz. Sevgili kardeşlerim. İşte her şeyi yaparsınız. Allah'a karşı her türlü vazifenizi yaparsınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. O zaman o yaptıklarınızın hiçbirisi sizi kurtaramaz. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta bir insan olsun, 50-60 yıl Allah'a ibadet etsin, namaz kılsın, oruç tutsun, zekat versin, hacca gitsin, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah desin kendi kendine, İslam'ın 5 tane şartını 60 yıl, 70 yıl yerine getiren bir kişi sonra ölsün. Bu kişi kurtulamaz sevgili kardeşlerim. Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Son derece açık bir ifade. Yunus Suresi 28. ayetler. Allah Teala diyor ki: "Ellezîne lâ yercûne likâinâ ve râdû bil hayâti dünyâ ve etme'innû bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn ilâike mevâhimin nâzû ve mâ kânû yesimûn." Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, cümle dostlarım, burada bir şey dikkatinizi çekmiş olmalı. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Allah ayetlerini koyar, vaz eder. Kur'an-ı Kerim'in muhtevasında ayetler vardır. Ama insanlar ondan haberdar değillerdir. İşte onlar ayetlerden kafir olanlardır. Sevgili kardeşlerim,
Kur'an-ı Kerim öğrenimin yerine Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını öğrenmek yerine dikkat edin. Zamanımızda Kur'an-ı Kerim öğreniyorum diyen insanların hepsi Kur'an-ı Kerim'in okumasını öğreniyorlar. Tecvidli okuma. Bizim hiçbir zaman beceremediğimiz bir şey. Allah'ın emrettiği şey o değil. Olması kötü mü? Çok güzel bir şey muhakkak. Kur'an-ı Kerim'in tecvidli okuma. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in manasına varmanızı istiyor. Bilincinde olmanızı istiyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le ne demek istemiş? Bunu bilmenizi istiyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte din ilmini kitaplardan öğrenen insanların yazdığı yüzlerce kitaplardan, bugün üniversitelerimizde okunanlarından öğrenen din alimleri ne yazık ki Allah'ın ayetlerinden gafil olarak diplomalar alıyorlar. Okullardan, üniversitelerden mezun oluyorlar. Sonra da insanlara öğrendikleri o yanlış bilgilerle onların öğretimine çalışıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya dikkatle bakın. O Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Allah'a milaki olmayı dilemek. Allah'a ruhu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek. Kişinin böyle bir talebi yoksa onun gideceği yer cehennem yetmez sevgili kardeşlerim. Kim bunu gerçekleştirmiyorsa bunun bir sebebi olmalı. O sebep son derece acı bir gerçek olarak çıkıyor karşımıza. Din alimleri Allah'ın bu konudaki emrinden haberdar değil. Çok büyük bir kısmı haberdar değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala muhakkak ki her şeyin en güzelini dizayn eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın muhtevasına dikkatle bakın. O yüce Allah hepimize bir kesin emir vermiş. Ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Ruhun Allah'a ulaştırılmasında 11 defa farz kılmış. Ölmeden evvel. Bu farzların ışığı altında konunun başlangıç noktası sizi cehenneme gidecek olanlardan ayıran çizgi Allah'a ulaşmayı dilemek noktasında tahakkuk eder. Hudut Allah'a ulaşmayı dilemektir. Cennetin hududu ve cehennemin hududu. Ya Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz, Allah'ın ayetlerinden haberdar olmayacaksınız, o zaman gideceğiniz yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafil bir insan, Allah'ın ayetlerini bilmeyen birisidir. Kur'an-ı Kerim'in 6000 küsur ayetinden hepsini bilmekle mükellef değilsiniz. Ama hayati olanları, sizi kurtaracak olanları mutlaka bilmek mecburiyetindesiniz. Ve bizim din alimlerimiz hayati olmayanları çok iyi biliyorlar. Ama kendilerini ve onların öğrettiği, din öğrettiği insanları kurtaracak olan esas faktörlerden haberdar
değiller. Bu esas faktörlerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. Sevgili kardeşlerim. Olmazsa olmaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Aynı konu Araf 146'da da geçiyor. Diyor ki Allah-u Teala فَاَصْرِفُ اَنْ اَيَتِ اَلَّذ۪ينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْاَرْضِ مِنْ غَيْرِ الْحَقِّ. وَمَنْ وَاِنْ يَرَوْ كُلَّ اَيَتٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَاِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala burada diyor ki Allah onlara ayetlerinin gerçek hüviyetini anlatmaktan sarf nazar eder ki onlar yeryüzünde haksız yere gururla dolaşırlar. İşte sevgili kardeşlerim, bunlar devrimizin saadetleri. Din tanımındaki ileri gelenler gururla ve kibirle dolaşırlar. Ben profesörüm, ben mevki sahibiyim, bu işi ben bilirim derler. Hakları olmayan bir kibir içerisinde dolaşına oturtlar. Sonra mı? Sonraki sofraya beraberce bakalım. Ne görüyoruz? Onlar irşat yolunu gördükleri zaman onu katiyen yol olarak kabul etmezler. Nedir irşat yolu sevgili kardeşlerim? Bu insanların haksız bir kibir içine dolaşmalarının sebepleri burada bir bir izah ediyor. Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman o yolu katiyen yol kabul etmezler diyor Allah-u Teala kendilerine. Nedir irşat yolu? İnsanın ruhunu Allah'a ulaştıracak olan yol. Neyle başlar? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Nasıl devam eder? Mürşide ulaşmakla devam eder. Nasıl devam eder? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızla devam eder. Ruhunuzun hidayete ermesi, fizik vücudunuzu hidayete erdirmekle devam eder. Nefsinizi Allah'a köle olmakla son bulur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu minvan üzere Allah-u Teala'nın düzeyini açık ve kesin. Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman o yolu kabul etmeyenler, yani bunların tağut olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde irşat yolları ve gay yollarının birbirinden ayrıldığı ayet-i kerime o
La ikrahe fiddini, dinde zorlama yoktur. Kat tebeyyene rüştü minel gay. Andolsun ki irşad yollarıyla gay yolları irşada Allah'a ulaştıracak olan yollarla cehennemin en dibindeki gay kuyusuna ulaştıracak olan yollar, cehennem yolları birbirinden ayrılmıştır, beyan edilmiş, tespit edilmiştir, tebeyyün etmiştir diyor Allah-u Teala.

Ondan sonra diyor ki kim tağutu inkar ederse ve Allah'a ulaşmayı bilirse, öyle bir imanın sahibi olursa, فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَكْفُرْ تَعْبُوتِ diyor Allah-u Teala. فَمَنْ يَكْفُرْ تَعْبُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَكَدِكْتَمْ سَكَبِلْ اُلَتُمْ اُسْكَى لَنْ بِسَامَ لَهَا. O, Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kul var. Yani müşide sımsıkı sarılır diyor. Hemen yektir bir davul ki vücudun billahi. Kim tavrı inkar ederse, cezi dışı bırakırsa ve Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibi olursa, o mutlaka mürşidine ulaşacaktır. O Allah'tan kopması mümkün olmayan bir sağlam kurttur. Allah Teala diyor ki bütün insanların üzerine zillet damgası vuruldu. Ama Allah'ın izniyle ve insanlardan birine sarılanlar hariç. Sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler. Demek ki insan ve cin şeytanların devre dışı bırakılması lazım. Ve Allah'ın yolunu, irşat yolunu, rüşt yolunu, Allah'a ulaştıran yolu seçmek lazım. İşte Araf 146'da da Allah-u Teala onu söylüyor hemen. Onlar diyor, irşat yolunu gördükleri zaman onu asla yol kabul etmezler. Ama gay yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol itaat ederler diyor. Ve sebebini söylüyor. Bunun sebebi onların diyor Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları ve ayetlerden gafil olmalarıdır diyor. Zâlike bi'ennehum kezzebû bi âyâtinâ ve kânû anhâ gâfilîn. Ayetlerimizi yalanlamalarından, tekzip etmelerinden ve ayetlerinden gafil olmalarından kaynaklanıyor. Bunun sebebi onların ayetlerinden gafil olmalarıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bakıyoruz devrimizdeki saadetlerin, din öğretiminin, sahiplerinin öğretilerine hiçbirinde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir olaydan bahsedilmiyor. Biz bunları anlattığımız zaman sizlere bazı kardeşlerimiz gidip onlara soruyorlar. Böyle böyle bir husus varmış. Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediliyor. Siz buna ne diyorsunuz? Cevap. Her cevap. Hayır, Kur'an-ı Kerim'de öyle bir şey yok. Ayetleri gösterdikleri zaman kardeşlerimiz, biz buraya bunları tartışmak için gelmedik diyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah emrini indirir ve hükmünü koyar. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Bu arkası son derece önemli bir noktaya dayalı bir ifadedir. Bir insan düşünün, 70 yıllık ömrünün gerekli olan bütün bölümlerini, diyelim 55 yılını, 15 yaşında sorumluluk başladığı cihette öyle konuşuyorum,
Allah'ın 5 tane İslamik şartını yerine getirmekle geçirmiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, sıklık kelime-i şehadete geçirmiş. Bu adam kendisine zilletten yer beğeniyor. Allah beni mutlaka şu cennetine alır diye düşünüyor. Ama cennete giremez. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse bu kişi, sadece İslam'ın 5 tane şartıyla hareket etmişse cennete giremez. Hiçbir şekilde girmesi mümkün değildir. Kimdir bu insan? Allah'ın ayetlerinden haberdar olmayan bir insandır. Allah'ın ayetlerini bilmeyen bir insandır. Eğer bilseydi, bilenle bilmeyen bir olur mu sualinin cevabı pozitif olarak bunda teşekkür edecekti. Ve bu bilen insan mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecekti. Dilediği anda kurtuluşa erecekti. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka Allah'a ulaşır, hayatta kalırsa. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan hayatta kalırsa mutlaka Allah'a ulaşır, mutlaka cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan hayatta kalmazsa gene mutlaka cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ölürse daha hiçbir şey yapamadan, hiçbir ibadetin sahibi olmadan ölürse Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini işitmiş, görmüş ve bilmiş ve derhal harekete geçmiş Allah-u Teala. O kişinin kulaklarındaki vakayı almış, kalbindeki ekinliği almış, yerine ifat koymuş, irşat makamıyla arasında bulunan hicab-ı mesleği kaldırarak irşat makamına sevgi duymasını sağlamış ama kişi ölmüş. Bu kişi hiçbir ibadet yapmadan ölmesine rağmen Allah-u Teala'nın sözü sebebiyle bu kişinin mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ne diyor Allah-u Teala Ankebut suresinin 5. ayetinde? فَمَنْ كَعْجُوا يَعْجُوا لِكَا اللّٰهَ فَاِنَّا اَجِلَ اللّٰهِ لِنَا. Kim Allah'ın ilaçı olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün, Allah'a ulaşma günü mutlaka gelecektir. Tabii bu kişinin Allah-u Teala tarafından hayata tutulması şartına bağlı. Ama Allah'ın sözü bu. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'a ulaşır. Buradaki farklılık şu. Kişi eğer Allah'a ulaşmadan hemen ölürse, ki söylediğim gibi ertesi gün öleceğini düşünelim, onun ruhu ölümle beraber zaten gene Azrail Aleyhisselam vasıtasıyla Allah'a ulaştırılacaktır. Ama o kişi evliyalık şerefine ermeden ölmüş olacaktır. Ruhu gene Allah'a ulaşacaktır. Ve Azrail Aleyhisselam tarafından ulaştırılmasına rağmen bu ulaşma o kişinin kurtuluşunu ifade edecektir. Çünkü kurtuluşa daha evvel ulaşmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bu kişi cehenneme

bilgiler, dinleyenler ve dinleyenler, Allah'ın kanunu böyle. Birinci basamakta olayları yaşarsınız. İkinci basamakta değerlendirmek durumundasınız. Bu değerlendirme sizi Allah'a ulaşmayı dileme noktasına ulaştırırsa işte o zaman kurtuldunuz. Dilemiyorsunuz Allah'a ulaşmayı. O zaman ne yaparsanız yapın kurtuluşunuz mümkün değil. Bütün ibadetlerin sahibi olsanız kurtuluşunuz mümkün değil. Zaten sevgili kardeşlerim, bu muhteva içerisinde bir insan, İslam'ın beş şartlarında zikir yok ama zikir de yapsa, zikir de ona bir fayda sağlayamaz. Çünkü kalbi mühürlü ve kalbinin içinde şükür yazıyor kişinin. Ne kadar zikir yaparsa yapsın, bu zikir onun kalbine Allah'ın nurlarına ulaşmasına sebebiyet veremez. Bütün kapılar kapalıdır. Kişinin başının üzerinde mürşidin ruhu hiçbir zaman oluşmayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi gitti, aman dedi, mürşide ulaşmayan cehenneme gidiyormuş, hemen ben gideyim bir mürşide ulaşayım. Gitti, ulaştı. Ama kalbinde Allah'a ulaşma talebi olmadığı için 7 tane şahidin huzurunda böyle bir olay tahakkuk etmediği için kalbinde Allah'a ulaşma talebinin olmadığı kesin olarak bilindiği için devrin imamının ruhu hiçbir zaman onun başının yanına gelip yerleşmeyecektir. Hiçbir şekilde kurtuluşu mümkün değildir. Kayıtsa sevgili izleyenler ve dinleyenler, başlangıç noktası, kilit noktası, bir anahtarla açılan kilit, Allah'a ulaşmayı dileme anahtarıyla açılır. Bu cennetin kapısının açılmasıdır kişiye. Böyle bir talep yoksa bundan sonraki hiçbir işlemin gerçekleşmesi mümkün değildir. Gelecekte kazanacağınız bütün güzellikler, bütün mutluluklar bu talebin mevcut olmasına bağlı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanı kurtaracak olan şey öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemektir. Mürşide ulaşmak Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için hiçbir şey ifade etmez. O kişinin durumunda bir mürşidin önünde tövbe etse de hiçbir değişiklik söz konusu olmaz. Kişinin kurtuluşu asla mümkün değildir. Kurtulanlar kimlerdir? Kulaklarındaki vaka alınmış, kalbindeki ekinde kalınmış olanlar. Nereden biliyoruz? Mülk suresinin 8-9. Ayetlerinden. Diyor ki Allah Teala, kıyamet günü cehennemin kapıları açılır. Cehenneme girerler, kurup kurup diyor cehenneme girenler. Hem de Allah Teala'nın ifadesiyle burunları yere sürtünerek girerler diyor. Öyleyse böyle bir düzende insanların cehenneme girmesi halinde neler olduğuna bakalım. Cehennem bekçileri onlara derler ki, size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen Allah'ın nezirleri gelmedi mi? Söylemediler mi? Yani bakın, siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir. Kendinize yazık ediyorsunuz. Hele öğretim mevkiindeyseler, size inanan bütün insanları da cehenneme sevk edeceğiniz için asıl onlara yazık oluyor.

manası yatıyor. Bunun sözlerinde. Gelmediler mi? Size söylemediler mi? Buraya cehenneme gireceğinizi. Onlar da derler ki geldiler. Söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Eğer biz onların söylediklerini işitmiş olsaydık, sözlerinin manasına varsaydık, yani kulaklarımızdaki vaka alınsaydı, biz onların söylediklerini akıl etmiş olsaydık, yani idrak etmiş olsaydık, yani kalbimizdeki ekinlet alınıp kalbimizin içine ispat konulmuş olsaydı, idrak edebilmiş olsaydık, onların söylediklerini akıl etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Diyorlar. İfade son derece açık. Kulağındaki vaka alınmış olan, işitebilen, anlayabilen ve manaya varabilen, idrak edebilen kişi kurtulmuştur. İfade açık ve kesin olarak geliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu düzen içerisinde olaylara bakıyoruz. Her şey en güzel standartlarda oluşuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri hepiniz için. Öyleyse sadece cümlesi girebilecek kullanılan kulaklarındaki vaka alınmış olanlar, kalplerindeki hikmet alınmış olanlar, yerine ispat koymuş olanlar olduğunu bilmemiz gerek. Bu muhtemada alimlere baktığımız zaman yalanlıyorlar, diyorlar ki öyle insanın Allah'a ulaşması diye bir talebin sahibi olması diye bir husus Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir. Ama ne yazık ki Allah Teala diyor ki eğer dilemezseniz ne yaparsanız yapın gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Hayret ettiğimiz şey bu husus onlarda bir korku oluşturmuyor. Umurlarında bile değil. Bir sorumluluk hissi yaşamıyorlar. Onca milyon insanı cehenneme doğru sürerken yanlış bilgileriyle yürekleri titremiyor. Huzursuzluk duymuyorlar. Sevgili kardeşlerim, İslam bir serbestlik müessesidir. İnsanın kendi iradesiyle dilediği şeyi yapma serbestliği İslam'da bir bütündür. İradi yapınızın son hududu başkasına zarar verdiğiniz noktadır. Oraya kadar tamamen serbestsiniz. Allah Teala emrini verir ama başka insanların bu emrin tahakkukunda zorlanmasına müsaade etmez. Dinde zorlama yoktur diyor Allah Teala. Öyleyse dikkat edin. Allah'ın emirleri muvaciyesinde İslam kadını başını kendi iradesiyle örter veya örtmez. Eğer örtmüyorsa hiç kimse onu zorlamak yetkisinin sahibi değildir. Eşi de, mürşidi de hiç kimse böyle bir yetkinin sahibi değildir. Eğer örtüyorsa o zaman da hiç kimse onun başörtüsünü çıkarması yetkisinin sahibi
değildir. Allah insanları hür iradeleriyle Allah yolunda veya Allah'ın yolunun dışında nerede olduğundan sorsunlar, başkalarına zarar vermedikleri sürece dilediklerini yapma serbestisine kavuşturmuş. Şimdi demokrasi nedir sevgili kardeşlerim, izleyenler ve dinleyenler? İnsanların hürriyet içerisinde dedikleri gibi yaşamaları, başkalarına zarar vermemek ana kaydına dayalı olarak. Diyoruz ki başörtüsü takmak isteyenler bu başörtüsünü takmak yetkisinin sahibi Allah-u Teala'nın indinde. Takmak istemeyenler de takmama yetkisinin sahibi. Öyleyse burada adaletsizlik var mı? Burada hürriyete engel olan bir kriter var mı? Bizleri gericilikle suçluyorlar. Böyle gericilik olur mu? Bizi gericilikle suçlayanlar hürriyetten yana değiller. Diyorlar ki biz insanların başörtüsü takmasına veya takmamasına karışmak yetkisinin sahibiyiz. Hayır, değilsiniz. Bu yetkinin sahibi O'dur, Allah'tır ve O karışmıyor. Kişisel iradeye, cüz'i iradeye yeterli hürriyeti ihsan etmiş. Sevgili kardeşlerim, eğer biz insanlara emretseydik ki siz başınızı örtmek mecburiyetindesiniz, biz bunu emrettik size, mutlaka yapmak mecburiyetindesiniz, İşte o zaman biz gerici olurduk. Tam aksi bir noktadayız. Diyoruz ki bir kadın istiyorsa başını mutlaka örtebilmelidir. İstemiyorsa hiç kimse ona başını örtmek etkisinin sahibi değildir diyoruz. Öyleyse demokrasinin %100 yaşanmasının ifadesidir bu. Böyle bir düzeyde bir kadın başını örtmek istiyorsa ve birileri ona mani oluyorsa, o zaman bir defa bu adalete karşı çıkmaktır. Allah'ın adaletine. İnsanlar adalet meselesini kanunlarla diledikleri gibi yaparlar. Kanunlar olmasa bile kanunlara uygulayacak olanlar yanlış yaptıkları zaman, tatbikatı yanlış bir istikamete götürdükleri zaman, o da onlar için geçerli olur. Ve insanların başlarını örtmek isteyen insanların başlarını açmasını emrederler. Zorbaca buna tevessül de ederler. İnsanları geleceklerinden, istikballerinden men ederek. Bu adaletsizliktir. Bu insan haklarının açık ve kesin bir şekilde çiğnenmesidir. Bunun müdafaası da gericilik değildir, yobazlık değildir. Bunun müdafaası irtica değildir. Bu müdafaayı yaparken Allah'ın adaletiyle hareket ediyoruz. Adalet, kişisel dileğin, iradenin başkalarına zarar vermeyecek standartlardaki dileklerini gerçekleştirme yetkisidir. Bu hak herkese verilmiştir. Öyleyse neredeyse ibadet yapmanın bile suç olduğu bir ortam oluşturulacak. Sevgili kardeşlerim, böyle bir düzeyde Allah-u Teala'nın sözleri önemli. Ne diyor Allah-u Teala?
bana ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz kurtulamazsınız diyor ki dediğiniz her cehennemdir diyor. Öyleyse böyle bir dizayn 7 basamakta sonuca ulaşır. Beraberce basamaklara bakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir insan yaşar, hayata gelmiştir. Olayları yaşar. Bütün insanlar bir takım olayların içinde yaşayacaklardır. Her saniye bir olayın muhtevası içindedir. Etrafında devamlı olgular tezahür ediyor. Önemli olan ikinci basamak olayları değerlendirmeniz. Bu değerlendirme yapıldığı zaman orada genellikle yanlış müşahedelerimiz ortaya çıkar. Çünkü biz olayları hayır ve şer olarak nitelendiririz. Bizi sevindiren olaylar hayırdır. Güzel olaylar şerdir. Bize göre. Ama Allah'a göre derecat kazandıran olaylar hayırdır. Derecat kaybeten olaylar şerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey bu aşamada bir karara varmak. Dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek sizi küfrüden şüküre götürecektir. Bir insan suresinin 3. ayetinde Allah Teala diyor ki biz insanları hidayete erdiririz. Ama dileyen şükredenlerden olur hidayet erer. Dileyen şükredenlerden olur hidayete eremez. Yani biz hidayete ermeyi dileyen insanları hidayet erdiririz. Onlar da şakirlerden, şükredenlerden olur diyor Allah-u Teala. İşte burası seçim noktası. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamağa geçer. Bir karar vermiştir. Bu kararı verdiği an, Allah'a ulaşmayı dilediği an hep onun kalbine bakan Allah Teala onun kalbinde Allah'a ulaşma dileğini mutlaka işitir, bilir ve görür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kararın Allah-u Teala tarafından mutlaka işitilmesi, bilinmesi ve görülmesi söz konusudur. Çünkü Allah-u Teala devamlı kalbinizle ilişkilidir. Bu ilişki ömrünüz boyunca hiç kesilmeyecektir. Dilediğiniz an Allah haberdardır. Üçüncü basamaktasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah ona işitti, bildi ve gördü. Allah Teala diyor ki Allah'ı basıyoruz, bildi bak Allah kullarını görücüdür. Allah'ı semî'ün alîm. Allah işitir ve bilir. Kalbinizdekini işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu noktada sevgili kardeşlerim siz Allah'a doğru bir adım attınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Artık Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insansınız. Böyle bir dizaynınız var. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dileğin sahibiyseniz, Allah'a ulaşmayı biliyorsanız mutlak olarak kurtulursunuz. Çünkü Allah Teala bundan sonra siz bir adım attınız ya Allah'a doğru, o hemen 10 tane adım atacaktır size doğru. Ve bundan sonra yapacaklarını o gerçekleştirir. Siz değil.
Bundan sonra Allah-u Teala ne yapacaktır? Rahim esmasını tecelli edecektir. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf diyor ki, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbinin rahim esmasını tecelli ettiği nefsler hariç diyor. İlla ma rahime rabbi. Ayet-i kerime şöyle, وَمَا اُبَرْهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَتُمْ لِسُّٰي اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizayına dikkatle bakın. Rahim esmasıyla tecelli etmedikçe nefsinizi beraat ettiremezsiniz. Temizi çıkartamazsınız. Rahim esmasıyla tecelli Allah'ın ilk attığı adımdır size karşı. Bırakır mı? Hayır, bırakmaz. Yardımları ard arda gelecektir. Ne yapar Allah Teala? İrşad makamıyla aranızdaki Hicab-ı Mesul adlı bir perdeyi alır. Beşinci matematiksiniz. Ve aynı zamanda Allah-u Teala sizi altıncı matematiklaştırır. Kulaklarınızdaki vakayı alır. Sonra kalbinizdeki ekinleti alır. Yerneyi patlayarak sizi yedinci matematiklaştırır. Kulaklaştırır. İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah-u Teala şöyle diyor. Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ismini tek tek tekrar ederek Allah'ı zikrettiğin zaman, Kur'an-ı Kerim'i onlara okuduğun, anlattığın, kıraat ettiğin zaman o ahirete, sonraki güne, ruhun Allah'a ulaşması gününe inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mesturatı bir perde vardır. Bunun manası ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu perde sebebiyle insanlar irşat makamından nefret ederler. Zaten ayetlerin sonunda bu açık açık geliyor. Diyor ki ondan sonra Allah-u Teala onların kulaklarında hikmet vardır. Senin söylediklerini işitemezler diyor Allah-u Teala. Duyanlar ama işitemezler, manaya varamazlar, manasını anlayamazlar. Onların kalplerinde hikmet vardır. Senin söylediklerini idrak edemezler. Anlayamazlar manayı ve idrak edemezler. Yani akıl edemezler. Kendilerine mal edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönüp nefretle uzaklaşırlar. Nefretle arkalarını dönerler. İşte Hicab-ı Mesure adlı perde ilçet makamından nefret etmemize sebebiyet verir. Ekinnet isimli kulaklarımızdaki engel başka sözleri duymamıza ve onların manasına varmamıza engel olmaz. Ama konu ifşatsa, konu bizim kurtuluşumuzsa, cennete girmekse, cennete girecek, bizi cennete ulaştıracak olan şeyleri duyarız ama işitemeyiz. Kulaklar duymakla vazifelidir. Sesi alırlar ve intikal ettirirler.
manaya ulaşacak olan beyne. Ama kulaklardaki vaka bu anlamayı engeller. Bu sebeple o insanları Allah-u Teala onlar işitmezler diyor. Onlar mezardaki ölüler gibidirler. Onlar işitmezler diyor. Ayrıca onlar görmezler diyor, bakarlar ama görmezler. Onların sana baktıklarını seni onların sana baktıklarını görürsün. Seni gördüklerini zannedersin. Ama onlar seni görmezler. Sadece bakarlar. Yani senin irşat hüviyetin onlara hiçbir şey ifade etmez diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse burada bir muhteva var. O muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı bilemeyen birisi için onu kurtuluşa ulaştıracak olan temel faktörleri ona vermiyor. Ne kulaklarındaki vakayı alıyor, ne kalbindeki ekinleti alıyor, ne de hicabı mestureyi alıyor. Neden alıyor Allah-u Teala hicabı mestureyi? Hicab perde demek, mesture de gizli örtülü demek. Bu gizli perdeyi Allah-u Teala neden alıyor? Çünkü sözü var. Hayd suresinin 24. ayet kerimesinde diyor ki kim amin olursa biz onları mutlaka sırat müstekine ulaştırırız. Bunun manasını acaba biliyor musunuz? Bir insanın ruhunun sırat müstekine ulaşması ancak mürşidine ulaşmasından sonra gerçekleşir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala 10. adımında, onlara yaptığı 10. yardımda onların müşriklerini gösterir. Her kişi Allah'ın gösterdiği müşride ulaşır. O zaman kalbine iman yazılır. O zaman o kişi mümin olur. Sevgili kardeşlerim, böyle bir hedefe insanoğlunun ulaşması 10 Allah'ın onlara yaptığı 10 tane yardımdan 10 tane insandan sonra gerçekleşir. 10 insan 10 tane de nimeti beraberinde getirecektir. Öyleyse Allah-u Teala hicab-ı mestureyi alınca ne oluyor? Kişi irşat makamına karşı sevgi duyuyor. Ne zaman ulaşırsa önünde diz çekerse ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. İşte Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesi Allah-u Teala duyuyor. Zaliken yorumun hakkı temen şahit taze İlahi benim ya Allah, işte o gün hak günüdür. Hakka ulaşma günüdür. Ruhun hakka ulaştırılması günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine hakka ulaştıran, Allah'a ulaştıran yol ithal eder. Rabbine doğru yolu sıratmışta kimi kendisine yol ithal eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meaf olur. Sığınak olur Allah-u Teala. Öyleyse ruhun vücuttan ayrıldığı gün, o gün düşle tabi olunduğu gün. Ne diyoruz? Allah-u Teala ne diyordu? Hac 54'te

0: Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah-u Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah-u Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse, işte onlara Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından, o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki, o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt alan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin. Ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah-u Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Kişi işitmekte kalmıyor, manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah-u Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah-u Teala burada diyor ki, herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri. Bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayetler, ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Konumuz İslam nedir, tasavvuf nedir ve kavramlar konulu söyleşimize, açıklamalarımıza devam etmek. Bu defaki konumuz irşat müessesesi ve mürşit. Rüşt kelimesi, irşat kelimesi, mürşit kelimesi, reşat kelimesi, raşit kelimesi hepsi aynı kökten geliyor. Rüşte ermek üzere insanları bir hedefe yönelten, bunun bilgilerini veren ve onların hayata geçirilmesini sağlamakla Allah-u Teala tarafından görevlendirilen kişi mürşit adını alır. İrşada ulaştırmaya medar olan demektir. Bir kişinin kalbinin Allah'ın nurlarıyla dolmasını sağlayan kişi mürşittir. İrşad, mürşidin görevidir. Başka insanları da mürşit olma istikametinde teçhiz etmek, yenilemek, ilimle doldurmak ve o kişinin Allah'ın yardımıyla irşada ulaşmasını sağlamakta vazifeli olmak. İşte bu mürşidin görevidir. Bir insanın mürşit olabilmesi, Allah tarafından o vazifeye tayiniyle mümkündür. Allah'ın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle bu irşat makamına getirilen kişi ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden bir kişidir. Başka türlü Allah-u Teala'nın bir kişiyi irşat makamına tayin etmesi mümkün değildir. Basamaklar açısından konumuza baktığımız zaman 28. basamağın 5. mertebesinde, 5. kademesinde kişi mürşit olabilir. Ondan evvel de mürşit sayılan birçok insanlar oluşur. Bu şimdi yaptığımız mürşit tarifi Allah'ın irşat makamına ulaştırdığı ve irşatla vazifeli kıldığı kişilerdir. 28. basamağın 5. mertebesine ulaşabilmiş olanlar. Konumuzun başında söyleyelim ki sahabe yani ensar ve muhacirin onlar irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmişlerdi, mürşit olmuşlardı.

Allah-u Teala bu dizayn içerisinde sahabenin irşat makamına geldiğini çok net olarak anlatıyor bizlere. Bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kimler irşada ulaşanlar? İşte o irşada ulaşan kişiler son teslim olan iradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman Allah iradelerini teslim aldığı andan itibaren o kişilere müjdeyi verir. İrşada memur ve mezun kılındın. Kullanılan ifade budur. İrşada memur, irşad etmekle vazifeli kılındın demek. Mezunsa bu konudaki yetkinin, iznin sahibisin demek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu müjdeliyor. Diyor ki Allah Teala o sabikun el-evvelin var ya, evvelki sabikunlar, hayırlarda yapılan müsabakalarda ilk üç sırayı işgal edenler, Ulu'l-Elbab, İhlas ve Selah makamının sahipleri. Onların bir kısmı Ensardandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir kısmı da Ensara ve Muhacirine tabi olanlardandı, diyor Allah-u Teala. Ayet-i Kerime son derece açık ve net olarak ister Ensar olsun, ister Muhacirin olsun, sahabenin kendilerine tabi olunanlar bulunduğunu, o mevkide olduklarını net olarak ifade ediyor. Tabi olanlara tabiin diyor bugünün ilmi. Sahabeye tabi olanlar tabiin adını alıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala ayet-i kerimeye şöyle devam ediyor. Allah onlardan razı idi. Onlar da Allah'tan razıydılar. Onlar altından ırmaklar akan cennetlerin sahibidirler. Onlar fevzül azimin sahipleridir diyor Allah Teala. Mürşit olan kişi üç azim nimetin sahibidir. Birisi ecrül azim, verilecek olan ücretin azamisi, en yükseği. İkincisi fevzül azim, gene Allah'ın verdiği mükafatların en büyüğüne sahip olanlar. Genel çerçeve içerisindeki insanların Allah'a göre en üst seviyede olanları irşat makamına tayin ettikleridir. Onların ötesinde sadece Allah Teala tarafından seçilmiş olan her kavimdeki Resuller ve onların da daha ötesinde sadece devrin imamı mevcuttur. Resulleri ve devrin imamını, ki bunların hepsi risalete seçilmiş olanlardır. O seçilmiş olanları, risalete seçilmiş olanları devre dışı bıraktığınız zaman insanların arasında en üstün insanlar bu mürşitlerdir Allah'ın katında. İrşada Allah-u Teala'nın tayin ettikleri, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin ettikleri. Onlar daimi zikrin sahipleridir.
Onlar Hakkul Yakin'in sahipleridir. Allah'ın zatını da görmüşlerdir ve Allah'ın zatını gördükten sonra bu vazifeye tayin edilmişlerdir. Feyzül Azim'in, Ecül Azim'in ve Hazzül Azim'in sahipleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, söylediğimiz ayette Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabenin yani irşat makamına tayin edilenlerin Fevzül Azim'in sahibi olduklarını söylüyor. Mürşidin vasıflarını aradığımız zaman bakıyoruz ki Mürşitler Fusilet Suresinin 33, 34 ve 35. ayetlerinde de ifade edilmiş. Başka bir cepheden ifade edilmiş. Allah Teala bu konuda buyuruyor ki Allah'a teslim olduğunu beyan ederek, söyleyerek Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiati hasenatla önle. Seyyiate hasenatı hasenatla mukabele eden, seyyiati hasenatla önlemek yetkisine herkes ulaştırılmaz. Ulaştırılanlar Fevzül Azim'in, affedersiniz Fevzül Azim değil, burada Hazzül Azim geçiyor. Hazzül Azim'in sahipleridir onlar. Böyle buyuruyor Allah Teala. Bu ayet-i kerimede mürşidin bir temel vasfı çıkıyor ortaya. Bu vasıf Allah'a çağırmak. Bir başka temel vasfı çıkıyor ortaya. Allah'a teslim olmak. Bir başka vasfı çıkıyor ortaya. Seyyiate, kötülüğe hasenatla, güzel davranışlarla mukabele etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a çağırıyordu. 14 asır sonra da biz Allah'a çağırıyoruz. Öyleyse bu Allah'a çağırmak onların remziydi. Alameti farikasıydı, onları farklı kılan alametti. Allah Teala Yusuf 108'de diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzün görme hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu yoldur.
Bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o devrin imamıydı. Mürşitlerin mürşidiydi. Böyle bir dizaynda temel ilkenin Allah'a çağırmak olduğunu görüyoruz. Ve zamanımızda Allah'a çağıran insanlar Allah'a çağırdıkları takdirde ve bu vazife Allah-u Teala tarafından kendilerine verildiği takdirde onlar Allah'ın tayin ettikleri mürşitlerdir. Her devirde olduğu gibi bu devirde de bütün kavimlerde hem Resuller yaşıyor hem de o Resuller mutlaka Allah'ın üst seviye mürşitleridir. Hem de Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşitler yaşıyor. Hepsi Allah'a çağırıyorlar. Bizim sizleri Allah'a çağırdığımız gibi. Peki ya diğerleri ne yapıyor? Allah'a insanların ulaşmasına mani olmaya çalışıyor. Allah-u Teala ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını üzerimize tam 12 defa farz kılmıştır. Farzları sıralamakta fayda mülahaza etmekteyiz. 1. Zümer 54. Ve enübü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve ona teslim olun. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Demek ki ruhumuzu Allah'a teslim etmek üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. İkinci ayet Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Ona ulaş. Allah'a ulaş. Bir evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala diyordu ki Habibim Hanif fıtratıyla Hanif olarak kendini dine, Hanif dinine ikame et. O Hanif dini ki Allah-u Teala bütün insanları Hanif fıtratıyla yani bu dini yaşayabilecek olan bir fıtratla yaratmıştır. Ve Allah'ın yaratmasında tebdil, değişiklik göremezsin. Yani Allah-u Teala kainatta bir tek din yaratmıştır. O Hanif dinidir. Allah'a teslim olma dinidir. Onun Allah'ın din yaratmasında insanlık tarihi boyunca bir değişiklik olmamıştır. Sadece Hanif fıtratıyla yaşanabilecek olan tek din vardır diyor Allah-u Teala. Ve bütün insanlar bu tek dini yaşayabilecek olan bir fıtratla yaratıldılar buyuruyor Allah-u Teala. Bütün insanlar sadece
bu tek dini yaşayabilecekleri bir fıtratla yaratıldılar diyor. Öyleyse insanların tek bir dini yaşaması işte temel olan budur. Asıl olan budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve bu dini yaşayanlar için Allah Teala emrini veriyor. Rabbine dön ve böylece takva sahibi ol. Allah'a dönüş. Ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaştırılması. İkinci ayet-i kerime. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ruha hitap ediyor Allah-u Teala. Ruhun Allah'a geri dönmesi. Dördüncü ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebila men enabe ileyye. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmışsa sen de onların ulaştığı yoldan aynı sebebi takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah Teala. Beşinci ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın. Allah'a firar et. Ruhumuzun Allah'a kaçması ve Allah'a sığınması emrediliyor. Bu konudaki altıncı ayet-i kerime Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allahu yedü darüsselamü yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna yani kendi zatına davet eder ve kimi oraya ulaştırmak istiyorsa onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse biliyoruz ki Allah'a ulaştıran yolun adı. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse biz onları Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yedinci ayet-i kerime Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sekizinci ayet-i kerime Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah

davetine icabet edin diyor. Allah'ın daveti ise gördüğünüz gibi Allah'ın zatına davet. Öyleyse Allah'ın zatına davet açık. 9. ayet-i kerime. 10. ayet-i kerime Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Yani ruhunuzu da, içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. On birinci ayet-i kerime, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz. O da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor Allah-u Teala. Üzerinize vasiyet etti. Misakimiz biliyorsunuz ruhumuzu Allah'laştırma konusundaki yeminimiz. Ezelde Allah'a misak vermişiz. Ruhumuzu Allah'laştırmak konusunda. Ve 11. ayet-i kerime, 12. ayet-i kerime Nisa 58 Allah Teala buyuruyor. İnnallâhe ye'murküm en tu'addül emanâti ilâ ehliha. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder. Emanetler çoğul. Aslında ruhumuzda, beçimizde, nefsimizde, irademizde birer emanet. Bize şu dünyada yaşamak için verilmiş emanetler. Sonra hepsini onların sahibine teslim etmek mecburiyetindeyiz. Ve böylece görünüyor ki Allah Teala ile olan dizayn içerisinde tam 18 tane tam 12 tane farz var. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmamızı emreden. Mürşit bu lazimeyi yerine getirmekte vazgeçilmez olandır. Olmazsa olmaz şartın sahibidir. Hiç kimse Allah-u Teala'nın kendisine verdiği 10. ihsanla mürşidini görüp de mürşidine ulaşmadan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi olmadan ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de mürşidine ulaşmadan Allah'a ruhunu vasıl etmesi mümkün değildir. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi için mutlaka Allah'ın size hacet namazını kıldığında gösterdiği mürşide ulaşacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilerseniz zaten mesele kendi kendine halledilir. Çünkü Allah Teala size o mürşide karşı sevgi verir ve tabiyetiniz asıldır. Mürşit yoksa, tabiyet yoksa ruhun Allah'a ulaşması da yoktur. Neden? 10. ihsanla size gösterilen mürşidinize ulaştığınız zaman devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşir. Böyle bir işlemi gerçekleştirmediniz. Hiçbir zaman bu olay tahakkuk etmez. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşmezse ne olmaz? Allah Teala kalbinizin mührünü açmaz. Kalbiniz için, kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı almaz ve kalbinizin içine imanı yazmaz. Böyle bir olay mümkün değildir. Öyleyse kalbimizin içine Allah Teala'nın imanı yazması, mümin olabilmemiz bu şarta bağlı.
işte mücadele

Nezle suresi 12. ayet-i kerime. Onların üzerlerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O ruhla onlar yedidilirler, desteklenirler. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Onların kalplerinin içine imanın yazılması şarta bağlı. Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Allah 10. ihsanıyla mürşidini gösterecek o kişiye. O kişi gidip tabi olacak. Mutlaka Allah-u Teala bir vesileyle o mürşidi onun karşısına çıkarır. Ve kişi ona ulaşıp tabi olur. Allah-u Teala dikkat edin, mürşide tabi olun deyince devrin imamına tabi olun demiyor. Devrin imamı bir kişi. Dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Bunların %10'dan daha azı bile olsa milyonlarca insan, hepsinin bir kişiye tabi olması söz konusu değil. Bu sebeple Allah-u Teala Maide 35'te vebtegu ileyhil vesilet ediyor. Ona, Allah'a ulaştırmaya vesile olan kişiyi Allah'tan isteyin diyor. Vesile olacak. O ulaştırmayacak. Sadece tabi olacaksınız. Tabiiyet sırada orada hazır bulunan devrin imamının ruhu arşı tutan meleklerle beraber oradadır. O kişinin başının üzerine gelip yerleşecek. Tabiiyet yoksa bu merasim yoktur. Hiçbir zaman ruhun yerleşmesi söz konusu değildir. Yerleşmezse o kişinin kalbine imanın yazılması mümkün değildir. Kişinin kalbine iman yazılmazsa o kişi nefsini tezkiye edemez. Fizik vücudunu şeytana kurtarır, şeytana kul olmaktan kurtarmaya ve Allah'a kul olmaya, kul kılmaya başlayamaz. Peki ya ruh? Ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması da gene devrin imamının o kişinin başının üzerine gelmesine bağlıdır. Çünkü Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Onlara yevmü talakı söyleyerek onları uyarsın diye. Ne demek bu? Evvela Allah-u Teala diyor ki dereceleri yükselten Allah. Bu ayetin derecelerin yükseltilmesiyle alakası var bunun manası. Ne demek? Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala mürşidine tabi olan kişinin ve böylece mümin olan kişinin ve böylece nefs tezkiyesine başlayan kişinin günahlarını sevaba çevirdiğini, seyyiatini hasenata çevirdiğini söylüyor. Yani dereceleri yükseltiyor Allah-u Teala. Kim bu? Tabiyetini gerçekleştiren kişi. Tabi olan ve böylece mümin olan kişi. Nefs tezkiyesine başladığı için mümin olan, tabi olduğu için mümin olan kişi. Her iki halde de mümin olmak asıldır. Bir kişi mümin olamazsa, yani Allah-u Teala'nın kalbini açıp da kalbin içindeki küfür kelimesini alıp onun yerine iman kelimesini yazmazsa o kişi mümin olamaz. Kalbindeki imanın sahibi olamaz. Mümin olamaz. Kalbinde iman yazılı değilse o kişinin, ki o zaman yazılır, ondan evvel sadece küfür kelimesi vardır, o zaman nefs tezkiyesi yapamaz kişi. Nefs tezkiyesi yapması da kalbi mürşide bağlıdır. Ancak tabiiyetle, tabiiyet tahakkuk ettiği takdirde devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir.
Ve bu sebeple onu vesile kılarak Allah Teala kişinin kalbine imanı yazar. İmanla nefs tezkiyesi arasındaki ilişki ne? Eğer kalbi Allah Teala iman kelimesini yazmazsa hiç kimse nefs tezkiyesi yapamaz. Bir kişinin nefsinin kalbine Allah'ın imanı yazması demek, o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nurun o kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine ulaşması demek. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn oluşursa zıt kutupları ifade eden faziletlerle iman kelimesi birbirini çekecektir. İman kelimesi sabit olduğu için dışarıdan gelen faziletler, ruhun hasletlerinin eşdeğeri olan faziletler, nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayacak. Bu toplanmanın adı nefs tezkiyesidir. Manası, ne kadar fazilet iman kelimesinin etrafında toplanırsa, birikirse, o kadar karanlık artık kalbe giremeyecektir. Nefsin afetlerinden o kadarı kapı dışarı edilmiştir, içeri girmeleri de söz konusu değildir. Nefsin afetleri için her zaman sürpriz oluyor nefs tezkiyesi. Hepsi kalbe tekrar gireriz ümidiyle geliyorlar kalbe aşağıdaki kapıdan. Ama girdikleri zaman bir de bakıyorlar ki bir kısmına yer yok. Onlar giremiyorlar. Kapı dışarı edilmiş durumda. Artık o nefsin kalbine giremezler. Nefsin kalbindeki faziletler arttıkça karanlıkların, afetlerin nefsin kalbini doldurma alanı küçülüyor, daimi zikirde sıfırlanıyor. Öyleyse devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği takdirde o kişinin kalbine iman yazılması mümkün. Mücadele 22'ye göre. Ancak o zaman nefs tezkiyesi olabilir. Peki Mümin 15'e göre durum ne? Dereceleri yükselten Allah diyor. Furkan 70'e göre o kişinin nefsinin kalbinin iman kelimesini yazılmasıyla aldığı son şekil o kişinin mümin olmasını ifade ediyor. Ve kim tabi olup da mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa diyor, demin söylediğim gibi nefs tezkiyesine başlarsa, ancak onların diyor Allah Teala nefs tezkiyesine başlarsa onların günahlarını sevaba çeviririz diyor. Başlayabilmesi için de mutlaka devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelecek. Onun gelebilmesi için kişinin kendi mürşidine ulaşıp teslim olması şart. O mürşidin ruhu gelmez başın üzerine. Devrin imamının ruhu gelir. Şimdi o ruh, o kişinin başının üzerine gelince ne der? Emri tebliğ eder. Der ki Allah beni vazifeli kıldı. Bana yetki verdi. Sana bunları söyleme yetkisi. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Yani o vücuda artık tekrar dönmemek üzere terk edebilirsin. Ne demek bu? Şu demek. Ruh dilediği an sizin fizik vücudunuzu terk etmek yetkisinin sahibidir. Ruh dilediği an bunu yapmak yetkisinin sahibidir. Her an, her günah işleyeceğiniz an ruh derhal vücudu terk eder, asla iştirak etmez yapacağınız günahlara. Vücudun dışından olayı seyreder ve elindeki mizan o işlenen suçun mahiyetini ve derecatını oraya kaydeder. Ruh da bu standartlar içinde nefse o ölçüde bir azap.
tatbik eder. Neden bu yetki ruha verilmiş? Çünkü nefs tezkiye olmazsa ruh biz ölmeden evvel asla Allah'a dönemez. Oysa ki üzerimize demin söylediğimiz gibi 12 defa farz kılınmış. İşte Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey evvela dereceleri yükselten Allah diyor. Sebebini söyledik. Günahların sevaba çevrilmesi. Ve arşın sahibi olan Allah diyor. Burada arş kelimesi, arşı tutan meleklerin ve devrin imamının bu ayette alakalı olduğunu söylemiş oluyor. Bir adım daha atalım. Allah'ın emrinden bir ruh gönderiyor Allah Teala. Şimdi Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesine bakalım. Diyor ki Allah Teala ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina. Onlardan imamlar kıldık. Emrimiz de hidayete erdirsinler diye. Demek ki Allah Teala Allah'ın emriyle insanları hidayete erdirsin diye, dikkat edin, hidayete vesile olsun diye demiyor. Hidayete erdirsin diye. Onları hidayete erdirsin diye insanlardan imamlar kıldık. Bu huzur namazının imamıdır. Emrimiz de hidayete erdirmek. Öyleyse Allah-u Teala'nın aldığı, o ruhun aldığı bir emir var. Öyle bir ruh gönderiyor ki, o ruh Allah'tan emir almış bir ruh. Neyle? Hidayetle vazifeli. Kişiyi hidayete erdirecek. Nedir hidayet? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki hüda, hidayet, el hüda, hidayet, hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Ve diyor ki Allah'ın emriyle buradayım. Ve sana Allah'ın bana verdiği görevi tebliğ ediyorum. Bu yetkiyle Allah beni yetkilendirdi. Ben sana Allah'ın emrini tebliğ ediyorum. Senin Allah'a ulaşma günün, yevmüt talakın geldi. Yani vücudu terk edeceksin. Sırat-ı müstakime ulaşacaksın. Sırat-ı müstakime ulaşma vasfını kazandın. Yani sen artık bu vücuttan ayrılıp da tekrar bu vücuda dönmek imkanının sahibi değilsin. Ya da dönmek zaruretinin, mecburiyetinin sahibi değilsin. Artık Allah'a dönebilirsin. Hiçbir ruh vücuttan ayrıldıktan sonra geriye dönmemekle kısıtlı değildir. Bütün ruhlar vücuttan ayrılırlar, suça iştirak etmezler, tekrar dönerler ve vücudun içine rahatça girerler. Diledikleri zaman girerler, diledikleri zaman çıkarlar. Hiç hissetmeyiz sevgili kardeşlerim. Ama eğer söylediğimiz şartlar vücut bulmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişsek, 10 ihsanı almışsak, Allah bize mürşidimizi göstermişse 10. ihsanıyla, o zaman irşat makamına tabi olduğumuz takdirde başımız üzerine devrin imam gelecektir ve ruhumuzu Allah'a doğru yolcu edecektir. Emri tebliğ ederek. Hem o emir gereğince yetkili olduğunu söyleyerek hem de emri tebliğ ederek gitmesini, ruhun vücuttan ayrılmasını, Allah'a doğru yola çıkmasını sağlayacaktır. Öyleyse ruhun hidayeti de, öyleyse nefsin hidayeti de ancak mürşide ulaşmakla mümkün. Tabiyet olmazsa devrin imamın ruhu kişinin başına gelmez. Bu sebeple irşat makamına ulaşmak, mürşide tabi olmak olmazsa olmaz bir şarttır.
12 defa üzerimize farz kılınan ruhumuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetini gerçekleştiremeyiz. Farzını gerçekleştiremeyiz. Eğer taviyet gerçekleşmezse. Öyleyse mürşit Allah-u Teala'nın olmazsa olmaz bir şartıdır. Onun için bütün devirlerde çok sayıda mürşit dünya üzerinde vazifelidir. Devrin imamı en üst seviyedeki mürşittir. Her kavimdeki resuller ikinci seviyedeki vazifelilerdir, yetkililerdir. Allah'ın irşat makamına tayin ettikleri üçüncü seviyedeki yetkililerdir. Ve onların tayin ettikleri mürşitler dördüncü seviye vazifelilerdir. Aşağı doğru beşinci, altıncı, yedinci seviyeye kadar mürşitler gider. Ve sonuncular vekil mürşitlerdir. Yani bu görevi vekaleten yaparlar. Asil mürşit devrin imamı, kavimlerdeki resuller ve Allah'ın irşat makamına tayin ettiği iradelerini Allah'a teslim eden, irşada ulaşmış olan evliyalardır. Peki mürşit olmazsa fizik vücut, nefse, fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulabilir de Allah'a kul olabilir mi? Olamaz. Çünkü fizik vücudun Allah'a kul olabilmesi şeytanın hakimiyetinden kurtulabildiği ölçüde gerçekleşir. Bu ise nefsin tezkiyesine bağımlıdır. Nefsin tezkiyesi boyunca şeytanın hakimiyet alanı daralır, daralır, daralır. Ve fizik vücutta şeytana kul olmaktan kurtulmaya devam eder, devam eder, devam eder. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuzun Allah'a ulaşıp teslimi irşat makamı yoksa gerçekleşemez. Nefsimizin tezkiyesi irşat makamı yoksa, tabi olamıyorsak gerçekleşemez. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması irşat makamına ulaşıp tabi olmadıkça, hem de Allah'ın tayin ettiği ve hem de 10 tane ihsanla tabi olmadıkça fizik vücudumuzun da Allah'a kul olması mümkün değildir. İrademizin de Allah'a teslim olması mümkün değildir. İrademizin Allah'a teslimi de nefsin afetlerinin yok olmasına bağlı. Öyleyse görüyorsunuz ki hidayet ancak irşat makamına teslimle gerçekleşebilen bir farzdır. Ruhumuzun hidayeti de veçimizin hidayeti de nefsimizin hidayeti de irademizin hidayeti de. Dört teslimin dördü de farzdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyoruz ki mürşit insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Öyleyse mürşidin ulaştırdığı rüşt yolu nedir? Gay yolu nedir? Allah Teala Bakara Suresi'nin 256 ve 257. ayetlerinde diyor ki la ikrahe fiddini kad tebeyne rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla
gay yolları birbirinden tamamen ayrılmıştır, tebeyin etmiştir, belirlenmiştir. İrşatla gay, rüştle gay. Rüşt irşada ulaşma keyfiyeti ve üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki bize dua edildiği takdirde dua edenin davetine icabet ederiz. Ama şartlı icabet ederiz diyor Allah-u Teala. Eğer onlar da bizim davetimize uymuşlar da amene olmuşlarsa o zaman icabet ederiz. Umulur ki bizim icabetimizden sonra onlar irşada ulaşsınlar. Onların irşada ulaşmalarını da isteriz diyor Allah-u Teala. Yani onların davetine icabetimiz amene oluşlarından irşada ulaştıkları noktaya kadar her tarafı kaplar diyor Allah-u Teala. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinin devamında Allah-u Teala'nın irşat makamını tarif eden bir ilavesi var. Biz onlardan imamlar kıldık, emrimizde hidayete erdirsinler diye. Sonra sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için diyor. Öyleyse devrin imamının iki özelliği daha çıkıyor ortaya. Bunlar aynı zamanda Allah'ın irşat kademesine tayin ettiği mürşidin de bütün mürşitlerin de özelliği. Sabrın sahibi olmuşlar hepsi. Yani yedi mertebe nefslerinin kalbi müzeyyen olmuş, sabır konusunda ulaşılabilecek en üstün noktaya ulaşmışlar. 12 mertebe müzeyyen olmuş. Öbür taraftan ikinci özellikleri iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Nereden biliyoruz? Çünkü ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için diyor Allah-u Teala. Devrin imamlarına tayin ettiğine göre en üst seviye mürşit, o zaman mutlaka bir hakkın takvanın sahibi kişi. Öyleyse bir hakkın takvanın sahibi olabilmek için kişinin iradesini de Allah'a teslim etmiş olması temel şart. Öyleyse Allah'ın irşat makamına getirdiği kişiler bu vasıfların sahipleri ve bu kişiler irşat makamının sahipleri iki ayrı cepheden emretme yetkisinin sahipleri kılınmışlardır Allah-u Teala tarafından. Münkerden nehyetmek, kötülükleri insanlara yasaklama konusunda onlara emirler vermek ve emri bil maruf yapmak, yani irfanla emretmek, maruf olanla emretmek. Münkerden nehi, münkeri yasaklamak. Kötü olan şeyleri, onları rüşt yolundan ayıracak şeyleri onlara yasaklamak ve irfanla emretmek. Allah-u Teala diyor ki içinizden irfanla emreden, nehy-i anil münker yapan ve emri bil maruf yapan bir topluluk bulunsun diyor. İşte onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabeydi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse nasıl bir müessese?
doğruyu öğrenmişler. Allah Teala öğretmiş. Yetmez. Allah Teala o doğrunun öğrenilmesinden sonra onların başkaları konusunda hata etmelerini, hata yapmalarını önleyecek yeni bir şart daha getiriyor. İradelerini mutlaka Allah'ın iradesine bağlamaları. Ne olur bağlarlarsa şu olur, mürşit kendinden nefsinin afetlerine uyarak bir emir veremez. İki sebepten veremez. Çünkü bir defa nefsindeki afetlerin hepsi daha daimi zikirde gitmiştir. Bu kişi daimi zikirde değildir. Daimi zikirden sonra külli zikre ulaşmıştır. Bütün uzuvları zikretmektedir. Onu da aşmıştır. Tesbihe ulaşmıştır. Artık sünnetullah onun daimi zikrine devam ettiriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu muhteva içerisinde her şeyi en güzeli ulaştırmakla Allah'ın mürşitleri vazifelidirler. Nehi anil münker, onları bütün kötülüklerden korumak manasına gelir. Her türlü yanlışı onlar irşat makamına ulaştırdıkları zaman o yanlışın nasıl düzeltileceğini oradan alırlar. Mürşit bunu kendinden söyleyemez. Hangi mürşit? İrşat makamına Allah Teala tarafından tayin edilen mürşit. Hangi mürşit? Bütün kavimlerdeki resuller. Hangi mürşit? Devrin imamı. Bunların altındakiler için bu geçerli değildir. Onların da içinde, onlar da daimi zikrin sahipleridir. Ama iradeleri Allah'a bağlı olmadığı için kendi iradeleriyle hareket edeceklerdir. Bu sebeple yanlış hüküm vermeleri mümkündür. Kapı kapalı değildir, aralıktır. Ama Allah Teala irşat makamına kendisi tayin etmişse evvela kişinin iradesini kendi iradesine bağlar. O zaman o kişi iradesi Allah'a bağlı bir kişidir. Öyleyse Allah-u Teala'nın irşat makamına tayin ettiği kişi mutlaka iradesini Allah'ın iradesine bağladığı bir insandır. Öyleyse görüyorsunuz ki mürşitlerin özellikleri var. Bütün mürşitler için özellikler. Mürşitlerin irşat makamına Allah'ın tayin ettiği mürşitlerin temel özelliklerine baktığımız zaman birinci vasıfları Allah'a çağırmaları. İkincisi Allah'a teslim olmaları. Nelerini teslim etmişler? Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişler. Bir hakkın takvaya ulaşmışlar. Sonra kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar. İrşat makamına Allah'ın tayiniyle ulaşmışlar. Allah'a çağırıyorlar. İşte zamanımızdaki doğruyla yanlışı birbirinden ayırt eden Furkan'ın en önemli hükmü, dikkat edin, kim Allah'a çağırıyor? O Allah ile beraberdir. Kim Allah'a çağırana karşı ve kim Allah'a dünya hayatında insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur diyorsa, işte o Allah'a karşı. Ruh insana hayat verir. Ruhumuz giderse hepimiz hafazan Allah ölürüz.
diyen insanlar Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bilmedikleri için bunları söylemektedirler. Öğrendikleri kitaplar öyle söylediği için o kitapların söylediğini tekrar etmektedirler. Çünkü dinlerini Kur'an-ı Kerim'den değil, insanların asırlardan beri yazdığı emaniye kitaplardan öğrenmişlerdir. Öyleyse irşat makamına dikkat edin. İrşat makamı Allah'a çağırır. Peki irşat makamı kendisi tabi olmuş mudur mürşidine? Elbette. Allah'a ulaşmayı dilemiştir irşat makamı. Mürşidine tabi olmuştur. Ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Fizik vücudunu teslim etmiştir. Nefsini teslim etmiştir. İrşada ulaşmıştır. Ve iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmiştir. Allah onu ancak o zaman irşada memur ve mezun kılındın diye irşat makamına tayin etmiştir. Bütün bu safhalardan geçmiştir. Ve Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesine göre de hakkül yakin sahibidir. Yakin hasıl etmiştir Allah'ın ayetlerine. Yani hikmet sahibi olmuştur. Ondan sonra da onun çok ötesine geçmiştir. Bir çağda memur ve mezun kılınmıştır. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşitler, irşada memur ve mezun kılınanlardır. Allah Teala tarafından kılınanlardır. Öyleyse mürşidin muhtevasına baktığımız zaman çok yönlü bir insan görüyoruz. O seviyeye ulaşmış olan bütün mürşitler Allah'ın katında şehadet kazanmışlardır. Şehadetin Allah'ın zatını görme şerefinin, Allah'a şahit olmanın sahipleridir.

Elise mürşit kimdir? Mürşit daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olmayan bir kişi Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilmez. Bu tayinin sahibi olan mürşit bir daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Üç, kalp gözü mutlaka açılmıştır. Dört, kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Beş, bu kişi hayır sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı ecelat kazanmaktadır. Hayır sahibidir. Altı, bu kişi hem hayır kazanmaktadır, ehli hayırdır, hem de ehli tezekkürdür. Yani Allah ile her zaman konuşabilme yetkisinin sahibidir. Allah Teala Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, bundan evvel de vahyettiğimiz erkekler gönderdik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala.

Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. İşte orada Allah Teala'nın zikir ehli dediği kişi ehli tezekkür olan kişidir. Kendisine sorulacaktır. O da bir kısmına muktesebatıyla cevap verebilecektir. Bir kısmına veremeyecektir. Ve Allah'a soracaktır. Allah'tan aldığı cevabı ulaştıracaktır. Ayrıca muktesebatındaki cevapları da hep Allah'tan, Allah'ın kendisine verdiği emir gereği yapacaktır. Neticede kendi muktesebatından karşıya ulaştırdığı bilgiler de Allah'ın süzgecinden geçerek oraya ulaşacaktır. Çünkü Allah Teala onun üzerinde iradesini kendisine bağladığı için söz sahibidir. O sadece Allah'tan aldıklarını başkalarına ulaştırabilir. Muktesebatından olan şeyler de gene Allah'ın süzgecinden geçtikten sonra suali sorana ulaştırılmaktadır. Allah Teala mürşidin iradesini kendi iradesine bağlamakla neyi sağlıyor? Yanlışların hepsini önlemiş oluyor. Kişi Allah'ın iradesine bağlıysa bu noktada kendisine ait olan mütalalarda bulunamaz. Bu noktada Allah'tan öğrenmek, cevap almak ve bu cevabı iletmek mecburiyetindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İrşad makamı ehli tezekkürdür. Bu sebeple ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman konuşmak imkanının sahibidir. Vahiy yoluyla konuşur. Allah Teala ona vahyeder. O sorar, cevabını vahiy yoluyla alır. Bu bir ilham müessesesi değildir. Karşılıklı konuşma söz konusudur. Ve Allah Teala buna da açık bir hüviyet koyuyor ortaya. Bizim diyor, insanla beşerle hiçbir konuşmamız olmaz illa vahiy ile. Eğer konuşma söz konusuysa, yani tezekkür söz konusuysa, insanoğluyla Allah arasında bir konuşma, bir tezekkür söz konusuysa, bu tezekkür mutlaka vahiy yoluyla gerçekleşir. Öyleyse Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bütün vazifeliler bu sorma işleminin sahipleridir. Sorarak cevap vermek durumundadırlar ve Allah'tan geleni söylemek mecburiyetindedirler. Çünkü asgari seviyede iradeleri Allah'ın iradesine bağlanmıştır.

irade Allah'a teslim olmuştur. Devrin imamının iradesine gelince onun iradesi yoktur. O Allah'ın iradesiyle hareket ettirilir Allah Teala tarafından. O kendiliğinden konuşamaz diyor Allah Teala. Habibim sen o kumu attığın zaman sen atmadın diyor. Biz attık diyor Allah Teala. Herkes görmüş, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atmış ama biz attık diyor. Atan dıştan görür bakarsanız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama konunun iç yüzüne bakarsanız atan Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl bir akıl bir fizik vücuda kumanda verirse o aklı devre dışı bırakın Allah'ı getirin oraya. Allah o kişiye hareket ettiriyor, söyletiyor, konuşturuyor, Kur'an-ı Kerim'i okutturuyor. Her şeyin sahibi Allah'tır. Şimdi böyle bir dizayn içerisinde irşat makamına baktığımız zaman mürşidin Allah-u Teala'nın indinde ehli tezekkür olduğunu görüyoruz. Allah ile daimi bir sohbetin içinde. Her an bir şeyler sorar. Bir şeylerin cevabını alır. Ne zaman dilerse Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Allah ne zaman onunla konuşmayı dilerse o zaman da cevap vermek durumundadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu irşat makamının sahibi olan kişinin, irşada memur ve mezun kılınan kişinin 7. vasıf şartı hikmet sahibi oluşudur. Allah Teala diyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse ona büyük hayır verilmiştir. Hikmet ehli sevgili kardeşlerim üç ayrı cephede önemli bir hüviyetin sahibidirler. Hakim olarak bir, hakem olarak iki, hikmet sahibi olarak üç. Eğer bir irşat makamının sahibi birisi hakim olursa hükümleri Allah'tan olarak verecektir. O bu konuda rahattır. Çünkü kendinden bir şey ilavesi söz konusu olmaz. Hükmü veren Allah'tır. Tebliği onun ağzından yaptırır. Bu sebeple hakimlik konusu Allah Teala tarafından teminat altına alınmıştır. Aynı kişi hakemlik mevkiinde olduğu zaman ne olur? Hakem olduğu zaman mutlaka hakka riayet eder. O kişi bu sebeple hüküm sahibidir. Hükmün sahibi olan Allah kendisine verdiği hükmü ulaştırdığı için. O hükmü tebliğ ettiği için, tevhim ettiği için.
hakemlikte de durum aynıdır. İki taraf vardır. İki taraf üzerinde arasında taraflar haksızlığa uğradıklarını iddia etmektedirler. Ve hak nasıl gelecektir? Adaletle gelecektir. Allah Teala diyor ki Resul geldi, hak batıl zahir oldu, hak yerine geldi. Adaletsizlik kalktı, adalet geldi diyor. Musa'nın kavminden bir rical vardı ki diyor Allah Teala asırlar boyunca hep bir takım insanlar o mevkilere gelmişler. Yani Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler olmuşlar. Adaletle hükmederlerdi diyor Allah Teala. Münkerden nehy ederler, marufla emrederler ve adaletle davranırlardı diyor. Bil kıst, adaletle davranmak demek. Öyleyse görülüyor ki hikmet sahibi olmak üç vasfı birden içeriyor. Hakim olarak hükmetmek, verdiği hükümler Allah'ın hükümleri olduğu için mutlak doğru olacaktır. Hakem olarak hükmetmek, gene aynı standartlarda hüküm iki tarafında mutlaka hakkına riayet eden bir hüküm olmak mecburiyetindedir. Ve üçüncüsü, kişinin hikmet sahibi oluşu. Yani Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksa, o ayetin 28 basamaktan nereye oturduğunu net olarak her zaman söyleyebilir. Çünkü bilgiyi Allah'tan alır. Öyleyse görülüyor ki irşat makamı farklı bir makamdır. Öğretmenler öğretirler. İrşat makamı sadece öğretmez. O kişinin tekamülünde, manevi tekamülünde metallardır. O da rol almıştır. O da konunun içindedir. Neden? Çünkü kişi mürşide tabi olmasaydı, ruhu Allah'a ulaşamayacaktı. Tabi olmasaydı, nefsi tezkiye ve tasfiye olamayacaktı. Tabi olmasaydı, fizik vücudu Allah'a teslim olamayacaktı. Ve o kişi hiçbir manevi tekamül gösteremezdi. Manevi tekamülün sahibi olamazdı. Öyleyse irşat makamı Kur'an-ı Kerim'in vazgeçilmez bir unsurudur. İrşat müessesesi rüşt yolunun sahibi olmayı ifade eder. Hazreti İbrahim babasına dedi ki, baba bana tabi ol da seni irşada ulaştırayım. İrşada ulaştırmak. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. Rüşt yolu bir insanı nereye götürür? Allah'a götürür. Bütün teslimlere götürür. Cennetin en üst makamına kadar götürür. Yedinci kat cennet ya da yedinci kat cennetler. Daha evvelkiler cennet Allah Teala naim cenneti diyor. Allah Teala başka cennet isimleri sayıyor.
Ama adın cennetleri diyor. Adın cennetlerinde hem Allah'ın irşat makamına tayin ettiklerinin, hem her kavimdeki imamların, hem de bütün devirlerdeki devrin imamlarının üç ayrı mekanı söz konusudur. Birinci mekandakiler Allah'ın irşat makamına irşada memur ve mezun kılındığının cümlesiyle tayin ettiği kişilerdir. Onlar Resul değillerdir. Bütün kavimlerdeki Resuller onlardan daha üsttekilerdir. Devrin imamı ise onlardan da daha yukarıda olandır. Böyle bir dizaynda adın cennetlerinden birincisi Allah'ın irşat mevkine getirdiği Resul olmayan herkes içindir. İkincisi

de bütün kavimlerdeki Resullerin cennetidir. Üçüncüsü ise sadece bütün devirlerdeki devrin imamlarına aittir. Hepsi bütün zaman parçalarını ihtiva eder. Öyleyse Erşad makamının bir özelliği de en üst kat cennetin, yedinci kat cennetin sahibi olmalarıdır. İster Allah Teala tarafından bu vazifeye irşada mezun ve mezun memur ve mezun kılındığı cümlesiyle tayin edilmiş olanlar olsun, ister Resuller olsun, bütün kavimlerdeki, ister devrin imamı olsun. Hepsi bu vasfın sahibidir. Yani adın cennetinin sahipleridir. Demek ki gerçek irşat makamı her açıdan başka insanlardan farklı bir özelliğin sahibi. Farklı özelliklerin sahibi. Öğretmen öğretir ama mürşit sadece öğretmez. Öğrettikten başka hedefe ulaştırır. Evvela Allah'a ulaştırır mürşit. Sadece Allah'a davet etmek değildir vazifesi. Aynı zamanda Allah'a ulaştırmak konusunda yardım etmek, Allah'a ulaştırmaya vesile olmaktır. Devrin imamı ise Allah'a ulaştırır. Öyleyse şimdi mürşitlerin vazifelerine bakıyoruz. Ne yaparlar? Mürşitler kıraat ederler. Ne yaparlar? Mürşitler tilavet ederler. Ne yaparlar? Mürşitler kıssa ederler. Öyleyse üç ayrı seviyenin dizaynı. Bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ve diledikten sonra da nefs tezkiyesine kadar mürşitlerin

öğreti ve hedeflere ulaştırma stratejisi Allah-u Teala tarafından şekillenmiş. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde devrin imamı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin görevlerini anlatıyor Allah-u Teala. Kema ersalna fikum resulen minkum yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkikum ve yüzekkikum ve yuallimikum kümül kitabe vel hikmete ve yuallimikum ma lem tekunu talemun. Diyor ki Allah Teala, ey sahabe, size de tıpkı bir evvelki ayet-i kerimede olan nimet gibi bir nimet sizden aranızdan sizden birini Allah size Resul olarak gönderdi. Bir Nebi Resul bu. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye. Bir. İki, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Üç, size kitap öğretsin diye. Dört, size hikmet öğretsin diye. Beş, hikmetin ötesinde daha bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye. İşte 28 basamaklık bir dizi içerisinde İrşad makamının dizaynını ortaya koyduğumuz zaman Allah-u Teala'nın irşat makamına tayin ettiği Resul olmayan mürşitlerin ve devrin imamı olmayan her kavimdeki Resullerin dizaynı dört safayı içeriyor. Allah'ın ayetlerini tilavet etmek, bir, onların nefslerini tezkiye etmek, iki, kitap öğretmek, üç, hikmet öğretmek, dört. Burada bitiyor. Ama hikmet öğretmenin ötesi onlarda yok. İrşat makamı hikmet öğretmeye kadar geliyor, hikmet öğretme dahil. Ama devrin imamı hikmetin ötesindeki daha bilinmeyen şeyleri de öğretiyor. Öyleyse bu minval üzere irşat makamının tatbikatına baktığımız zaman insanlara bilgiyi ulaştırdığı ama onların Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki safhalarında o hep Allah'ın ayetlerini okuyor onlara. Allah'ın ayetlerini kıraat ediyor. Bu süreç içerisinde kişilerin özellikleri ne? Gözlerinde hicab-ı mestüre var. İrşad makamını bakıyorlar, görmüyorlar. Kulaklarında vakra var. Söylediklerini duyuyor kulakları ama onları işitmiyorlar, manasına varamıyorlar. Ve kalplerinde ekinnet var. Bu standartlar içinde. Öyleyse böyle bir dizaynda kalplerindeki ekinnet, gözlerindeki hicab-ı mestûre ve kulaklarındaki vakra ile o insanlara okudukları, öğrettikleri şey kıraat adını alıyor. Ne zaman ki bu insanlar Allah'ın yoluna giriyor. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi sahabeye hitap ediyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, tabi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlara

yapabileceği şey tilavettir. Çünkü onlar kıraatin neticesine ulaşmışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlara bir dizayn içerisinde öğretilmek için tilaveti emrediyor. Zikir sahipleri için de tilavet asıl. Nereye kadar kıraat? Kişiler Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyip de Allah-u Teala onların diledikleri ana kadar kıraat. Çünkü derhal Allah-u Teala gözlerdeki icab-ı mestureyi, kulaklardaki vakrayı, kalplerdeki hekimliği derhal alıyor Allah-u Teala. Ve konu tilavete dönüşüyor. Ve tilavet devam ediyor. Nereye kadar devam ediyor tilavet? Tilavet nefs tezkiyesine başlayıncaya kadar devam ediyor öğreti. Nefs tezkiyesi bundan sonraki faslı kapsıyor. Devrimi insanların nefs tezkiyesini gerçekleştiriyor. Neyle? Kalplerine, devrimi ruhu baştan üzerine geldiği için kalplerine iman yazılmasıyla nefs tezkiyesini gerçekleştirebiliyorlar. Ruhları Allah'a doğru gene devrimi vasıtasıyla vücutlarından ayrılıyor. Evet, böyle bir ortamda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin en güzeline ulaşmak söz konusu. Nefs tezkiyesi tamamlandığı zaman 21. basamakta ruh Allah'a ulaşıyor. Bundan sonra irşat makamının görevi Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğretmektir. Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu fena makamında, ikinci ruhu beka makamında, üçüncü ruhu zühd makamında, dördüncü ruhu muhsinler makamında, fizik vücudun Allah'a teslimi makamında öğretilir. İlim açısından bu noktaya kadar kişi hep ilmel yakindedir. Mürşidin öğrettiği muhteva ruhun Allah'a teslimine kadar ilmel yakini ifade eder. Yani ilim konusunda yakin hasıl etmek. Dinleyenler, bundan istifade edecek olanlar, mürşide tabi olanlar ilmel yakin seviyesinde ilimlerini arttırırlar. Onlar kendilerine ilim verilenler ve ilimleri arttıkça ilim sahipleri unvanını alırlar. Ve böyle bir dizaynla hareket söz konusudur. Ruhlar Allah'a ulaştığı zaman ilmel yakin tamamlanmıştır. Ama aynel yakine de henüz geçilmemiştir. Ve ilmel yakinle
aynel yakin arasında, ki aynel yakin 26. basamakta başlar, kişinin hikmet sahibi olduğu noktada başlar. Mürşidin öğretisi o kişileri ya ilmel yakine yakın bir standartta kalmaları boyunca devam eder ya da aynel yakine yakın bir standartta olmaları boyunca devam eder. Aynel yakine ulaşıncaya kadar kişiler ilmel yakinle aynel yakin arasında bir köprünün üzerindedirler. İlmel yakini aynel yakine bağlayan köprü. Ne zaman kişi ilmel yakini tamamlamıştır? Nefsinin kalbinde %50 bir nur birikimi gerçekleştiği zaman nefs tezkiyesi tamamlanmıştır. Ama bu kişi, nefs tezkiyesi tamamlanan bu kişi ilmen yakinden aynel yakine geçememiştir. Aynel yakine geçebilmek için daimi zikrin sahibi olmak lazım. O ise fena, beka, züht ve muhsinler makamlarından daha sonraki bir merhaledir. İşte mürşit insanı irfan ehli yapar. Ne zaman kişinin Allah-u Teala kalp gözünü açarsa ve kalp kulağını açarsa kişi irfan oğlu, irfan ehli olur. Ya insanlar daimi zikre ulaştıkları noktaya kadar ilim ehli olarak kalırlar, ilmel yakinin gerçek standardı ilim ehli olmaktır. İlim ehli olanlar ilmel yakinin devamı içerisindedirler. Bu tam bir ilmel yakin halidir onlar için. Bu insanlar fenafillah makamında da, bekabillah makamında da, züht makamında da, musitler makamında da kalp kulakları ve kalp gözleri açılmadan bu yola devam etmişlerse onlar ilmel yakinin tesirlerinin, ilmel yakinin özelliklerini üzerlerinde taşıyanlardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu özelliklerin sahibi olan insanlar, ilmel yakinin sahibi olan insanlar, bir de bakarsınız bir gün kalp gözleri ve kalp kulakları açıklanmıştır. Hala aynel yakine ulaşamamışlardır ama ilmel yakini aşmışlardır. Bunlar irfan ehlidir. Öyleyse bu köprü fena, beka, muhsinler, fena, beka, züht ve muhsinler makamlarının sahipleri İlmel yakinin devamı boyunca ya ilmel yakinin gerçek standartlarına hep sahip olarak devam edeceklerdir. Kalp gözleri ve kalp kulakları açılmayacaktır. Ve ilmel yakinin normal standartlarında aynel yakine ulaşmış olacaklardır. Aynel yakine ulaştıkları zaman irfan ehli olacaklardır. Diğer bir kısmı ise bu dört basamakta fena, beka, züht ve musinler makamlarında kalp gözleri açılır, kalp kulakları açılır ve irfan ehli olurlar. İrfanın da ulaşmasında mürşit vardır. İlmin de devamında ve daha üst seviyelere ulaşmasında gene mürşit vardır. O
İrşat makamının Allah'tan öğrendiklerine öğrettiği ilmin dışındaki ilimleri Allah-u Teala faydasız ilim sayıyor. Buyuruyor ki Câsiye suresinin 23. ayeti kerimesinde Habibim diyor o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere yani onların faydasız ilimleri üzere dalalette bırakmıştır. Onların kalpleri mühürlüdür. Bunun manası onlar kâfirlerdir diyor Allah Teala. Onların işitme hastaları da mühürlüdür. Onların görme hastalarının basarlarının üzerinde de gışavet adlı bir perde vardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın irşat makamı vasıtasıyla kişiye ulaştırdığı üst seviye dizayn bundan sonra başlar. Daimi zikir. Bu noktaya kadar tilavet devam etmiştir. Ama bu noktadan sonra artık o kıssa olacaktır. Her ne kadar kıssa hikayelerin anlatılması anlamına gelirse de burada hikayeler değil, gerçekler anlatılıyor ve üst seviye gerçekler anlatılıyor. Daimi zikrin sahiplerine anlatılıyor.

Ele disse, mürşittir ki irşada ulaştırır. Mürşittir ki daimi zikre ulaştırır ve kişiyi hikmet sahibi kılar. Mürşit buna metaller olur, vasıta olur. Ve Allah Teala size kitap öğretir dediği zaman kitabın, Kur'an'ın ruhunun öğretilmesi söz konusudur. 21. basamağa kadar kitabın lafzı öğretilir ve bu lafz içinde ruh Allah'a ulaşır. Ama kitabın ruhu fena makamında öğretilir. Buna kitabın öğretilmesi denir. Fena, beka, züht ve muhsinler makamları kitabın öğretilmesidir. Ulu'l-elbab ve ihlas makamları hikmetin öğretilmesidir. Allah Teala tarafından hikmet sahibi kılınan irşat makamı hikmeti başkalarına öğretmekle vazifelidir. Bunun için Allah Teala onu hikmet sahibi kılmıştır. Görevi başka insanlara faydalı olmaktır. Hikmeti öğretmektir. Devrin imamı hariç mürşitlerin ve bütün kavimlerdeki resullerin görevi buraya kadardır, hikmetin öğretilmesi. Hikmet neyi içerir? Ulu'l-elbab makamını, İhlas makamını ve Salih makamının dört kademesini içerir. Beşinci kademesi hikmetin ötesidir ve buradaki ilişki sadece devrin imamıyla irşada ulaşan kişi arasındadır. Öyleyse bütün mürşitlerin ulaşabileceği konu hikmetin öğretilmesidir. Her kavimdeki imamla, her kavimdeki resullerle Allah Teala'nın irşada, irşatla vazifeli kıldığı kişiler hikmetin öğretilmesine kadar, hikmetin öğretilmesine dahil standardın içindedirler. Ama ötesi devrin imamına aittir. Daha ötesi ise Allah'a aittir. Öyleyse

Böyle bir dizaynda irşat makamına baktığımız zaman orada ilmel yakini, aynel yakini ve hakkul yakini görebiliyoruz. Hepsi öğretiliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İrşad müessesesi insanı cennete ulaştıran bir merdiven takdim eder. Kişiye Allah'a ulaşmayı dilemeyi söyleyen mürşittir. Ne zaman kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, o birinci kat cennetin sahibi olmak imkanına hiçbir şey yapmadan kavuşmuştur. Sadece irşat makamının Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah-u Teala sizi cennetine ulaştırsın talebine uygun hareket etmiştir. Ama cennetin de sahibi olmuştur bir tek dilekle. Öyleyse irşadın muhtevasına baktığımız zaman sadece irşat makamının kişiyi Allah'ın dört sırat-ı müstakimi üzerinde de sonuca götürdüğünü görüyoruz. 14. basamakta başlayan ruhun hidayeti 21. basamakta tamamlanıyor. Ruh Allah'a ulaşıyor. Ama gene 14. basamakta başlayan fizik vücudun hidayeti orada bitmiyor. 21. basamakta bitmiyor. 21. basamaktan sonra da devam ediyor 25. basamağa kadar. Nefsin hidayeti o da 14. basamaktan başlıyor. Ama 21. basamakta da bitmiyor. 27. basamakta tamamlanıyor. İradenin teslimi ise 28. basamağın 5. kademesinde tamamlanıyor. Öyleyse dört tane hidayete de ulaştırmaya yardımcı olan mürşittir. Ulaştıran devrin imamıdır. Ve dördüncü hidayetin başlamasından sonra yardım sadece devrin imamından gelebilir. Hikmetin ötesi insanların arasında sadece ona ait olan bir meseledir. Bu standartlar altında görünen nedir? Görünen odur ki insanlar irşat makamına mutlak olarak ihtiyaç içindedirler. Mürşitsiz bir din mümkün değildir. Evvela din değil, dinler diyecek olan birisi varsa aranızda, onların bilmesini isteriz ki dinler yoktur. Din vardır. Adem Aleyhisselam'ın zamanında başlayan, kıyamete kadar devam edecek olan kainatın tek dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini ve irşat makamının sahipleri sadece
o dini öğretenlerdir. Öğretileri sadece o dinin öğretisidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah Teala'nın irşat makamına tayin ettiği kişi birçok vasfın sahibidir. Bu vasıflarıyla Allah Teala onu irşat makamına tayin eder. Ve Allah'ın tayin ettiği, irşat makamına tayin ettiği kişi o vasıfları sebebiyle hep Allah'tan emir alarak her şeyi gerçekleştireceği cihetle adaletin temsilcisidir. İşte bu sebeple eğer irşat müessesesi olmasaydı insanlar manevi tekamüllerini gerçekleştiremezlerdi. Öyleyse Allah-u Teala insanların arasından bir kısmını bu görevle görevlendiriyor, bu hedeflere ulaştırsın diye. Başka bir sözle, giderek artan mutlulukları insanlar yaşasınlar diye. Bütün insanların mutluluğunda bütün mürşitlerin mutlak olarak payları vardır. Allah'ın hizmetinde olmak bir şereftir. Şereflerin en büyüğüdür. Bütün mürşitler de Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bütün mürşitler irşat makamının sahipleridir.

Allah onları o makamın sahibi olmaya layık görmüştür ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle onları bu vazifeye tayin etmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a bir güzelliği daha yaşamayı bizlere nasip kıldığı için sonsuz hamd şükrediyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.

0: Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Fatiha ve as-salavat. Allah'a ve salavat. Abiladim ve rahmetullahi ve Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Aslında konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu akşam sizlere Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimenin senin tefsirini sunmak istiyorum. Allah Teala buyuruyor ki Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kema ersellâ fîküm resûlen minküm. Yettû aleyküm âyetina ve yüzekkîküm ve yuallimükümül kitâbe ve hikmete ve yuallimükümül mâ lem tekûnû talimûn. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 151. ayetinde bunu söylüyor. Diyor ki ey sahabe, sizlere sizlerin içinden birini Resul olarak, Nebi Resul olarak, Peygamber Resul olarak gönderdik. Sizlere Allah'ın ayetlerini okusun diye. Sizlerin nefslerinizi tezkiye etsin diye. Sizlere kitap öğretsin diye. Sizlere hikmet öğretsin diye ve daha bilmediğiniz şeyleri, hikmetin de ötesinde olan daha bilmediğiniz şeyleri size öğretsin diye buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse burada son Nebi'nin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye hangi maksatla gönderildiğinin Kur'an konusundaki muhtevası veriliyor. 5 tane görevden bahsediyor Allah-u Teala. 1. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye diyor. Allah'ın ayetlerini okumak, anlatmak, izah etmek. 2. Nefsleri tezkiye etmek. Sahabenin nefslerini tezkiye etmek. 3. Onlara kitap öğretmek. 4. Hikmet öğretmek. 5. Hikmetin de ötesinde daha bilmedikleri şeyleri öğretmek. Öyleyse Nebi Resuller, Peygamber olan Resuller 5 görevle görevliler. Ama beraberce Cuma Suresinin 2. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Teala diyor ki biz ümmilerin içinde Resul beat ederiz. Vazifeli kılarız. O arada dünyaya getiririz. Onların içinde, onlar için vazifeli kılarız. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye. Onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye ve onlara hikmet öğretsin diye. Ama 5. görev yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Cuma Suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah'ın söz konusu ettiği Resul bir peygamber Resul değildir. sadece bir veli resuldür. Peygamber olmayan bir resuldür. Yani Allah'ın bütün kavimlere gönderdiği, bütün kavimlerdeki insanlar orada Allah-u Teala'nın daha evvelki resuline tabi olanların dışındaki herkes iki gruba ayrılıyor. Bir, ümmiler, iki, kitap sahipleri. Kitap sahipleri Hz. Musa'ya indirilen Tevrat'a tabi olanlar, Hz. İsa'ya indirilen İncil'e tabi olanlar diye iki ayrı grup oluşturuyor. Tabii Hz. Davud'a tabi olanlar da bunlara dahil. Onların dışında kalan herkes şeytana mı tapıyor, putlara mı tapıyor, hangi standartın içinde olursa olsun onlar, hakikati bilmedikleri için, hakikatten haberleri yok anlamına, yani Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar anlamına, ümmiler olarak adlandırılıyor. Ve Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 164. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz Resul bahsederiz kavimlerde. O kavimlerde bulunan insanların üzerine nimet olsunlar diye, onları mümin kılsınlar da onların başlarının üzerine nimet olsunlar diye. Ve görevlerini sıralıyor. Bir, onlara Allah'ın ayetlerini okumak. İki, onların neslerini tezkiye etmek. Üç, onlara kitap öğretmek. Dört, onlara hikmet öğretmek. Öyleyse burada Allah'ın ifade buyurduğu resuller bütün kavimlere gönderilen resuller. Çünkü görüyorsunuz ki dört tane görevleri var. Hikmetin de ötesini öğretmiyorlar. Buna yetkili kılmamışlar. Allah-u Teala burada bir açıklama getirmiyor. Ama muhakkak ki bütün kavimlere gönderilen resullerin arasında belli ki bu peygamberlerin olmadığı devirlerdeki bir durumu izah ediyor Allah-u Teala. O zaman onların arasında devrin imamı olan Resul de var. O bu dört görevle değil, beşinci görevle de vazifeli. Burada onun varlığını ifade eden sadece bir nimet olsun diye sözü. Mennallahi diyor Allah-u Teala, Allah'ın bir nimeti olarak. Öyleyse bütün kavimlere gönderilen resuller dört görevle görevli. Ama onlardan bir tanesinin ruhu herkesin başının üzerine giriyor. Bütün kavimlerdeki insanların başının üzerine giriyor. Ve onları mümin kılıyor. Çünkü Allah-u Teala'nın ifadesi müminlerin başlarının üzerine nimet olsun diye diyor. İşte görüyoruz ki bir de peygamber resuller var. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi nebi resullerden bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Vel Asr suresi demiştik. Kur'an-ı Kerim'in bütününü ifade eden Kur'an'ın en kısa surelerinden bir tanesi. Peki bize derlerse ki bize Kur'an'ın bütününü itibar eden o zaman bir ayet söyleyin bakalım. Tek bir ayet bütün Kur'an-ı Kerim'i kapsasın. İşte o ayetle karşı karşıyasınız. Bakara suresi 151. ayet. Allah-u Teala burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve bütün Nebi Resulü'nün beş görevini saymış. Bu beş görev birinci basamaktan 28. basamağa kadar bütün basamakları kapsar. Öyleyse Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesi bir, Kur'an'ın bütününü ihtiva eder. İki, Kur'an'ın bütününü Kur'an'ın lafzı ve ruhu istikametinde ihtiva eder. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i iki bölümde izah ediyor. Bir, Kur'an'ın lafzı, kelime yapısı ve o kelime yapısına müteferri unsurlar. İki, o kelime yapısının altındaki ruh. Yedi kademe ruh. Bir lafız, belki her lafzın yedi ayrı açıdan anlamı ama ruha gelince yedi tane ruh. Fena makamının ruhu, beka makamının ruhu, zühd, muhsinler, ulul elbab, ihlas ve salah makamlarının ruhları. Giderek şumulü büyüyen, manası genişleyen bir dizayn. Öyleyse nasıl oluyor da Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi bütün Kur'an-ı Kerim'in muhtevi? Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim 28 tane basamağa ihtiva eder. Bir başka ifadeyle Kur'an-ı Kerim 28 basamaktan ibarettir. İşte Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi bu 28 basamağın bütününü anlatıyor bize. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz. Ama yanlış değerlendiriyoruz. Bakara suresi 216. ayet kerime, olaylar vardır sizi sevindirir, hayır zannedersiniz, oysa ki onlar şerdir. Olaylar vardır sizi üzer, şer zannedersiniz, oysa ki onlar hayırdır. Demek ki yorumumuz genel anlamda yanlış. Çünkü biz olayları bizi sevindirdiğine göre hayır, üzdüğüne göre şer kabul ederiz. Oysa ki bize derecat kazandırdığı zaman hayır, kaybettirdiği zaman şerdir. Ve bir karara varıyorsunuz, olayları mukayese ediyorsunuz, olayları inceliyorsunuz, arkasında yatan hikmeti arıyorsunuz ve bir karara varıyorsunuz veya varmıyorsunuz. Eğer ruhunuzu Allah'a ulaştırmak istikametinde bir karara varıyorsanız, o zaman üçüncü basamağa geçtiniz. Ve Allah-u Teala derhal kalbinizdeki, nefsinizin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Görür görmez de Rahim Esması'ya tecelliye başlar. Yunus Suresi 53. ayet-i kerime. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim Esması'yla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah-u Teala kalbimizdeki talebi görür görmez Rahim Esması'yla tecelliye başlıyor. Bu tecelli bizi dördüncü basamaktayız şimdi. Rahim Esması'yla tecellinin başladığı basamak. Bu tecelli bizi beşinci, altıncı, yedinci basamaklara ulaştırıyor. Ve amini kılmanın vasıf şartlarını da bize veriyor. Dördüncü basamaktan sonra beşinci basamakta Allah kulaklarımızdaki vakayı alıyor. Altıncı basamakta irşat makamıyla aramızda bulunan hicab-ı mestur adlı bir perdeyi alıyor. Ve irşat makamına karşı duyduğumuz nefretin yerine ona karşı muhabbet beslemeye başlıyoruz. Kulaklarımıza vakıa alındığı için de irşat makamının söylediklerinin manasına ermeye başlıyoruz. Manayı yakalamaya başlıyoruz artık. Bununla kalmıyor Allah-u Teala yedinci basamakta kalbimizde bulunan ekinleti alıyor. Nefsin kalbindeki ekinlet, idraki önleyen bir ilahi bilgisayar sistemi. Onun yerine idraki sağlayan başka bir ilahi bilgisayar koyuyor Allah-u Teala, ihfaz. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir yeni hedefe yürüyoruz. Ameni olarak. Amen olan bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Bir ve Allah'a ruhunu ulaştıracağına kesin olarak inanmış bir kişidir. Elbette bu kişi Allah-u Teala'ya inanmış olacak ki ruhunu Allah'a ulaşmayı düşünebilsin. Öyleyse buradaki dizaynı 7. basamağa kadar bizi ulaştıran bir dizayn olarak görüyoruz. Amin olmuşuz. Amin Amun'un vazıf şartları bu seviyede 3 tane. Allah Teala ekinet alacak kalbimizden, yerine infat koyacak. Kalp şartları bu ikisi kulaklarımızdan bakraya alacak ve kulakların irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mestureyi almış olacak. Bundan sonra Allah-u Teala nefsimizin kalbine ulaşıyor. 8. basamaktayız. Bu ilk 7 basamak Kur'an-ı Kerim'in 7 tane lafzını içeriyor. 14. basamağa kadar vasıf şart Allah-u Teala'nın buradaki ifadesiyle Kur'an-ı Kerim'in lafzının açıklanması devam ediyor. Ondan sonra 21. basamağa kadar da gene devam ediyor. 3-7 basamak ard arda Kur'an-ı Kerim'in 1. grup lafzı, 2. grup lafzı, 3. grup lafzı. Sonra ruha geçiyor Allah-u Teala. İlk 4 ruh kitabın öğretilmesi, sonraki 2 ruh hikmetin öğretilmesi, en son 7. ruh salam makamı hikmetinde kütesinin öğretilmesi. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler 7. basamaktan sonra ne olur? 8. basamak Tekavül Suresi 11. ayet-i kerime hemen yürümün billahi yekki kalbi kim Allah'a amin olursa onun kalbine hidayet koyarız diyor Allah-u Teala. Bu hidayetle kalbimizin nur kapısı Allah'a çevriliyor. Kaf Suresi 33. ayet-i kerime. Kalpte Rahman'a hoşu duyanlar onlar, onların kalpleri Allah'a döndürür. 9. basamak. 10. basamak Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Enam Suresi 125. ayet-i kerime. Hemen yürüyüzullahi emniyetiyehu yeşrah sadrehu lillislami. Allah kim kendi zatına ulaştırmayı hidayetlendirmeyi dilerse onların göğsünü teslime açar diyor Allah-u Teala. Şerh eder, yarar onların göğsünü ve böylece teslime İslam olmaya açar diyor. Böylece bir yol açılıyor göğsümüzden kalbimize, nur yolu ve zikir yapıyoruz. Allah'a katından gelen rahmet ve salavat göğsümüze geliyor. Göğsümüzden şifre yolu takip ederek kalbimize ulaşıyor. Kalbimiz mühürlü, mühürden içeriye giremiyor rahmet yapan ama rahmet partikülleri sızıyor. Böyle bir sızıntı 11. basamakta başlar ve ne zaman %2'ye ulaşırsa sızıntı, nefsimizin kalbindeki birikim, huşu sahibi oluruz. Ondan sonra mürşidimizi sorarız. Allah-u Teala mutlaka bize mürşidimizi gösterir. 13. basamaktayız. Mürşidimize ulaşırız. 14. basamaktayız. Allah-u Teala kalbimizin mührünü açar. Mürşidimizin önüne diz çöküp tövbe edip öptüğümüz zaman kimiz? Biz Allah'a doğru bir adım atmışız. Allah bize 7 adım atmış. İlk 4 adımı söyledik. Ekinetin alınması, ifat konulması, ondan sonra burnumuzdaki, kulaklarımızdaki vakranın alınması ve irşat makamlarımızdaki icab-ı mestureyn alınması. Bundan sonra Allah-u Teala nur kapısını Allah'a çeviriyor 5, göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor 6, bizi huşu sahibi kılıyor 7. Biz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah üzerimizde 7 ayrı çeşit ihsanla mukabele etmiş. Mürşide ulaştığımız andan itibaren bunlar 7 veçeler alıyor. Kalbimizin mührünü açıyor Allah-u Teala. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini çıkarıp atıyor. Kalbimizin içine imanı yazıyor. Ve Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre kalbimizin içine yazılan bu iman kelimesi sebebiyle imanın sahibi manasına giren, kalbindeki imanın sahibi manasına giren mümin ifadesiyle anılıyoruz. Küfür kelimesinin sahibi olan kafir hüviyetinden kurtuluyoruz. İman kelimesinin sahibi olan mümin hüviyetine ulaşıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. 14. basamak, nefs tezkiyesine başladığımız basamak, nefsimizin tezkiyesine başladığımız basamak, fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasına başladığımız basamak, ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkıp Allah'a ulaşması için onu yola çıkardığımız basamak. Böylece 15. basamaktayız. Ne olmuş? Allah bütün günahlarımızı sevaba çevirmiş. Devrin imamının ruhu gelmiş, başımızın üzerine yerleşmiş. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmış. Ruhumuzun hidayeti başlamış. Nefsimiz tezkiyeye başlamış, nefsimizin hidayeti. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak açısından harekete geçmiş. Fizik vücudumuzun hidayeti. Ve zikir yapıyoruz. Bütün ibadetlerimizle beraber zikir yapıyoruz. Nefsimizin kalbine %1, %2 derken %7 nur birikimi sağlanıyor. Nefsi emmare. Yusuf Suresi 53. ayetlerime biraz evvel bu ayetten bahsetmiştik. Sonra mı? Bir sonraki kademede ikinci defa %7 nur birikimi. Nefsi levvame. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime Fela uksumu bin nefsi levvameti diyor Allah'ta. O levvame nefse kasem ederim diyor. Nefsimizi kınadığımız bir noktadayız. Hataları yapan nefsimiz, onu kınıyoruz. Ruhumuz mu? Nefsi emarede birinci gök katına ulaşmış bir donanan ruhumuz. Nefsi levhamede ikinci gök katında. Bir daha %7 nur birikimi nefsi mülkime fe elhamaha fücuraha ve takvaha buyuruyor Allah-u Teala Şems Suresi 8. ayet-i kerime. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. İlham almaya başlıyoruz Allah-u Teala'dan. Dikkat edin, herkes şeytandan ilham alır. Ama Allah'tan ilham almak bu basamakta gerçekleşir. Sonra dördüncü defa izlediğimiz bir kime nefsi mutmainne doyuma ulaşıyoruz. Allah'ın verdiklerini yeterli buluyoruz. Ya eyyetüven nefsi mutmainne tü. Hecir 27. Ey mutmain olan nefsi. Rahat 28. Ela bin zikrullahi tatmayın. Ülkulü bir dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Bir sonraki kademe %7 nur birikimi nefsi radiye. Allah bizden razı oluyor. Ruhumuz 5. gök katında. Bir daha %7 nur birikimi ruhumuz 6. gök katında. Allah da bizden razı oluyor. Demek ki 5. kademe biz Allah'tan razıyız. 6. kademe Allah da bizden razı. Ve 7. defa %7 nur birikimi nefsi tezkiye. 5. ve 6. kademeler Allah'ın bizden razı olması, bizim Allah'tan razı olmamız. Hecr Suresi'nin 27-28. ayet-i kerimesinde radiyeten radiyet olarak geçiyor. Ve 7. nefsimizin tezkiye olma noktası Fatır Suresi 18. ayet-i kerime فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ فَاِلَى اللّٰهِ الْمَسِيرِ. Ruhumuz 1. katta secde etmiş, 2. katta suvarılma havuzlarında suvarılmış, temizlenmiş, bir nizama girmiş. 3. katta 2 katlı bir mescidin üst katında, sonra da alt katına kadar da çoğalıyor gidenler, secde edilmiş. Meyhek Mevlesi'nden 4. kata ulaşmış. Orada Mescid-i Aksa'nın esasında, kendisinde, gerçeğinde secde etmiş. 5. katta Mescid-i Haram'ın aslında secde etmiş. Acilekleri yaşamış. Ve 6. katta Allah'ın nurlarıyla boyanmış, sıbkatullah olmuş. 7. katta fetih kapısından geçmiş. Kadir hücrelerine ve oradan 7. katın ikinci alemine geçmiş Ümmül Kitap, üçüncü alemine geçmiş Kudretlerinize, dördüncü alemine geçmiş Makam-ı Mahmud, beşinci alemine geçmiş Divan-ı Salihin, altıncı alemine geçmiş Zikir Hücreleri, yedinci alemine geçmiş İndi-i İlahi ve onun en sonu Sesedin İntihar. Sesedin İntihar'dan da Allah'ın zatına olan ulaşmış ruhumuz. Öyleyse ne diyor Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesi? فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ diyor Allah-u Teala. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Çünkü Allah'a ezelde yemin vermiştir tezkiye olacağı dair. Ve ruhu Allah'a ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası 21. basamak. Ruh Allah'a ulaşıyor. 14. basamaktan sonraki 15. basamaktan başlayan bu dizayn bizi Allah'ın ayetlerini öğrenmenin ötesine, nefs tezkiyesine götürüyor. İlk 14 basamak için Allah Teala burada Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesinde Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin okunması ve anlatılması diyor. Tilavet edilmesi. Yetlu buyuruyor Allah Teala. Tilavet eder, okur, anlatır. Aleyküm sizler, sizin üzerinizde ayatına, ayetlerimize. 14 basamak. Sonra diyor sizin nefsinizi tezkiye eder. 15. basamaktan 21. basamağa kadar nefs tezkiyesi. Nefsin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfır. Şeytan nefsin kalbinin bütününe bütün afetleri kumanda ediyor. Ama 7 kat gözler açılıp da ruh Allah'a ulaştığında nefsin kalbindeki durum %51 nur, %49 karanlık. %100 karanlıkta, %100 şeytanın tesiri altında bulunan nefsimizin kalbi bu noktada %51 nurla Allah'ın nurlarının hakimiyetine geçiyor. Şeytanın hakimiyet alanı %100'den yarının altına düşüyor %49'a. Burası Allah'ın evliyası olduğumuz yer. Nefs tezkiyesi bitmiş, nefs tasfiyesi başlamış. %50'nin ötesindeki %100'e kadar ulaşan kesim nefsin tasfiyesi. Ve birinci makam, fena makamı. Ruhumuz Allah Teala'nın zatında kaybolmuş. %51 nur birikimiyle bu hedefe ulaşmışız. Buradan Allah Teala'nın bize bir tat ihsan eylediği beka makamına ulaştığımız yere kadar nefsimizin kalbindeki nurlar %51'den %61'e ulaşıyor. Burası Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhudur. Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesinde kitabın öğretilmesi olarak geçiyor. Kitabın öğretilmesi ayetlerin anlatılması değil. Onun ötesinde o ayetlerin arkasında gizli olan, saklı olan asli manaya giriş. Birinci ruha giriş. Fena makamı Allah'ın evliyası olmanın birinci makamıdır. Fena fillah. Allah'ın zatında ifna olmak, fani olmak. Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhuna girmek. Bir adım daha atıyoruz. Beka makamı. Allah bir altın taht ihsan ediyor. Altın tahtlardan bir tane. Erahit ve Resulü'nden. Ve altın tahtın sahibi oluyoruz. Beka makamının sahibiyiz. Kur'an'ın ikinci ruhuna girişi.

Züğüt makamının sona erişi. Allah Teala fena makamında ruhumuzun Allah'a ulaştığını, Allah'ın zatına ikna olduğunu söylüyor. Beka makamında bizde de Enam 135 bir helalik veya soru denilen bir tahtla Allah'ın ihsanda bulunduğunu ifade ediyor ruhumuza. Ve züğüt makamına giriyoruz. Negatif züğüt Yusuf suresinin 20. ayet kerimesinde ifade edilmiş. Diyor ki Allah-u Teala onlar Yusuf'un kardeşleri Yusuf'a karşı zayıftılar. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar. Yani ona değer vermiyorlardı. İnsanlardan da her kim zikirsizliğe değer vermiyorsa bu sebeple de her gün günün yarısından daha fazlasını zikirle geçiriyorsa ve Allah-u Teala'ya ifade ediyorsa her gün zikre değer veren birisi o zaman kişi pozitif zühdün sahibi olur. Burası zühd makamıdır. Kişinin adı zahittir. Daha sonrasına geliyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burası Muhsinler makamıdır. Enam suresi 125. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ki فَمَنْ اَحْسَنُ د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهُ اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ O kişi ki ve çini Allah'a teslim etmiş, fizik ucunu Allah'a teslim etmiş ve Muhsinlerden olmuştur. Ve çi ondan daha ahsen olan kim vardır dinde? Öyleyse sevgili kardeşlerim, öğrencilerim, dinleyenlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Böyle bir dizaynda fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu bir yere ulaşıyoruz. Ne demek bu? O kişi nefsinin kalbinde hala %9 afet olduğu halde o afetleri hiç dikkate almıyor. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Ama rüyasında hala bir takım yanlışlıklar yapabiliyor. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra daimi zikre ulaşıyor kişi. Ulul elbab oluyor. Allah Teala diyor ki li ulul elbab teşkürallâhe kıyamen kuvveden ve alâ cunubihim. O Allah'ın ulul elbab kulları için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyle yapmak vardır diyor. Daimi zikrin sahibi kişi. Zemin kat gösteriliyor sadece. Ulul elbab makamı, hikmet makamı. Bu kişi daimi zikrin sahibi. Bir. Bu kişi bu sebeple mütezekkir. Ehli tezekkür. İki. Yani Allah ile her konuyu tezekkür edebilen, Allah'tan soran, Allah'ın da cevap buyurduğu kişi. Üç. Nefsinin kalbinde bütün afetler yok olabilmesi için kişi daimi zikirde dedik birinci aşamada. İkinci aşamada ehli tezekkür dedik. Üçüncü muhtevada bu kişi hayır sahibi. Nefsinde hiç afet kalmadığı için bütün aksiyonların neticesinde hepsi pozitif oluyor. Hepsinin arkasından derece kazanıyor sadece. Hayır sahibi. Dört, hüküm sahibi bu kişi. Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksa orada bu kişi o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu derhal seziniyor. Arkadaki altın zinciri yakalamış durumda. Beş, bu kişi ilmel yakin kademesini aşmış, aynel yakin kademesindedir.

0: dikkat edin. Fizik vücudunu Allah'a teslim edene kadar kişi aynen ilmel yakin kademesindedir. Burada ilmel yakin kademesine geçiyor. Altıncısı, bu kişinin kalp yüzü açık. Yedincisi, bu kişinin kalp kulağı açık. Allah'ın gösterdiklerini görüyor, Allah'ın söylediklerini işitiyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı, Kur'an-ı Kerim'in ruhu. Fena makamında birinci ruh, beka makamında ikinci, züht makamında üçüncü, muhsinler makamında Kur'an-ı Kerim'in dördüncü ruhuna giriş. Kitabın öğretilmesi olarak geçiyor ayet-i kerimede. Yüvenli mekümet kitap ediyor Allah-u Teala. Bundan sonraki ulul elbab ve ihlas makamları kitabın öğretilmesinin ötesini ifade ediyor. Hikmetin öğretilmesi. Hikmet makamının birinci kademesi Allah-u Teala'nın dizaynında ulul elbab makamı. Allah-u Teala sadece zemin katın sırlarını gösteriyor. Kişi ne zaman ihlasa ulaşırsa, Beyne Suresi 5. ayet-i kerime, وَمَا اُوْمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهِ لَمُحْلِس۪ينَ لَمُحْلِس۪ينَ هُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini ahsen kılarak Allah'a nefslerini teslim etmiş muhlis kullar, dinde halis kullar olmakla emrolundular buyuruyor Allah-u Teala. Burası hikmetin ikinci ve son kademesi. Burada Kur'an-ı Kerim'in altıncı ruhu öğretilir. Ulul elbab makamında Kur'an'ın beşinci ruhu, İhlas makamında Kur'an'ın altıncı ruhu öğretilir. Böylece altıncı ruha girilmiştir. Kişi gök katlarını birer birer görmüştür. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katları. Yedinci gök katının yedi tane alemini de görmüştür. Soğan gördüğü alem Sittetül Münteha olacaktır. Allah Teala Sittetül Münteha'yı gösterdiği zaman o kişiyi artık bir yerlere ulaştırmıştır. Derhal tövbe-i nasuha davet edilir. Bu hikmetten hikmetin ötesine geçişi ifade eder. Kişinin ihlas makamından salah makamına ulaşmasını ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada şunu görüyoruz. İhlas makamı hikmetin ikinci ve son makamıdır. Burada hikmetin öğretilmesi vel hikmeti diye geçiyor. Yüallim hükümün kitabı ver dedikten sonra vel hikmete, yüallim hüküm hikmete demiş oluyor Allah Teala. Size hikmet öğretir diyor. Böylece hikmetin birinci ve ikinci kademesini aşabilen kişi tövbe-i nasuha davet ediliyor. Göğün yedinci katının yedi aleminin yedinci kesimini de gördüğü zaman Sittetül Münteha. Kim Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince tövbe-i nasuha davet edilmişse o kişi ihlas makamını aşmıştır. Salah makamının sahibi olmuştur. Salihlerden olmuştur. Salah makamı yedi kademeden oluşur. Birinci kademe tövbe-i nasuh kademesi. İkinci kademe salah nurunun Allah Teala tarafından nimet olarak verilmesi. Üçüncü kademe kişinin günahlarının örtülmesi. Dördüncü kademe kişinin irşada ulaşması ve Allah'ın emirleri, kul olmayı emri, Allah'a teslim olmayı emri, bütün emirler burada sona eriyor. Burası emirlerin son noktası, emirlerin sizi ulaştırabileceği yer, irşad. İrşade ulaştınız. Ne diyor Allah Teala Bakara Suresi'nin 186. ayet-i kerimesinde? Ucibu davete dâi izâdeâni fel yestecibu li ve yu'minu bi yâllehum yâşidûn. Beni davet ettikleri zaman, bana dua ettikleri zaman, dua ettikleri takdirde dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet ettiği takdirde, mümin olduğu takdirde ve böylece irşada ulaştığı takdirde. Diyor ki Allah Teala, ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, benim davetime icabet etsinler. Bir, mümin olsunlar. İki, irşada ulaştılar. Bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Allah-u Teala hicret edildi diyor ki, ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etmiş olsaydı, benimkini değil de sizinkini dinleseydi, belki siz Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fısku, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır, diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Selam makamının 4. kademesi. Öteye geçmişler mi? Kesinlikle. Sahabeye Allah'ın emirlerine itaat edip son noktaya ulaşmak yetmedi. Düşünler ki bizim Allah'a verebildiğimiz şey sıfır. Sıfırın çok az ötesinde. Ne kadar neye iktidarımız olsa olsun yapabileceğimiz o kadar oluyor. Ama bu bize yetmez dediler. Biz Allah'a kul olmanın ötesine geçmek, Allah'a köle olmak istiyoruz. Talepte bulundular, kabul edildi. Allah iradelerini bağladı. Salah makamının 6. makamı. Allah iradelerini refetti. Salah makamının affedersin 1. 5. makamı. Burası da 6. ve bütün insanlara göre son makamı. Bir tek kişi istisna, her devirde devrin imamı olan Resul. O daima tasarruftadır. Bu standartlardaki insanlar için olay kesindir, hüviyet arz eder. Allah-u Teala'nın dediklerini diye söyleyebilirler. Allah'ın yaptırdıklarını yapabilirler. Kendilerinden ne bir şey söylemeye ne de bir şey yapmaya yetkileridir. Onlar Allah'ın azapsız köleleridir. Onlar Allah'ın sonsuz tasarrufu altında yaşamaktadırlar. İşte burası saray makamının 7. ve son seviyesi. Son mertebesi. Adı tasarruf. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası salah makamı, bu 7 tane kademesiyle hikmetin ötesini oluşturuyor. Bütün sahabe iradenin refedilmesi noktasına kadar ulaşmışlar. Aralarında halife göreviyle üstlenenler devrin imamlarıdır. Onlar tasarrufa da ulaşmışlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, söyleyenler, 7 tane velayet mertebesi. İlk 4'ü. Fena, beka, zülf, musinler. Kur'an-ı Kerim'in 4 ruhu, kitabın öğretilmesi. 5. ve 6. kademeler, hikmet kademeleri. daimi zikir sahipleri kişiler. Ülelbap makamı, İhlas makamı. Hikmetin birinci ve ikinci makamı. Kur'an-ı Kerim'in ruhunun beşinci ve altıncısı. Hikmetin öğretilmesi. Ve yedinci mertebe, yedinci salah makamının velayet makamlarının yedincisi salah makamı. Salah makamı hikmetin de ötesi ve Kur'an-ı Kerim'in yedinci ve son ruhu. Bu son ruh kendi arasında yedi kademede oluşur. Yedincinin yedincisi. Tasavvuf makamı. Öyleyse burada yolun sonuna geldik. Allah Teala'nın Bakara Suresi 151. ayet-i kerimesinde bizlere anlattığı şey, gördünüz ki birinci basamaktan 28. basamağa kadar Kur'an'ın bütünü. İlk 7 basamak kitabın ayetlerinin anlatılması. İkinci 7 basamak ayetlerin anlatılmasının devamı. Üçüncü 7 basamak nefs tezkiyesi. Bu da lafız. İlk 7 basamak Kur'an'ın lafzının anlatılması. İkinci 7 basamak Kur'an'ın lafzının anlatılması. Üçüncü 7 basamak Kur'an'ın lafzının anlatılması. Üç safhada bir olgunu. Kişinin idraki giderek yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Ama henüz ruhun içinde değil. Evliya olduğu güne kadar lafzı öğreniyor. Ne zaman işlediği günahlardan daha çok hayır kazanmaya başlamışsa kişi, o noktadan itibaren bütün güzellikler onundur. Ve bu kişi Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Fena makamında Kur'an'ın birinci ruhuna, Beka, Züht, Muhsinler makamında ikinci, üçüncü, dördüncü ruhuna girecektir. Hikmetin altındaki, hikmetten evvelki dört ruh. Sonra Ulu'l-Elbab makamıyla daimi zikirle beraber hikmetin birinci makamı, İhlas makamı, hikmetin ikinci makamı ve nihayet hikmetin ötesi salah makamı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesiyle Allah'ın anlattığı şeylerin aynı Vel-Asr suresinde var. Allah Teala diyor ki Vel-Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani cehenneme gideceklerdir. İllellezîne âmenû, ama âmen olanlar hariç. Kimdir âmen olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Yani ilk 7 basamağa ulaşanlar. Ve amelü sâliat ve nefs tezkiyesi yapanlar. İkinci 7 basamak. Bakınız ne kadar birbirine paralel ifadeler. Ne diyor Allah Teala burada? Allah'ın ayetlerini size okur. Ondan sonra nefsinizi tezkiye eder diyor. Burada da Allah Teala evvela Vel-Asr suresinde İllellezine amen diyor. Amen olanlar, ikili basam anlaşanlar hariç. Yani bir salihat diyor. Nefsi ıslah edici ameller işleyenler diyor. İşte 14. basamağa kadar ulaşıyoruz. 14. basamaktan sonra 14. basamağa kadar geçen devre, orada birinci 7 basamak amin olanlar, ikinci 7 basamak nefs tezkiyesine başlayanlar olarak geçiyor. Yani mürşide ulaşıncaya kadar geçen 14 basamağı iki etapta incelemiş. Birinciye de basamak amel olmayı, ikinciye de basamak mürşide ulaşmayı ifade ediyor. Üçüncü yedi basamak bir başka aşamaya geçiş. Nefs tezkiyesi. Nefsin mürşide ulaştıktan sonraki kademe 21. basamağa kadar ve 21. basamağa ulaşıldığı zaman hakkı ulaşıldığı için hakkı tavsiye eden adını alıyor. Ve 4. 7. basamak da yani salafı da muhtevasını alan velayet kademeleri sabrın sahibi olmak olarak anlatılmış. Gene 28 basamak var. 7'şer 4 tane 7'li grup olarak ayrılmış. Birincisi bu ayete göre ilk 7 basamak lafız, ikinci 7 basamak gene lafız, üçüncü 7 basamak nefs tezkiyesi ama gene Kur'an'ın lafzı. Ondan sonra ya da yavaş yavaş ruha hazırlanmak ve nihayet kişi fena makamının sahibi olduğu zaman ruha geçiş. Birinci ruh, ikinci ruh, üçüncü ruh, dördüncü ruh, beşinci, altıncı ve yedinci ruhlar son yedi basamakta toptan alınmış. Ama nasıl Zalansuz Suresi Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden biri olarak bütün Kur'an-ı Kerim'e ihtiva ediyorsa Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesi de bütün Kur'an-ı Kerim'i ihtiva ediyor. Öyleyse neden Cuma Suresinin 2. ayet-i kerimesi bütün Kur'an-ı Kerim'i ihata etmiyor? Çünkü salah ve sabah noksan. Neden Ali İmran Suresinin 164. ayet-i kerimesi bütün Kur'an-ı Kerim'i ihtiva etmiyor? Onda da hikmetin ötesinde öğretilmesi yok. Öyleyse hikmetle beraber hikmetin ötesinin de öğretilmesi 27. basamağın da devreye girmesiyle bütün Kur'an-ı Kerim'i ihata eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bir bütündür. 26. basamağın ötesinde salah makamının ilk 4 kademesi Allah'ın emirlerinin sonuna ulaştırır bizi. Allah hepimizin Allah'a kul olmasını emretmiştir. Allah'a teslim olmasını emretmiştir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olmamızı emretmiştir. Bu faktörlerin üçü de salah makamının 4. kademesinde sona erer. Allah'a kul olma konusunun başlangıcı Allah'a ulaşmayı denemektir. Başlangıç kuldu. Mürşide ulaşınca ön kulluğa ulaşıyoruz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman Allah'a kul oluyoruz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman ekber kul oluyoruz. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman azim kul oluyoruz. Salah makamı bu beşincinin içinde. Takva sahibi olmak da öyle. Allah'a ulaşmayı dediğimiz zaman başlangıç takvası, mürşidimize ulaştığımız zaman ön takva, ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman takva sahibi olmak, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman ekber takvanın sahibi olmak, nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman azim takvanın sahibi olmak. İhlas makamı ilk 4 seviyesiyle, 4 kademesiyle geri bu konunun içinde. Allah'a teslim olmak aynı standartlarda. Teslim olmanın başlangıç teslimi Allah'a ulaşmayı düşündüğümüz zaman sonra teslimin ön şartlarının oluşması mürşidimize oluştuğumuzda ondan sonra ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Ve bu teslimler salah makamında 4 kademesini, muhtevasını alıyor. Salah makamının son 3 kademesi bu konunun ötesini ifade eder. Allah'ın emirlerinin ötesine geçişi, ubudiyeti aşmayı, Allah'a kul olmayı aşmayı, Allah'a köle olmayı ifade eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in ruhundan haberi olmayan kim bilir kaç bin tane insan insanlara din öğretimiyle meşgul. Öğretimiyle meşgul. Bir şairin vaktiyle söylediği bir dize var. Kendi muhtacı himmet bir dede nerede kaldı gayriye himmet eder. Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de kendi hidayete ermeden başkasını hidayete erdireceğini zannedenlerden bahsediyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın ifadesi son derece açık. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Âl-i İmrân suresinin, Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi Kur'an'ın bütününü ihtiva ediyor. Ama insanlar bu bütünden hiçbir zaman haberdar değiller. Birçok insan size sorabilir. Nasıl ifade ediyormuş bakalım Allah-u Teala ne diyor? Allah'ın ayetlerinin okunması, nefsleri tezkiye etmek, kitap öğretmek, hikmet öğretmek, hikmetin esasını öğretmek. Nerede bunun içinde Kur'an-ı Kerim'in bütünü diyebilirler. Onlara o zaman yaklaşın deyin. İşte bunun içindeyim ve bütün bu akşam sizlere anlattıklarımızı onlara anlatın. Hikmetin ne olduğunu, salahın ne olduğunu öğrensinler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gelecekteki 4 sene içinde bütün insanlardan dinlerini öğrenmek isteyenler mutlaka bu büyük hakikatleri öğrenecekler. Öyleyse böyle bir dizaynda herkes için en güzele ulaşmak var. Öyleyse hepinizin Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayabileceğiniz Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesindeki 27 basamağın hepsini Allah'a köle oluncaya kadar geçebilecek olan kişiler olmanızı, Allah'ın hem cennet saadetini hem de dünya saadetini en üst boyutlarda yaşıyor olmanızı, yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler. İşte Allah-u Teala'nın yolunda bütün güzelliklerin yaşanması sizlerin gayretine bağlı. Her geçen gün ruhunuzun size hakimiyetini sağlamak mı istiyorsanız çok zikir yapacaksınız, zikrinizi artıracaksınız, zikrinizi artıracaksınız, zikrinizi artıracaksınız. Unutmayın, 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. Kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduysa tabi olanların hepsi daimi zikre ulaştılar. 14 asır sonra bugün sizler hayattasınız. Hepiniz için hedef odur. Bir gün hepinizin inşallah ulaştığını görmek istiyorum. Ve bunu yapabilecek olan yapıdasınız hepiniz. Hepiniz bunu yapabilecek olan standartlarla yaratıldınız. Fıtratınızda daimi zikre ulaşmak var. Öyleyse Allah'ın size verdiği imkanı kullanın. Her akşam düşünün ben bugün ne kadar zikir yaptım diye. Bunun manası şudur. Şeytan bana ne kadar süre hakim olamadı. İkisi aynı şeydir. Zikir yaptığınız sürece şeytanın size hakim olması mümkün değildir. Çünkü yolu kapattınız. Karanlıkların nefsinizin kalbine gönderemez. Sizi negatif istikamette kullanamaz iblis. Zikir yaptığınız sürece şeytana bütün kapılarınızı kapatmış olursunuz. Yapmadığınız sürece bütün boyutlarıyla şeytana açık verdiniz.
1: fırsat bulursa, size kabul ettirebilirse talebini, mutlaka bunu arzuya dönüştürecektir ve sizi o hedefe yöneltecektir. Yaptıktan sonra da yanlışı hep huzursuz olacaksınız.
2: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn İhdinâ sırâta mustakîm Ve aleyhim ve lallâhi Amin Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. İşte bir defa daha bir zikir sohbetinde sevaplar ve günahlar konusunda beraberiz. Yüce Rabbimiz, biz ve siz, sizler, hepimiz beraberiz şu anda. Neredeyseniz biz oradayız. Ve konumuz günahlar ve sevaplar. Evvela Kiramen Katib'in melekleri doğumunuzdan itibaren hayatınız boyunca sizin her hareketinizi ve bu harekete esas teşkil eden bütün düşüncelerinizi iki ayrı filme çeker Kiramen Katib'in melekleri. Birinde düşünceleriniz vardır. İkincisinde de efaliniz, yani fiilleriniz, yaptıklarınız. Hangi olayı hangi sebeple yaptınız? Hangi olayda ne kadar kastınız var? Hayat filminizde bu olay net olarak görünür. Hem düşünceleriniz filme alınır, hem de yaptıklarınız. Her yaptığınız olay sebebiyle derecat kaybedersiniz veya kazanırsınız. İşte günah dediğimiz zaman Allah'ın bir emrini çiğnemişizdir veya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemişizdir. Ya Allah'ın emrine itaat etmemişizdir, derecat kaybetmişizdir. Ya da Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemiş, gene derecat kaybetmişizdir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, üç ayrı cepheden Allah-u Teala kaybedilen ve kazanılan dereceleri inceliyor. Sevaplar, günahlar birinci cephe. Sevaplar kazandığımız dereceleri, günahlar kaybettiğimiz dereceleri ifade eder. Hasenat, seyyiat. Hasenat kazandığımız dereceleri, seyyiat kaybettiğimiz dereceleri ifade eder.

Hayır, şer, hayır kazandığımız dereceleri, şer, kaybettiğimiz dereceleri ifade eder. Sevgili kardeşlerim, günah kavramı, sevap kavramı herkes tarafından bilinir. Sadece iki cephesi vardır. İkisinin de Allah'ın emirlerini yapan kişi sevap işlemiştir. Yapmayan kişi günah işlemiştir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyen kişi günah işlemiştir. İşlemeyen kişi sevap işlemiştir. Öyleyse ne demek istiyoruz? Demek istiyoruz ki hayatınızın her saniyesinde ya derecat kaybediyorsunuz ya da kazanıyorsunuz. Hayatınızın hiçbir saniyesi geçmez ki derecat kazanmayasınız veya kaybetmeyesiniz. Belki de bazılarınız şöyle düşünüyor. Şu anda ben oturduğum yerde oturuyorum. Evet, şu anda ibadet etmediğim için derecat kazanmam söz konusu değil. Ama çok şükür şu anda kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum. Yanlış. Derecat kaybediyorsunuz. Eğer şu anda beni dinliyorsanız, evet, derecat kaybetmiyorsunuz. Çünkü şu anda biz sizinle beraber bir zikir sohbetindeyiz. Zikir sohbetinde her saniyeniz size derecat kazandırır. Eğer bizimle beraber olmasaydınız, şu anda kendi başınıza oturuyor olsaydınız ve hiçbir şey yapmıyor olsaydınız derecat kaybedecektiniz. Ne demek istiyoruz? Çünkü Allah Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Zikir farzdır diyor birinci ayet. Çok zikir farzdır. Günün yarısından fazla zikir farzdır diyor. İkinci ayet. Daimi zikir farzdır diyor. Üçüncü ayet. İşte Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. Öyleyse zikir farz. Çokluğu azlığı serdedilmemiş burada. Zikir farz. Ama sadece zikir farz değil. Günün herhangi bir saatinde birazcık zikretmek farz değil. Daha ötesinde farz kılmış Allah Teala. Nasıl daha ötesi? Daha ötesi çok zikir farz. Yani günün yarısından daha çok zikretmek farz. Günün yarısından daha çok zikretmek farz. Diyor ki Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminuzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Yani günün yarısından daha çok zikredin. Zikriniz zikretmeniz kesimi geçsin. Peki daha ötesi var mı? Evet. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki Feskürallâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Öyleyse bir insan üç halde bulunabilir. Üç halin üçü de zikretmenizi icap ettiriyorsa ve şimdi siz de bizi dinlemiyor olsaydınız, bir zikir sohbetinde bulunmasaydınız ve zikretmiyor olsaydınız şu anda devamlı derecat kaybetmekteydiniz. Her saniye derecat kaybedecektiniz. Öyleyse Allah'ın emirlerini yapmamak derecat kaybettirir. Yasaklarını işlemek derecat kaybettirir. Bunlar günahlar. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek derecat kazandırır. Yasak ettiği fiilleri işlememek gene derecat kazandırır. Öyleyse bir sevaplar ve günahlar dünyasında yaşıyorsunuz.
Ne zaman birisi size bir kötü davranışta bulunur da siz ona karşı aynı kötü davranışı gerçekleştirmezseniz siz derecat kazanırsınız. O kişi davranışıyla size hakaret etmiştir. Bu sebeple haksız bir tasarrufta bulunduğu için, size zulmettiği için derecat kaybetmiştir. Ama siz o zulme muhatap olduğunuz için bir şey yapmadığınız halde derecat kazanırsınız. Neden? Çünkü size zulmedilmiştir. Kul hakkı doğmuştur. Kişinin kaybettiği derecat ne kadarsa o kadar derecatı sizin amel defterinize kiramen katibin melekleri pozitif dereceler olarak kaydederler. Sizin de mizanınız devamlı çalışır. Size hakaret eden kişinin de mizanı devamlı çalışır. Ve iki mizan da yani kiramen katibin meleklerinden o kişiyle beraber olanların elindeki mizanda size ait olan kiramen katibin meleklerin elindeki mizanda aynı dereceyi yazar. Ama size hakaret edildiği için, size zulmedildiği için siz derecat kazanırsınız. Ama hakaret eden kişi zalim derecat kaybeder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın derecat kazanması veya kaybetmesi onun davranış biçimlerine bağlıdır. Kendi iradenizle yaptığınız yanlış bir hareket size derecat kaybettirir. Doğru bir hareket derecat kazandırır. Bu bir sevaptır. Derecat kazandığınız işlem, derecat kaybettiğiniz işlem ise bir günahtır. Şimdi böyle bir günahlar ve sevaplar dizisi içerisinde yaşarsınız. Peki cenneti veya cehennemi tayin eden faktör nedir? Net ve açık. Kimin günahları sevaplarından yüksekse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından yüksekse o kişinin de gideceği yer cennettir. Sevgili kardeşlerim, cennete giden ebediyen cennette kalır. Oradan çıkış diye bir müessese yoktur. Cehenneme giren de ebediyen cehennemde kalır. Oradan çıkış diye bir müessese yoktur. Her şey o kadar çok yanlışlar üzerinden insanların hafızasına nakşedilmiş ki herkes yanlışları doğru zannediyor. Zannediyorlar ki bir süre cehennemde kaldıktan sonra Allah'a inananlar Allah'a inanıyorlar diye cehennemden çıkacaklar, cennete girecekler. Hiçbir zaman böyle bir şey olmayacak. Cehenneme girenin cehennemden çıkması mümkün değil. Cehenneme girmesi mümkün değil. Cehenneme girenin de cehennemden çıkması mümkün değil. Cennete girmesi mümkün değil. Öyleyse iki grup insan yaşar. Kıyamet günü cennete girenler ebediyen cennette kalacaklardır. Kıyamet günü cehenneme girenler ebediyen cehennemde kalacaklardır. Ama dikkat edin, bir incelik var burada. Çünkü kıyamet günü herkesin mizanları kapandıktan sonra amel defterleri sağ taraflarından veya sol taraflarından yani rakamlı kitap olan hayat filmleri sağlarından ve sollarından veya onlara teslim edildikten sonra kitapları sağ tarafından verilenler yani cennete girecek olanlarda kitapları sol tarafından verilenlerde yani cehenneme girecek olanlarda hepsi önce cehenneme uğramak mecburiyetindedirler. Cennetlikler oraya girerken uçarak girerler. Şeffaf kapılar onların geçmesi için müsait bir standart ifade eder. Uçarak şeffaf kapılardan içeriye girer. Şeffaf kapılar onlara hiç engel olmazlar.
Çünkü oradaki elektronik sistemler onların geçişi için müsaittir. Onların gözlerinde hicab-ı mestura yoktur. Onların kulaklarında vakra yoktur. Kalplerinde ekinnet yoktur. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açılmıştır. Kalplerinin nur kapısı Allah'a dönüktür. Onlar cennet ehlidirler ama önce cehennemdeki azabı mutlaka görmeleri gerekir. Bunun için Allah Teala önce onlara cehennemi gösterir. Allah Teala evliyasına bu dünyadayken de cenneti de cehennemi de mutlaka gösterir. Kalp gözü açılan, daimi zikre ulaşan herkes mutlaka hem cenneti görür hem de cehennemi görür birçok katlarıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o cehenneme girer. Ve bu konu sadece bir tek şarta bağlıdır. O bir tek şart kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olacak cennete girmek için. Peki cehenneme girmenin tek şartı ne? Bütün derecat kaybettiği fiilleri kişinin kendi işler. Başka birinin herhangi bir davranışıyla hiç kimse günaha girmez. Başka birinin kendisine kötü davranmasıyla kişi sevap kazanır, derecat kazanır. Onun kaybettiği dereceleri mutlaka kazanır. Başka birinin davranış biçimlerinin zulmedici olması halinde, o kişinin bize karşı zalim olması hükmünde, biz mazlum durumundaysak, kendisine zulmedilen durumundaysak, o derecat kaybeder, biz onun kaybettiği dereceleri kazanırız. Ama bize iyilik yapan bir kişi derecat kazanır, ama o derecat kazanıyor diye biz derecat kaybetmeyiz. Öyleyse hiç kimse başka bir iradenin davranış biçimiyle günaha girmez. Başka bir irade, o kişinin üzerinde hangi şekilde bir tasarrufta bulunursa bulunsun, o tasarrufta bulunan kişi derecat kaybetmez. Derecat kaybettiren her şey kişinin kendi davranışları sebebiyledir. Sadece bizim kendi irademizle bilerek, isteyerek yaptığımız derecat kaybettirici bütün olaylardan derecat kaybederiz. Başka birisi bize bir kötülük yapsa derecat kaybetmeyiz. Bir iyilik yapsa gene derecat kaybetmeyiz. Ama kötülük yaparsa derecat kazanırız. Öyleyse kıyamet günü cehenneme girip de cehennemde kalacak olanlar sadece kendi yaptıklarının bedelini öderler. Sadece kendi davranışlarının bedelini öderler. Cehennemde ebediyen kalarak. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, bilin ki o kişinin günahları sadece kendi fiillerinin mahsulüdür. Sadece kendi efalinin mahsulüdür. Sadece kendi yaptıklarımız sebebiyle derecat kaybederiz. Öyleyse cehenneme sevgili kardeşlerim, iki çeşit insan girer, kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazla olanlar da kıyamet günü önce cehenneme girecektir. Kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olanlar da. Yani bir başka ifadeyle o gün cehenneme girdikten sonra cehennemi Allah-u Teala baştan aşağı ona gösterdikten sonra o gün cehennemi terk edecek olanlar da önce cehenneme girerler. Ebediyen kalmak üzere cehenneme gidenler, kendilerine cehennemden çıkma izni verilmeyenler de cehenneme girerler. Peki kim izinlidir?
cehenneme girip de cehennemden çıkmaya kim izinlidir? Kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. Kim bu konuda izin sahibi değildir? İzin günü, izin alamaz, cehennemden çıkamaz. Kaybettiği dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar. İşte Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, onların ki sevapları günahlarından azdır, hafiftir. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Bir evvelki ayet-i kerimede ise kimin sevap tartıları ağır gelirse, günahlarından fazla ise onların gireceği yer cennettir. Ebediyen cennette kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse iki nevi insan var. Ebediyen cennette kalanlar, ebediyen cehennemde kalanlar, cennetten çıkıp da cehenneme giren olmayacağı gibi cehennemden çıkıp da cennete girecek kimse de olmayacak. Ama ilk gün herkes cehenneme girecek ve aynı gün herkes cennete girecek olanların hepsi cehennemi terk edecekler. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek cehennemi terk edecekler. Neden Allah'a sonsuz hamd ve şükredecekler? Cehennemdeki hayatı gördükleri için. Şu dünyada Allah'ın cennetine girecek vasıfta yaşadıkları için, cennete girecekleri için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek cehennemi terk ederler. Şeffaf kapılar gene onların geçmesi için müsaittir. O cam gibi görünen şeffaf kapıların üzerindeki cam gibi olan madde onların girişine engel teşkil etmez. Sistem ona göre ayarlanmıştır. Ama kim günahları sevaplarından fazlaysa, cehenneme girecekse, yani gözlerinde hicab-ı mestura varsa, kulaklarında bakra varsa, kalbinde ekinnet varsa, kalbinin nur kapısı şeytana dönükse, göğsünden kalbine nur yolu açılmamışsa, bu insanların hepsinin gideceği yer, kalacağı yer cehennemdir. Ama dikkat edin ki, farklılık daha kapıda başlar. Allah-u Teala'nın dostları Allah'ın cennetine girerken, cehennem bekçileri onlarla hiç alakadar olmazlar. Onlar girdikleri gibi tekrar şeffaf kapılardan çıkacaklardır. Ama şeffaf kapılardan giremeyen ve çıkamayanlar vardır. Cehennemde kalacak olanlar. Onun için onlar kapılarda bekleşirler. Cehennem bekçileri onlara sorarlar. Allah'ın nezirleri bir ayet-i kerimede Allah'ın Resulleri Arap 71 veya Zümer 71

Evet, Zümer 75. Allah Teala diyor ki kafirler zümrü zümre cehennem kapılarına sürülürler. Burada Allah Teala resullerden bahsediyor. Kapıya ulaştıkları zaman cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın resulleri gelip de sizden olan Allah'ın resulleri gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Cevap, söylediler. Ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu derler diyor Allah Teala. Allah'ın resulleri gelmişler, onlara söylemişler. Bakın siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Eğer dilemezseniz kurtulamazsınız. Gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi diyor cehennem bekçileri onlara. Onlar da diyorlar ki dediler. Ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Yani biz kafiriz diyorlar cehenneme girecek olanlar. Neden kafirler? Onlara sorsalar cehennem bekçileri siz Allah'a inanıyor muydunuz? Onların da büyük kısmı Allah'a inandıklarını söyleyeceklerdi ve gerçeklerine inanıyordular. Ama cehenneme gittiler. Allah'a inanmalarına rağmen kalplerinde küfür yazıyordu. Bütün insanların kalplerinde küfür yazısıyla doğmaları söz konusudur. Bütün insanların kalbi mühürlüdür. Bütün kalbi mühürlü olan insanlar da kafirdir. Sevgili kardeşlerim, her şey zaman içerisinde Kur'an hakikatlerinden öylesine ulaşmış ki biz bunları söylediğimiz zaman diyorlar ki bu herkese kafir diyor. Bir o mümin, başka herkes kafir. Hayır, öyle demiyoruz. Kim diyoruz Allah'a ulaşmayı dilemezse onun kalbinde küfür yazısı ebediyen kalır. Ve Allah-u Teala kalplerinin iman yazması halinde kişilere mümin diyor. Buyuruyor ki onlar ki dudaklarıyla, ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin olmamıştır diyor. Kalpleri kafir kalmıştır diyor. Allah Teala diyor ki Hucurat 14'te Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize İman girmedi. Yani Allah Teala kalbinizdeki küfrü çıkarıp da kalbiniz içine iman yazarak kalbiniz içine çıkardığı küfrün yerine imanı sokmadı. Kalbinize bu sebeple iman girmedi. Siz mümin değilsiniz diyor Allah Teala. Kalbine iman yazılmadıkça gerçek anlamda kişiyi mümin kabul etmiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sahasının önünde sahabe de biat etti, tabi oldu, el öptü. Münafıklar da tabi olup el öpmüş göründüler. Onlar da sahabenin yaptığı şeyin aynını yaptılar. Fakat tövbeleri kabul olmadı. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gerçekte biat etmediler. Tabi olmadılar. Bu sebeple tabiyetleri kabul olmadı. Onlardan bahsediyor Allah Teala Hucurat 14'te. Tabi tabi olmadıkları için, tabi olmuş görünmelerine rağmen tabi olmadıkları için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kalplerine iman yazılmadı ve küfürde kaldılar. Öyleyse o cehenneme gelenler, kalplerinde küfür yazanlar bu sebeple
onların üzerine küfür hak oldu diyor. Aynı konu Mülk Suresinin 7, 8, 9. ayetlerinde anlatılıyor. Diyor ki Allah Teala onlar cehenneme ulaştıkları zaman cehennem bekçileri onlara derler ki size yaşadığınız devirde Allah'ın nezirleri gelip de sizi uyarmadılar mı? Buraya cehenneme geleceğinize dair uyarmadılar mı? Zaten bu iki ayet-i kerimeyi yan yana getirdiğiniz zaman bütün nezirlerin Resul olduğunu görüyorsunuz. Çünkü aynı sonuçta karşı karşıya insanlar, nezirler gelip de uyarmadı mı diyor Allah Teala'nın oradaki cehennemin bekçileri kapıyı onlara açmadan evvel. Kapıyı aralıyorlar ve soruyorlar. Ya cehenneme, cennete girmek üzere girenler, onlar canları istediği gibi uçarak giriyorlar içeri, uçarak çıkıyorlar. Cehennem onlar için yasak da değil, ama orada kalıcı da değiller. Ama dalalette olanlar, ki dalalette olanların hepsi küfür hüviyetindedir, onlar kapıya ulaştıkları zaman cehennem bekçileri kapıları aralayıp onlara soruyor. Size Allah'ın nezirleri gelip de Mülk 7, 8, 9

cehennem bekçileri onlara size nezir, uyarıcı gelmedi mi derler. Devam ediyoruz. 9. Cehenneme atılanlar derler ki evet, andolsun ki bize nezir geldi. Ama biz onu yalanladık. Ve Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Ve siz bir büyük bir sapıklık içindesiniz dedik. Diyor. Allah'ın Resulüne sapıklık içindesiniz dedik diyor. Allah'a, Allah'ın indirdiği kitaplara inanmıyorlar. Allah hiçbir şey indirmemiştik diyorlar. Ama Allah'a inanıyorlar. Allah vardır ama hiçbir şey indirmemiştir dedik diyor. Siz diyor sapıklık içindesiniz diyor Allah'ın nezirine. Sonra ne diyor? 10. ayet-i kerimede. Eğer biz işitmiş ve akıl etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? İşitmek, kulaklardaki vakranın alınması. Akıl etmiş olmak, gözlerdeki icab-ı mestürenin ve kalpteki ekinnetin alınarak yerine ihbat konulması demek. Yani ancak Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi oraya bunlar alınmış olarak gideceği için cehennemin şeffaf kapıları, ki her tarafı bu istikamette kapıdır, onlara hiç engel değildir. Onlar uçarak içeri girerler, uçarak dışarı çıkarlar cehennemden. Cehennemi sadece görmek için gelirler ve Allah'a şükretmek için. Peki diğerleri için neden kapı var? Cehenneme girecekler için, cehennemde ebedi kalacaklar için neden kapı var? Çünkü Allah Teala diyor ki onlar cehenneme burunları yere sürtünerek girmek mecburiyetindedirler diyor. Cehennemin kapıları yerden bir miktar kaldırılır. Belki 30 santim, belki 35 santim, belki 40 santim. Ama oradan geçen kişinin kafası oradan ancak yere sürtünerek girecek şekilde, burnu sürtünmek derler ya, burnu yere sürtünmek suretiyle gireceklerdir. Onun için kapı mutlaka cehennem bekçileri tarafından yükseltilir. Ve kapının ardından, altından sürünerek sırayla cehenneme girerler. Burunları sürtülerek. Ve ebediyen cehennemde kalırlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine yanlış dizayn edilmiş ki, din öğrenimi baştan aşağı yanlışlardan oluşmuş. Şu anda normal bir üniversiteden, bir ilahiyat fakültesinden din eğitimi alan hiç kimsenin, eğer o eğitimle iktifa etmişse, o eğitimi kendisi için yeterli görmüşse, Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Çünkü kurtuluşa ulaştıracak olan reçetelerin hiçbirisi oralarda öğretilmemektedir. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri söylüyoruz diye bize çok kızanlar var. Ama haklılar mı? Hiç sanmıyoruz. Biz Allah'ın öğrettiklerini söylüyoruz ve her söylediğimizi de Kur'an'daki ayetlerle, Allah-u Teala'nın bize öğrettiği ayetlerle ispat ediyoruz. Öyleyse bugün ne öğretiliyor ilahiyat fakültelerinde? Öğretilen şu: İslam'ın 5 tane şartı, madde 1, çok geniş spektrumlu bir fıkıh ilmi, madde 2. Ondan sonra akaid öğretilmiş, kelam öğretilmiş. Bunların zaten büyük kısmı yanlış. Akaidin 4 temel esasından 3'ü yanlış. Sadece bir tanesi doğru. Bütün nebiler Resul'dür doğru. Bütün Resuller nebidir yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen,
peygamberlerde

Bir yanlış. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler olup Resullere verilen kitaplarla şeriatı idare ederler. Gene yanlış. Sevgili kardeşlerim, neresinden baksanız her şey yanlış. Ve öylesine insanlar Allah'ı unutmuşlar ki din öğretenler Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ne söylediğine bakmak akıllarına bile gelmiyor adamların. O okudukları kitaplar var ya, asırlardan beri öğrenilen ve öğretilen kitaplar. O kitaplar hangi ayetlerden bahsederse sadece onlara bakıyorlar bizim hazretler ve diyorlar ki tamam, biz dini öğrendik. Hiçbir şey öğrenmemişler aslında. Hiçbir şey demekle neyi kastediyorum sevgili kardeşlerim? Çok iyi bir fıkıh ilminin sahipleri. Tamam. İslam'ın 5 şartını detaylarıyla biliyorlar. Tamam. Ama onları biliyorlar diye hiçbirinin kurtulması mümkün değil. Hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın Allah'ın cennetine girmesinin imkansız olduğunu bilmiyorlar. Hayır, artık hiçbirisi değil, bir kısmı öğrendi. En azından Yüksek Din Kurulu üyeleri öğrendi. Sevgili kardeşlerim, cehennemin kapıları yalnız baş sürtünerek gireceği kadar yükseltilir ve o kişi cehenneme burnu yere sürtüne sürtüne sokulur. Ondan sonra da o kişiyi çeşitli acılar bekler. Cehennem bir sonsuz hayattır. Allah Teala diyor ki onların derilerini ve etlerini eritiriz, yakarız diyor. Acısına dayanamazlar diyor, ölmek isterler ama ölemezler diyor Allah Teala. Onları yeniden et giydiririz. Yeniden aynı olayları yaşarlar diyor. Sevgili kardeşlerim, bu kadar işkence, bu kadar huzursuzluk şu dünyada yaşanan hayata bağımlı. Bu dünyada yaşanan hayat eğer bilinçli bir din öğretiminin eseri olsa, o zaman herkesin kurtulması söz konusu. Onlar öğrendikleri kitapları öylesine benimsemişler ki tamam diyorlar, hakikat bunlardadır. Oysa ki hakikat Kur'an'dadır. O Kur'an'a uygun olmayan bütün kitaplar kendine mekündür. Yok hükmündedir Allah'a göre. Ve o kitaplar sadece insanları cehenneme sürükleyen birer yanlışı ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'e aykırı olan her noktasında. Sevgili kardeşlerim, sevaplar ve günahlar açısından meselemize bakarsak, kimin günahları sevaplarından fazlaysa o kişi burnu sürtüle sürtüle cehenneme girecek ve ödeyen kalacaktır orada. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o uçarak cehenneme girecek kıyamet günü. Bütün cehennemi uçarak dolaşacak ve oradaki işkenceleri, o korkunç ızdırabı gördükleri zaman Allah'a sonsuz şükürler ederek kendilerini Allah-u Teala cehennemine atmadı diye, cehenneme girmek mecburiyetinde kalmadılar diye, Allah onları cennetine layık kıldı diye sonsuz şükürler ederek cenneti uçarak terk edecekler, cehennemi uçarak terk edecekler ve cehenneme ve cennete girecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, demek ki bir insanın günahlar ve sevaplar bakımından cennete girebilmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlı.
Peki bunu size sağlayabilecek olan Allah'ın bir formülü var mı? Elbette var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun sevaplarını mutlaka günahlarından fazla kılar. Ne zaman kılar? Bu kişi dilemiş. Diledikten sonra ne yapacak ki kılacak? Dileyecek. Dilediği an bu olay tamamlanmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişinin kaybettiği derecelerin bir kısmını örtüyor. Öyle bir örtüyor ki, kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olsun. Kişinin kazandığı derecelerin 20 derece olduğunu düşünelim. Kaybettiği derecelerin 100 derece olduğunu düşünelim. Kazandığı dereceler 20, kaybettiği dereceler 100. Aradaki fark ne? 80 derecelik bir fark var, kişiyi cehenneme götürecek. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah Teala o kişiye öyle bir derecat verir ki o verdiği derecat kaybettiği derecatın bir kısmını örter. Örtünce o kişinin kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazla olur. İşte böyle bir insan düşünün. 100 derecelik günahı var, 20 derecelik sevabı var. Ne olması lazım? Bu kişinin 20 derece sevabı varsa, yüz derecelik günahtan 20 derecelik sevabı çıkardığımız zaman 80 derece kalır. Allah Teala bu kişiye 80 derece verse günahları ve sevapları eşit olur. O zaman kişinin cennete girmesi mümkün olmaz. Ama 81 derece verse kişi o bir derecelik farkla sevapları günahlarından fazla olan kişidir. Yani 81 derecelik yeni gelen dereceyle 20 derecesi ilave edildiği zaman 101 derece eder. Kaybettiği derece ise 100. Öyleyse bu kişi Allah'ın cennetine ehildir. Ne yapmıştır Allah-u Teala? Günahlarının bir kısmını örtmüştür. Ne kadar bir kısmını? O kişinin cennete gitmesini sağlayacak olan kadar olan bir kısmını. İşte sevapların dizaynı. Öyleyse Allah-u Teala'nın sevapların bir kısmını örtmesi, affedersiniz, günahların bir kısmını örtmesi söz konusu. Böyle yaparsa ne oluyor? O kişinin cennet ehli olması sağlanıyor. Peki nereden biliyoruz Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin günahlarının sevaplarından fazla olduğunu? Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنَّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمِ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسُبُونَ Onlar bize milaki olmayı dilemez diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Yani ayetlerin gafletinde olanlar, ayetlerden haberdar olmayanlar veya haberdar olup da onların önemini bilemeyenler, manasını kavrayamayanlar.
Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kesin olarak o kişinin dünya üzerindeki kisvesi, dünya üzerindeki ünvanı ne olursa olsun, ordinarius profesör olsun, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor Allah-u Teala. Ve onlar diyor Allah-u Teala, kazandıkları dereceler itibariyle onların gideceği yer cehennemdir diyor. Yani kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme gideceğine göre, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları mutlaka sevaplarından fazla. Demin söyledik müminin 103'te, günahları sevaplarından fazla olan herkesin gideceği yer cehennem. Peki ama Allah-u Teala amin olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsinin sevaplarının günahlarından fazla olduğunu, onların hicranda olmadıklarını söylüyor Vel Asr suresinde. Diyor ki Vel Asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani kayıpları kazançlarından fazladır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. İllellezîne âmenû. Ama diyor, âmenû olanlar öyle değildir diyor. Onların günahları sevaplarından fazla değildir. Tam tersine sevapları günahlarından fazladır diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onlarda demin söylediğimiz değişikliği yapıyor ve onların günahlarının bir kısmını örtüyor Allah-u Teala. Dikkat edin, hepsini örtmüyor. Günahlarının bir kısmını örtüyor. Peki bu insanlar günahları sevaplarından fazla olanlar, onların günahlarının bir kısmını acaba başkaları yüklenemez mi? Burada iki türlü cevap veriliyor Allah-u Teala tarafından. İki tür insan var. Başka insanların cehenneme gitmesine sebebiyet verenler, kendileri Allah'ın yolunda değiller, kafirler, başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini engelliyorlar, men ediyorlar onları sırat-ı müstakime ulaşmaktan. Bu insanlar, men edenler, o kişiler cehenneme gidecek dereceleri kaybettikleri zaman, onların kaybettikleri derecelerin bir kısmı da bu insanlara yazılıyor. Ama dikkat edin ki burada o kişinin kaybettiği derecelerde azalma olmuyor. Yani amel defterinden o kadar derece alınıp da öbür tarafa geçmiyor. Sadece kıyamet günü mizan tutulduğunda görülüyor ki o kişilerin kaybettiği derecelerden bir kısmı bu insanlara da yazılmış. Öyleyse burada bir incelik var. O kişinin günahlarında azalma yok gene. O kişi aynı günahları, yani cehenneme giden başka birinin sebebiyle, ona yanlış öğretisi sebebiyle cehenneme giden kişinin derecelerinde artış veya eksiliş yok. Ne kadar derecat kaybetmişse aynı miktar dereceyle cehennemin belli bir katına gidiyor. O kişi sebebiyle derecat kaybetmemiş. O kişi sadece ona tesir etmiş. Derecat kaybeden kişi ondan aldığı telkinlerin mahiyeti ne olursa olsun kendi iradesiyle yapmış. Kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilememiş. Kendi iradesiyle Allah'ın yoluna girmemiş. Bu yüzden cehenneme girmiş. Ama onun o hedefe ulaşmasında etken olan kişi
O etken olan kişi onun kaybettiği derecelerden bir kısmını omuzlarına almak mecburiyetinde. Şimdi buraya dikkat edin. Ne demiştik biz size? Demiştik ki hiç kimse başkası sebebiyle cehenneme gitmez, başkası sebebiyle günah yüklenmez. Ama başkasını cehenneme gönderen kişi başkasının günahlarından bir kısmını yükleniyor. Ama başkasının hatası sebebiyle değil, kendi hatası sebebiyle. Çünkü o kişiyi cehenneme gitmek konusunda ikna etti. Allah'ın emirlerine Allah'a ulaşmayı diletmedi ona. Allah'ın yolundan men etti onu. Kendi iradesiyle bir başkasının cehenneme gitmesine sebebiyet verdi. O zaman kul hakkı doğmuştur. O kişi derecat kaybedecektir. O kişiye işlettiği her günah için yetmez. O kişinin kaybettiği derecelerden de ilaveten negatif dereceler yüklenecektir. Bu cehenneme gönderdiği kişi sebebiyle değildir. Kendisine ait bir kabahattir bu. O kişiyi cehenneme gitmek konusunda ikna ettiği için onun cehenneme gitmesine, davranışlarını ona göre dizayn etmesine sebebiyet verdiği için. Dikkat edin ki bu kişinin, bu alimin telkinleriyle Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, bunun bir suç olmadığı kendisine izah edildiği için, cehenneme giden kişi, kendisi o yolu seçtiği için, aklını kullanamadığı için, o yolu seçtiği için, o yolun gereklerini yaptığı için cehenneme girmiştir. Ama kendi amellerinin kurbanı olarak cehenneme girmiştir. Öteki sadece ona tesir etmiştir. İşte o negatif tesiri sebebiyle tesir eden kişi de derecat kaybedecektir. Onun kaybettiği derecelerden, yani cehenneme giren kişinin, Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehenneme giren kişinin kaybettiği derecelerden bir kısmını o kişi, o alim yüklenecektir. Kendi haksız fiili sebebiyle o kişiyi cehenneme davranışlarıyla mahkum ettiği için. Öyleyse şu anda açık ve net olarak söylüyoruz ki bütün alimler tehlikededir. Başka insanların kaybettikleri derecelerin bir kısmını kazanmaları bile milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebebiyet verecekler. Bir kısmının bile kendilerine ulaşması onların kaybettiği derecelerini geniş ölçüde arttıracaktır. Ama bu diğerlerinin hatası değildir. Kendi hatalarıdır. Başka insanları cehenneme sürüklemelerinin hatasıdır. Bunun dışında hiç kimse başkasının günahını yüklenmez. Akrabası da olsa, en yakını da olsa yüklenmez. Yani o kişinin günahlarından bir kısmı alınarak başka bir kişiye hiçbir zaman devredilmez. Hiç kimse kendi irtikab etmediği bir suç olmadıkça, derecat kaybedecek, kendi iradesiyle yaptığı bir hata olmadıkça derecat kaybetmez. Öyleyse başkasının dalalette kalmasına sebebiyet veren kişi derecat kaybedecektir. Bu yapılan yanlış yayınlar sebebiyle Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur iddiasında olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur iddiasında olanlar, hepinize sesleniyorum, mesulsünüz yaptığınız yanlışlardan. Ve ancak öldüğünüz zaman anlayabileceksiniz ne söylediğimizi. Çünkü incelemiyorsunuz. İncelemiyorsunuz ve mesulsünüz. Milyonlarca insanın sorumluluğu omuzlarınızda. Bizi kötülemekle, bizim hakkımızda yalan yanlış şeyler söylemekle siz bir şey kazanmazsınız. Ama o insanları cehenneme sürüklediğiniz için kaybedecek olanlar sizlersiniz. Biz size bizim söylediğimizi yapın diyor muyuz? Hayır.
Diyoruz ki sözlerimizi inceleyin. Kur'an-ı Kerim ayetlerine bakın. Söylediklerimizin hepsinin doğru olduğunu göreceksiniz. O zaman soruyoruz size, vicdanınız hiç sızlamayacak mı? Bu kadar insanın cehenneme gitmesinde haleldar olduğunuz için, affedersiniz, metaldar olduğunuz için. Sevgili din adamları, hepinize sesleniyorum. Yanlışlıklar içindesiniz. Ne siz kurtulabilirsiniz, ne de din öğrettiğiniz o insanlar kurtulabilir. Kur'an'ın sizi kurtaracak olan hükümlerinden haberdar değilsiniz. Allah-u Teala'nın tabiriyle o öyle söylüyor, gafilsiniz. Yani söylediklerimiz sizin dikkate almanıza sebebiyet vermediği için gafilsiniz. Neden asırlardan beri yazılan kitapların, sadece o kitapların söylediği ayetleri öğreniyorsunuz? Neden Kur'an-ı Kerim'in bütününe bakmıyorsunuz? Neden gözünüzün önünde insanlar ayetleri değiştirirken, Türkçeleştirirken, yanlış yaptıkları zaman onların yaptıkları sizi neden alakadar etmiyor? Neden onlara bir şey söylemiyorsunuz? Bu suskunluğunuz en az 60 milyon insanın cehenneme gitmesine sebebiyet verecekse, bunun sorumluluğu vicdanınızı titretmiyor mu? Kalbinizi elemle doldurmuyor mu sevgili din adamları? Şaka etmiyoruz. Bu bir cinayettir. Bir korkunç trajedinin şu anda aktörlerisiniz. Ve değişmek gibi bir eğiliminizin de olmadığını görüyoruz. Biliyorsunuz diye düşünüyorsunuz. Ama bilmiyorsunuz. En hazinede konunun burası. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gene efkarlı bir şekilde bir saatlik bir ders sona eriyor. Günahlar ve sevaplar faslı. Sevgili kardeşlerim, gerçekten hem zamanımızın din ilminin sahiplerine yazık oluyor. Sadece İslam saflarında değil, Hristiyanlıkta da böyle, Yahudilikte de böyle. Din adına ne kadar din varsa hepsinde de böyle. Allah'ın söylediklerini bilmiyorlar insanlar. Allah-u Teala tarafından öğretilenleri de dinlemiyorlar. Ve kendilerine inanan insanları cehenneme gönderiyorlar. Ve bunun vebalini yüklenmiş durumdalar. Sevgili kardeşlerim, gerçekten insanlara yazık oluyor. Sözlerimizi burada tamamlarken, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha beraberiz Allah'ın yolunda. İşte bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere buradayız. İşte bir defa daha kalp kalbe, gönül gözüne, gönül gönüleyiz. Bir defa daha işte Allah'la birlikteyiz. Bir güzelliği yaşamak için, bir mutluluğu yaşamak için ve mutluluğu mutluluktan bahsederek yaşamak için. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, size sorsam, desem ki acaba Allah-u Teala insanı neden yarattı? Buna yüzlerce cevap verilebilir. Herkes kendi cephesinden bir şeyler söylüyor. Ama cevap bir tane. Allah-u Teala kainatta en çok sevdiği mahluku olan insanı, sadece o insan, Allah'ın bu mahluku mutlu olsun diye yarattı. Öyleyse Allah'ın gerçek hedefi hepinize mutluluğu sağlamaktır. Hepinizin hem cennet mutluluğunu hem dünya mutluluğunu hak etmesi Allah'ın hepiniz hakkındaki temel hedefidir. Allah sizden çok şey istemez. Allah sizden bir tek şey ister. İstediği o tek şey, bir tek şey sizin mutluluğunuzdur. Mutluluğunuzun anahtarı ise Kur'an-ı Kerim'de. Bu anahtar, mutluluğunuzun anahtarı, saadetinizin anahtarı bir dilektir. Evet, sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'ın sizi o hedeflediği mutluluğa ulaştırabilmesi sizin cüz'i iradenizin, insana ait olan, size ait olan iradenin mutlaka devreye girmesini gerektiriyor. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, o zaman mutluluğu yaşayamazsınız. Allah'ın yolunda olamazsınız. Allah'a ehil olamazsınız. Allah'ın vasıtalarını kullanmak için ehliyetiniz olmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ehliyetli sürücüler olun. Hani ehliyetsiz ve işin gerektirdiği vasıflara sahip olmayan insanların kullandıkları vasıtaları sağa sola çarpmaları, zararlara sebebiyet vermeleri söz konusu ya, Allah için olan vasıtaların kullanılmasında ehliyet temel şarttır. Eğer ehliyet yoksa sürücü bundan sadece zarar görür ve hedeflere varması mümkün değildir. İşte o ehliyet, imtihanın birinci kısmı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın vasıtalarını verimli, faydalı bir alanda kullanabilenlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğunuzun anahtarı.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, televizyonumuzun adı Nur Televizyon. İşareti Mutluluk Televizyonu. Mutluluğunuzun, saadetinizin anahtarı. Mutluluk anahtarı. Buradan dinleyeceğiniz her şey mutlaka Allah'ın sizi ulaştırmak istediği saadetle alakalıdır. Doğru ve kalıcı olan tek çözümü gösteren burasıdır. Mutluluğunuzun anahtarı Allah'a ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dilemek.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk üzerine bu söyleşide evvela tariflerde her şeyin yerli yerine oturması lazım. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Mutluluk nedir sualine herkes kendisine göre cevaplar veriyor. Birçoklarına göre o zaten mutlu. Soruyorsunuz sen mutlu musun? Evet. Peki şu anda en sevdiğim birisi ölse o zaman diyor çok üzülürüm. Peki mutlu olduğuna nereden hükmediyorsun? Ben güzel şeyler yaşarım. Yaşadıkça da mutlu olurum. Peki üzüldüğün anlar? Onlar da çok. Ama ben mutlu sayıyorum kendimi. Hayır, bu mutluluk değildir. Yaşanan da mutluluk değildir. Geçici zevklerdir. Öyleyse mutluluk nedir? Evvela burada bir muhteva tayini gerekir. Mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği, savaşın bittiği tam bir uyum hali. Tam bir sulh ve sükun hali. Peki biz de mutlu olduğumuz zamanlar zaten sulh ve sükun halindeyiz. Tamam. Ama mutluluğun bir başka vasfı var. Devamlılık, süreklilik, kesintisizlik. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Huzur halidir. Bunu kesintisiz yaşadığını iddia edenler varsa onlara bir sualimiz daha var. Kesintisiz olan bu mutluluk hali hem iç dünyanızda oluşacak, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek, hem dış dünyanızda oluşacak, başka insanlarla anlaşmazlıklarınız bitecek, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde oluşacak, hem emirler cephesinde sulh ve sükun içinde olacaksınız, hem de nehiler cephesinde sulh ve sükun içinde olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse biliniz ki Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğunuz böyle bir vasfı ifade eder. Üç ayrı cephenizde de, iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olacaksınız. Kesintisiz bir mutluluk olacak ve bu mutluluk bir sulh ve sükun halini ifade edecek. Kavganın bittiği bir yerde olacaksınız. İşte o zaman mutlusunuz. Böyle bir hedefe ise tasavvufun dışında, yani İslam'ın yaşanmasının dışında ulaşmak hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu bir iddia mıdır? Bu bir ispattır. İspat vasıtası da Kur'an-ı Kerim'dir. Sevgili kardeşlerim, evvela bileceğiz ki kendimizi ne zannedersek zannedelim, sadece bir mahlukuz, bir yaratıkız.
Allah-u Teala'nın yarattığı bir yaratık. O kadar. Ben insanım, üstünüm diye kimse böbürlenmesin. O kendilerini üstün olarak düşünenler, böbürlenenler bilsinler ki onlar da sadece Allah'ın bir yaratığıdır. Allah'ın yarattığı bir mahluk. Halik olan, yaratıcı olan sadece O'dur, Allah'tır. Hepimiz sadece birer mahlukuz. O zaman bu bizi tevazu adı verilen bir denize ulaştırmalı, bir sahile ulaştırmalı veya bilmeliyiz ki bizi bir yaratan var, bizden üstün olan, saygı duyacağımız ve kendisine ibadet edeceğimiz, tapınacağımız bir Tanrı var, tek bir Tanrı. O Allah'tır. El İlah, yani Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar eğer bir mahluksak, bir yaratıcımız varsa, yaratan oysa, biz veya o, acaba hangimiz bizi daha iyi biliriz? Biz yaratıklar mı kendimizi daha iyi biliriz? Yoksa bu yaratığı yaratan Allah mı? Eğer ben kendimi bildiğime göre Allah'ın benden fazla neyi bilmesi söz konusu olabilir ki diye düşünen birisi varsa aranızda, onunla konuşmak isterim. Suallerim var ona. 70 trilyon hücreden oluştuğunu biliyor musun? Birinci sual. Her hücrende 23 çift kromozom olduğunu biliyor musun? Aynaya baktığın zaman kendini bir tane gören sen, 46, 2 tane 23 çift olduğuna göre 46 çarpı 70 trilyon, yani

3.2 katrilyon. Aynada kendini bir tane gören o insana sesleniyorum. ...3.2 katrilyon sen olarak orada mevcut olduğunu biliyor musun? O sistemin içerisinde bir tek proteinin şu veya bu şekilde bir tesir altına girmesi halinde hastalandığını biliyor musun? Her gün milyarlarca hücrenin öldüğünü, her gün onların yerine yenilerinin oluşturulduğunu biliyor musun? Kalbinde arap hatlarıyla, fizik vücudunun şu fizik kalbinde, hani kanı toplayan ve pompalayan şu kalbinde arap hatlarıyla Allah kelimesinin yazdığını biliyor musun? Allah Teala diyor ki ben Allah'ım, bunu ben yarattım, bu da benim imzam. Sevgili kardeşlerim, kalp kesitleri resimlerine dikkatle bakın. Anatomi atlaslarında alın, inceleyin ve görün bakalım kalbinizde Allah yazıyor mu, yazmıyor mu? Öyleyse hadi gene sizinle bir ayete bakalım. Rum suresi 30. ayet-i kerime. Habibim diyor Allah Teala, kendini ve çini hanif olarak dine doğrult. O hanif dinine ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yaşattık, yarattık. Yani diyor ki Allah Teala, bütün insanları biz hanif dinini yaşayabilecek olan bir fıtratla, yaşama özelliğiyle yarattık. İşte kayyum olan din budur diyor Allah Teala. Yani ezelden ebede kadar devam edecek olan, ebedi olan ve tek olan din budur diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi yaratmış. Neye göre yaratmış? Din açısından sadece bir tek dini yaşayabilecek olan normlara göre yaratmış. Yaratılışının arkasında bütün insanların hanif fıtratıyla, yani sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmış olduğunu söylüyor. Hepiniz bu efsaftasınız. Nedir hanif fıtratının özelliği? Başlangıçta şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapıları kapalı. Nedir hanif dininin özelliği? Sonuçta Allah'ın bütün kapıları açık, şeytanın kapısı kapalı. Öyleyse şeytan size sadece bir kapıdan tesir edebilir. O zulmani kapıdır. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girdiği kapı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. Her açıdan yeni bir dizayn oluşturacaksınız.
hanif fıtratıyla yaratıldınız. Sadece onun kainattaki yegane dinini yaşayabilecek özelliklerle. Yani doğdunuz, gözlerinizde Hicab-ı Mestur isimli bir perde var. Kulaklarınızda vakra var. Kalbinizde ekinnet var. Gözlerinizdeki o Hicab-ı Mestur'e, yani gizli görünmeyen perde sebebiyle irşat makamını herhangi bir insandan ayırt edemezsiniz. Gözleriniz perdeli. Kulaklarınızda vakra var. Onun söylediklerinden irşada müteallik, hidayete müteallik hususları işitemezsiniz. Manasına varamazsınız. O duyduğunuz kalp, kulaklarınızın duyduğu şeyi zihniniz algılayamaz. Manaya varamazsınız. O manaya vardığınızı zannettiğiniz hususu, nereye ulaşmışsanız manada, onu kalbinize indirdiğiniz zaman kalbinizdeki ekinnet sebebiyle onu idrak etmekten de yoksunsunuz. Hepimiz öyleydik. Hiç kimse bu vasıfların dışında değildir. Bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle doğarlar. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler. Hidayet konusuna karar vermedikçe hidayete adım atmaları da mümkün değil. Hidayet konusundaki karar neyi içerir? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan zincirin halkalarını, merdivenin basamaklarını içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, biz size Allah'ın ilahi öğretisini öğretmekle vazifeliyiz. Biz yaratıcının sizi nasıl yarattığını size anlatmakla vazifeliyiz. Bizi ilk defa dinleyen herkese sorarız. Evvelce hiç işitmiş miydin gözlerinde bir perde olduğunu, kulaklarında bir engel olduğunu, kalbinde bir idraksizliği sağlayan kompütür olduğunu, ilahi kompütür olduğunu evvelce biliyor muydunuz? Öyleyse bu istikamette yapmanız lazım gelen şeye dikkatle bakın. Öğrenmek birinci faktör, tatbik etmek, uygulamak ikinci faktör. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizi yaratan, hepimizi yaratan O, bizim sahip olduğumuz bu mamelek, tepemizden tırnağımıza kadar olan bu mamelek içinde, yani bizim mülkümüz içinde, bu fizik vücudumuzla görebildiğimiz, hissedebildiğimiz şeyler var. Ama fizik vücudumuzun görme ve hissetme unsurlarıyla göremediğimiz, işitemediğimiz, hissedemediğimiz vasıflarımız var. Kalp gözünüz açılmadıkça ruhunuzu göremezsiniz. Rüyalarınızı hatırlamadıkça nefsinizi göremezsiniz. Ben şu anda size nasıl şu fizik vücudumun içinden bakıyorsam, bu gözlerimle bakıyorsam,
rüyanızda da eğer bizi görürseniz size gene böyle bir konuşma yapıyorsak o bizim nefsimizdir. Siz de nefs olarak oradasınız. O zaman nefsinizin gözleriyle bakıyorsunuz. Şu muhtevaya dikkatle bakın ki Allah-u Teala şu dünyaya gönderdiği yaşamakta olan ama gözlerinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların gözlerinde bulunan hicab-ı mestureye sahip olan, kulaklarında vakra olan, kalbinde ekinnet olan bütün insanlar, yani kör, sağır ve dilsiz olan insanlar olarak adlandırılıyor onlar. Onların hepsine Allah'ın söylediği bir tek kelime var. Onlar ölüdürler diyor. Ama diyeceksiniz ki onlar da yemek yiyor, onlar da konuşuyor, onlar da nefes alıyor, hareket halindeler. Öyleyse canlı. Bu dünya hayatında canlıdırlar. Ama Allah-u Teala onları gözleri kör olduğu için gözlerinde hicab-ı mestüre var. Kör. Görmüyorlar, bakıyorlar. Sadece bakıyorlar. Kulakları duyuyor ama onlar işitmiyorlar. Kulaklarında vakra olduğu için. Manasına varamıyorlar. Ve kalplerine indirdikleri zaman idrak edemiyorlar. Ve bu konularda başkalarına hiçbir şey söyleyebilecek olan vasıfları yok. Bu sebepten de dilsizler. Kör, sağır ve dilsizlere Allah'ın verdiği isim onlar ölüdürler. İşte en çok ona hamd ediyorum ve şükrediyorum ki sevgili kardeşlerim, ben dirilere hitap ediyorum, sizlere hitap ediyorum. Allah'ın yolunda olan sizlere, gözlerindeki hicab-ı mestüre Allah-u Teala tarafından 5. basamakta alınmış olanlara, kulaklarındaki vakra 6. basamakta alınmış olanlara, kalplerindeki ekinnet 7. basamakta alınmış ve yerine ihbat konulmuş olanlara, yani canlı olanlara, bizi işitebilenlere sesleniyorum. Eğer bizi Allah'a ulaşmayı dilemeden, böyle bir dileğin ne olduğundan bile haberi olmadan dinleyen kardeşlerimiz varsa, onların henüz gözlerinde hicab-ı mestire vardır, kulaklarında vakra vardır, kalplerinde ekinnet vardır. Onlar bizi hidayetçi olarak göremezler. Onlar söylediklerimizi hidayete ait alanlarda işitemezler. Manasına varamazlar. Onlar hidayete mütalik hususları kalplerinde ikinet olduğu için idrak edemezler. O zaman sözlerimizi anlayamamaları da, o zaman sözlerimizi değerlendirememeleri de normal bir olaydır. Neden? Bir kısım insanlar bizi anlıyor ve yaşıyorlar Allah'ın İslam dinini hayata geçirip tasavvufu yaşıyorlar. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, yani ihya edilmesinin adıdır. İnsanlık tarihi kadar da eskidir. Sevgili kardeşlerim, bu gözleriniz
bu kulaklarınız, bu kalbiniz bu işlevler tahakkuk ettikten sonra hayatta olan bir insanın

hicabı mesture var. Onlar seni göremezler. Onlar ölülerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir anatomik açıdan bir insanın hayatta olması var. Nefes olan insanlar hayattadırlar. Nefes almaları sona erene kadar. Ama Allah'a göre hayatta değillerdir. Onlar bitkisel bir hayat yaşamaktadırlar. Onlar ölüdürler diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, peki bu gözleri, kulakları ve kalbi açılan insanlar, onlar hayata geldiler. Sonra ne olur? Sonra bu insanlara veren için ölüyken diriliyorlar, Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah bu dileği onun kalbinde işitir, bilir ve görür, derhal Rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. Bu tecelli o kişilerin üzerinde evvela bu üç unsuru oluşturur. Gözdedeki hicab-ı mestureyi alır Allah Teala, kişi hidayet makamını hidayetçi olarak görmeye başlar. Ne diyor Allah Teala hidayet konusunda? Taha 123'te buyuruyor ki, hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Bir bakıma cennetten aşağı iniş, bir bakıma dünyada anne karnından dünyaya gelmek. Size hidayetim gelecek diyor Allah Teala. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar hidayete erer ve onlar şaki olmazlar. Yani cehenneme gitmezler diyor Allah Teala. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar hidayete erer, şakire olmazlar. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın hidayeti var. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek demek, hidayet konusunda harekete geçmek, ölümden dünya hayatına dirilmek demektir. Böyle olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için Allah'ın kullandığı kelime onlar ölüdürler. Peki kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah Teala sonra ne yapıyor? Kişinin kalbine ulaşıyor, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin göğsünden nefsinin kalbine göğsü şerh ederek bir nur yolu açıyor, kişiyi teslime ulaştırsın diye, İslam'a ulaştırsın diye. Bu işlem yapılmadıkça Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmadıkça, göğsünü şerh ederek o kişi İslam'ı yaşayamaz. İslam olamaz. İslam olmak teslim olmak manasına geliyor. Hanif dininin Arapça adı İslam. Ruhunu, reçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmeyi içerir. 7 safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha,

irşat makamına ulaşıp, hidayetçiye ulaşıp tabi olmak, ikinci safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, üçüncü safha, fizik vücudu muhsin kılarak Allah'a teslim etmek, dördüncü safha, nefsi halis kılarak Allah'a teslim etmek, beşinci safha, irşada ulaşmak, altıncı safha ve yedinci safha, iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte 28 basamaklık İslam merdiveni 4 tane 7 basamaktan oluşur ve böyle dizayn edilir. Ve Asr suresi bu 4 tane 7 basamaklık safayı anlatır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilerseniz birinci safa, 14. basamakta tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. İkinci safa, 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Üçüncü safa, 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim eder, teslim olur. Dördüncü safa, 26. 27. basamakta nefsiniz Allah'a teslim olur. 28. basamağın, bu nefsinizin Allah'a teslim olması 5. safa, 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 6. safa, 5. kademesinde gene 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Böylece teslimi külli ile teslim olmayı gerçekleştirirsiniz. 7. safha. İşte sevgili kardeşlerim, ölümden hayata gelmeniz Allah'a ulaşmayı dilemenizle gerçekleşir. Sonra 10 tane ihsan alacaksınız ki bunlardan sadece 4'ü bunlar. Kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilecek. Göğsünüzden nefsinizin kalbine nur yolu açılacak Allah'ın nurlarının girebilmesi için. Sonra huşuya ulaşacaksınız ve mürşidinize ulaşacaksınız. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman tabiiyetle birlikte mümin olmak şerefine ereceksiniz. O güne kadar diliyle mümin olan biriydiniz. O günden sonra kalbiyle mümin olan birisi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbinize Allah iman kelimesini yazdığı için mümin olacaksınız. Kalbinizdeki iman kelimesinin sahibi olacaksınız. Sonra ruhunuz vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşacak. Yeni bir safhasında olacaksınız. İslam. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonraki bir safha, 25. basamaktasınız. Ama sevgili kardeşlerim, daha sonra daimi zikre ulaştığınız zaman da bakacaksınız ki o güne kadar da kör, sağır, bedilsizmişsiniz. Yani daha sonraki safa için 26. basamağa kadar geçen ömür gene bir ölümdür.
Yani kalp gözünüzün açıldığı, kalp kulağınızın açıldığı, kalbinizdeki idrakin Fuad'a çevrildiği, kalp yüzü açık, kalp kulağı açık birinin idrakine çevrildiği bir ortama ulaşacaksınız. Fıkıh etmek yeni bir idrake, Fuad'e kendisini terk edecek. Burada baş gözleriniz dünyayı görürken, dünyadaki Allah'a ait olan şeyleri hissederken, kalp gözünüzü açan Allah Teala ona bu zahiri alemin ötesini göstermeye başlayacak. Orada göreceksiniz ki o güne kadar ölüymüşsünüz. Kainatı Allah Teala size bir bir gösterecek kalp gözünüz açıldığı zaman. Allah'ı işiteceksiniz kalp kulağınızla. O zaman yeni bir kör ve sağır ve dilsiz olmaktan kurtulmuş olacaksınız. Beşinci, altıncı, yedinci basamaklardaki kör, sağır ve dilsiz olmaktan kurtulmanız, dünya hayatını, dünya hayatındaki fizik yaşantının standartları açısından sizi ölümden dirilmeye götürüyor. Ama 26. basamakta fizik alemin standartlarının ötesi için yeniden diriliyorsunuz. Yani 3. basamağa kadar gerçek anlamda ölüsünüz. 3. basamakta dünya hayatı için diriliyorsunuz. Ama manevi bir dünya hayatına gözlerinizi açıyorsunuz. Allah'a göre bir hayatı sağır, dilsiz ve kör olmayarak gözleri gören, kulakları işiten, kalbi idrak eden bir insan olarak dünya hayatını yaşamaya başlıyorsunuz. Allah'a göre bir dünya hayatında canlısınız. 26. basamağa kadar böyle geliyorsunuz. Ama 26. basamakta şu fizik dünyanın ötesine vukuf kesbetmeniz için Allah Teala baş gözlerinizi değil, kalbinizdeki kalp gözünü açıyor. Allah Teala kalp gözünüzü açtıktan sonra kalp kulağınızı açıyor. Kalbinizdeki fıkıh hastasını, fıkıh etme hastasını Fuat hastasına çeviriyor. Yani fiziğin ötesini de idrak edebilecek olan bir yetenekle donatıyor sizi. Anlıyorsunuz ki o ana kadar da bir ölüymüşsünüz. Ama kainat için ölüymüşsünüz. Dünya hayatı için canlıymışsınız. Ama kainat için ölüymüşsünüz. Ve Allah Teala size bunları veriyor. İşte böyle bir dizaynda gök katlarını birer birer görmeye başlıyorsunuz. Fiziğin ötesindeki standartları devrin imamının dergahını gösteriyor Allah Teala kalp gözünüze. Kalp kulağınızı da devamlı neleri gösterdiğinin bilgisini veriyor.
Sonra yedi katı sırlarıyla birlikte birer birer göstermeye başlıyor. Tarık-ı Mustakim boyunca yedi tane gök katını aşarsınız. Her safayı ayrı ayrı gösteriyor Allah-u Teala. Sonra Sete'din müntaha Adem'e, yokluğa geçiş noktası. Ne zaman iradenizi de Allah'a teslim ederseniz Adem'in ötesini yokluğu gösterir Allah-u Teala. Yokluktan dünyaya baktırır. Dünyayı aslında kainatı gösterir. Dünya kainat üzerinde bir toz zerresidir. Allah-u Teala kainatı gösterir size. Görürsünüz ki kainat bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. Ve Allah'ı görürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı görmek. İşte görüyorsunuz ki her şey sizin için. Adem yani yokluk ve Allah'ın zatı. Burası teslimi külli ile teslim olmanın standardıdır. Az kişiye nasip olacak bir güzelliği yaşamaktır. İnsanların çok azı, belki yüzde biri, belki binde biri bu nihai güzelliğe ulaşabilir. Bütün insanlığa kıyas edince bu böyledir. Ama Allah'ın yoluna giren insanların yolunda güçlüklerden yılmayarak Allah'a bağlılığını tekrar tekrar Allah'a ispat eden, Allah'a tevekkül etmiş olan insanlar mutlaka bu hedefe ulaşırlar. Mutlaka irşat makamını Allah-u Teala onları tayin eder ve mutlaka onlar Allah'ın zatını ve Adem'i, yokluğu ve yokluktan kainatı göreceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her biri ayrı bir mutluluk, ayrı bir saadet. Allah'ın mümtaz insanlara hediyeleri, nimetleri. Herkes bunları yaşayamaz. Ama aranızdan yaşayanlar olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın öğretisi herkese açıktır. Allah'ın öğret dediği her şeyi öğretmekle vazifeliyiz. Yaşatmakla vazifeliyiz. Yani hidayetle,
vazifeliyiz. Öyleyse mutluluğunuz hidayet dizaynı içerisinde hüküm ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hidayet çağının içinde bulunduğumuzu, hidayetçinizin mevcut olduğunu, burada olduğunu, onunla karşı karşıya olduğunuzu idrak ediyor musunuz? Bunu idrak etmek kolay bir şey değildir. Şeytan insanlara vesvese üzerine vesvese vermeye çalışır. İnsanların kendisiyle olan bağlarını koparıp da Allah ile yeni ve sağlam, onları kurtuluşa ulaştıracak olan tertemiz bağlar kurmasını bütün pisliklerin sahibi olan iblis asla işlemez. Asla istemez. Onun işi pisliktir, ricstir. Ve bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek onun şiarıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu? O sadece Allah'ın yolunda yaşanır. Allah dostları için vardır. Başkaları için yoktur. Hiç kimse Allah dostu olmadıkça mutlu olamaz. Saadeti yaşayamaz. İşte onun için diyorum ki sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin hakkınız. Vazifenizi yapın ve hakkınızı alın. O size teslim edilmek üzere hazır bekliyor. Mutluluğu yaşamanız Allah'ın temel emridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir mutluluk sohbetimiz de böylece tamamlanıyor. Yeniden yeni doğan günlerde, her yeni güneşle birlikte bizi hatırlayın. Unutmayın, yeni bir güneş doğdu. Hidayet güneşi. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırması, cennet ve dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as-salavat, Allah'a salala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.
1: Eşinizle sevgili kardeşlerim aralarınızda hepiniz için söylüyorum. Anlaşmazlıkları oluşturmayın. Allah içinsiniz, aileniz içinsiniz demektir. Ailenize sadece sevgiyi ulaştırın. Aranızda, karşınızdaki istemese bile siz sevgiyi davranışlarınızla ispat edin. Onları sevdiğinizi. Eğer bunu yapabilirseniz onlar da sizi çok seveceklerdir. O beni sevsin, ben de onu seveyim yok. Ben onu seveceğim. İnşallah Allah-u Teala da onun beni sevmesini sağlayacak diye bir ümit içerisinde olun. Karşınızdakinden beklemeyin. Önce siz sevginizi gösterin. O zaman karşınızdakinden sevgi beslemek hakkınız doğar. Sevgi beklemek o zaman sizin de hakkınız olur.
0: El Fatiha ve as salavat Allahumme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah ile birlikteyiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sığınırız. Ve size bu akşam Miraç'tan bahsetmek istiyoruz. Kod numarası 16.7.2. Yani

Sevgili kardeşlerim, Miraç Allah'ın huzuruna ulaşmaktır. Allah'ın huzuruna fizik vücutlarıyla ulaşan Allah'ın katına yükselebilen sadece üç peygamber vardır. Hazreti Üzeyr, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunlardan, bu üç tane peygamberden Allah'a ulaşıp da Allah'ın huzuruna yükseldikten sonra tekrar yeryüzüne inebilen sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hazreti Üzeyr de, Hazreti İsa da oraya çıkmış ve orada Allah-u Teala tarafından alıkonulmuşlardır. Kıyametten evvel Hazreti İsa da tekrar yeryüzüne inecektir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıktı ve geriye döndü. Çıkışının arkasından dönüşü de gerçekleştirdi. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu hususu kesinleştirmiş. Kulumu abidi kendisine ulaştırdığını söylüyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala kulumu abidi bir gecede zatına çıkaran ve tekrar yeryüzüne gönderen odur diyor. Miraç müessesesinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in indindeki değeri büyüktür. O Allah'ın huzuruna çıkmış ve geri dönebilmiş olan aynı gün hemen huzura kabul edildikten sonra geri dönen tek peygamberdir. Ne yazık ki zamanımızda birçok din adamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miracını inkar etmektedirler. Bir kısmı göklerde bir Allah yoktur demeye kadar vardırmıştır işi. Ama sevgili kardeşlerim, bu herkesin dilediğini rahatlıkla söyleyebileceği bir arenada kimlerin Kur'an'ı anlattıklarını, kimlerin anlatmadıklarını ortaya koyan bir kesin ayıraçtır. Önemli olan Kur'an-ı Kerim. Bir gece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağından alınıyor. Önce Beytül Makdis'e götürülüyor. Mescid-i Aksa'ya. Ama giderken iki yerde duruyor. İki tane kervan. Birinci kervan ya bir ay sonra ya da bir hafta sonra, süreyi hatırlayamıyorum şimdi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bulunduğu yere ulaşacak olan kervandır. O kervana ulaşıyor. Onlarla birkaç kelime konuşuyor. Oradan ayrılıyor. İkinci kervana ulaşıyor. O da birinci kervandan bir hafta sonra gelecek olan kervandır. Onlarla da konuşuyor. Ve bu standartlarda
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'ya ulaşıyor. Mescid-i Aksa'dan dikey bir yolculukla 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaşıyor. Bu bir tayyi mekan olayıdır. 3 tür tayyi mekan olayı söz konusudur. Yani mekanın tay edilmesi, ortadan kaldırılması, burada zamanın da bahsedilmesi, kısaltılması, yok edilmesi söz konusu. Bahsi zaman. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç tür tayyi mekandan herkese nasip olmayan, çok az kişiye nasip olan üçüncüsünü gerçekleştirebilmiştir. Birinci tayyi mekan nefs tayyi mekanıdır. Nefsiniz gerçek uykuya vardığınız zaman elektron devir sayısını fizik vücudumuzun elektron devir sayısıyla dengeyi getirmek üzere yükseltir. Fizik vücudumuzun elektron devir sayısı da gerçek uykuya geçtiğiniz zaman azalır. Ve orta noktada iki elektron devir sayısı eşit olur. Eşit olunca nefs vücudu terk etmek imkanının sahibi olur. Nefs vücudu terk ederken fizik vücudu kontrolü altında tutan akıl fizik vücudun uykuda kaldığı sürece akla ihtiyacı olmadığı cihetle akıl nefsi kontrolü altına alır. Nefsle beraber nefsin gitmeyi seçtiği aslında akıl seçer. Nefs de oraya ulaşır. Aklın kumandasında. Nefs tayyi mekanını hepiniz yaşadınız. Her rüyanız bir tayyi mekan olayıdır. Mekanı değiştirmek, bulunduğunuz mekanı yok edip başka bir mekanın içinde olmak. Sevgili kardeşlerim, şu anda içinde bulunduğunuz oda veya salon, her neredeyseniz, bizi bilgisayarınızdan ya da televizyonunuzdan nerede seyrediyorsanız, bilin ki o oda, o salon, o bulunduğunuz yer aynı anda 6 tane alem ihtiva etmektedir. İçinde bulunduğunuz zahiri alem, fizik vücudunuzun alemi, onu fizik vücudunuzun görebileceği, hissedebileceği bir alemdir. Böyle bir dizayna dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu dizaynda Allah-u Teala'nın güzellikleri bütün boyutlarıyla fark edilir. Zahiri alemin her şeyini görürsünüz, hissedersiniz, dokunursunuz. Ama içinde bulunduğunuz o salon aynı zamanda berzah aleminin de bir parçasıdır. Hissedemezsiniz. Aynı zamanda cinlerin yaşadığı alemin de bir parçasıdır. Hissedemezsiniz. Aynı zamanda onların berzah aleminde bir parçasıdır. Hissedemezsiniz.
emr aleminin de bir parçasıdır, hissedemezsiniz. Zünvani aleminde bir parçasıdır, hissedemezsiniz. Ve sizinle beraber olan Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyle kuşattığı, Allah'ın oluşturduğu bir muhteva da bu altı aleme ilavedir. Onu da hissedemezsiniz. Allah'ın rahmeti ve fazlı sizi de bütün hüviyetinizi ihtiva ederek kuşatmıştır. İhata etmiştir. Sizde de Allah'ın rahmeti ve ilmi tecelli etmektedir. Bir başka ifadeyle Allah tecelli etmektedir rahmetiyle ve ilmiyle. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün alemler bu içinde bulunduğunuz salonda temsil edilmektedir. Fizik vücudunuz, gördüğünüz, işittiğiniz, dokunduğunuz, beş duyunuzla ayrı ayrı hissettiğiniz ortamı ifade eder. Fizik vücut bu aleme aittir. Ama nefsiniz berzah alemine aittir. Ve ruhunuz da emr alemine aittir. Üç aleme ait üç vücudu beraberinizde bulunduruyorsunuz. Ne zaman nefsiniz fizik vücudunuzdan ayrılır da aklınız nefsinize kumanda etmeye başlarsa, nefsinizin uçabildiğini göreceksiniz. Ve o müthişim olayı bir defa yaşadıktan sonra uçmak zaten sizde tutku halini alır. Ama her rüya gören aslında Allah'ın herkese nasip kıldığı tayin mekanı yapmıştır. Ama bunun bir tayin mekan olduğunu bilmemektedir. Bir hayali yaşadığını zannetmektedir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiç kimsenin yaşamaması aşağı yukarı mümkün olmayan bir tayin mekan türü nefs tayin mekanıdır. Herkes rüyada hayal gördüğünü zanneder. Ona göre sadece fizik alem vardır. Oysa ki nefsinizin de bir alemi vardır. Ve şimdiye kadar ölen herkesin nefsi orada hayattadır, yaşamaktadır. Onun için öldü zannettiğiniz insanlar aslında ölmemiştir. Nefsleri aynı hüviyetiyle öldükleri andaki şekilleriyle yaşamaya devam edecektir. Kıyamet gününe kadar, kıyamet gününden sonra da devam edecektir fizik vücudun yeniden içine girerek. Kaldı ki fizik vücudunuzda öldükten sonra kıyamet günü tekrar son andaki haliyle canlanacaktır. Öyleyse her halükarda yaşam devam edecektir. Kıyamet günü sizlere sorulduğu zaman ne kadar kaldın ölü olarak? Yarım saat veya daha fazla diyeceğiniz ifade buyuruluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefs tayin mekanı tekrar edelim. Herkesin yüzlerce defa, binlerce defa yaşadığı bir tayin mekan türüdür. Ama insanlar rüyayı bir tayin mekan olarak değerlendirmezler, hayal gördüklerini zannederler. Nefs tayin mekanına sahip olduğunuz zaman alemler arasındaki farkı çok net anlayacaksınız. Nefsiniz berzah alemine aittir. Eğer Allah Teala size bu alemde tayin mekan yaptırdıysa, bu alemdeki hiçbir şey
sizin için dokunulabilir hüviyette değildir. Görüntüsü vardır evlerin, duvarların. Net olarak bir ev görürsünüz, duvar görürsünüz. Ama bakarsınız ki duvarın içinden geçebiliyorsunuz. Evin kiremitlerinden yukarı, çatısından yukarıya çıkabiliyorsunuz. Kapıları açmadan içeriye girebiliyorsunuz. Ve yer çekimi kuvveti size tesir etmiyor. Yer çekimi kuvveti fizik vücudunuzla alakalı. Siz fizik vücudun ait olduğu zahiri alemin bir parçası değilsiniz. Nefsinize aklınız kumanda ettiği sürece. Ta fizik vücudunuza geri dönene kadar nefs sayı mekanını yaşarsınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Teala'nın huzuruna miraca 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaştığı zaman nefsiyle mi ulaştı? Hayır. Nefsiyle, ruhuyla ve fizik vücuduyla ulaştı. Öyleyse ikinci tayı mekan nedir? İkinci tayı mekan ruh tayı mekanıdır. İrşat makamına tayin edilenlere Allah Teala onların başlarının üzerine kendi ruhlarını verir. Yani iradesini de Allah'a teslim eden adn-ı cennetinin sahibi olan irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşada tayin edilen kişilerin başlarının üzerinde kendi ruhları da yer alır. Ne olur yer alırsa işte Allah-u Teala'nın önlerinde ve sağlarında onların nurları vardır diyor Allah-u Teala. Birisi devrin imamının ruhu, diğeri kendi ruhu, hem önde hem sağında 2 tane ruh, ikisinin de başının üzerinde salah nuru olduğu için nurları önlerinde ve sağlarındadır diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden veriyor Allah Teala bu ikinci nuru, yani ikinci ruhu? Ruh tayı mekanı yapılabilsin diye veriyor. Ruh tayı mekanı fizik vücut tayı mekanından çok daha ötede, nefs tayı mekanından çok daha ötede bir olaydır. Ruh tayı mekanı yapıldığı zaman ruh dilediği zaman fizik vücut hüviyetine girer. Dilediği zaman ruh hüviyetine girer. Ruh hüviyetine girdiği zaman zahiri alemde hiç kimse onu göremez. Bu gözlerimiz, fizik vücudumuzun baş gözleri ruhu da nefsi de normal standartlarda göremezler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruh tayı mekanı gerçekleştiği zaman ruhun fizik vücut mu olduğu, ruh mu olduğu diğer insanlar tarafından teşhis edilemez, tespit edilemez. Fizik vücudun bütün özelliklerinin sahibidir. Farklı bir özelliğinde sahibidir. Uçabilir. Ve görünmez olabilir. Ruh tayı mekanının 2 özelliği uçabilmek, görünmez olabilmektir. Yetmez. Bütün alemlerde ruh bulunabilir. Görünmez olarak da bulunabilir. Görünür olarak da bulunabilir. Hangi alemde bulunmayı diliyorsa, hangi alemin hüviyetinde olmayı diliyorsa, ruhun yetkisi o alemin hüviyetine kendini çevirebilmektir.
Bu bakımdan ruh sahibi mekanının, ev sahibi mekanının çok ötesinde üst seviye bir tayin mekan türüdür. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh tayin mekanıyla mı Allah-u Teala'ya ulaştı? Hayır. Daha da ötesi. Fizik vücut tayin mekanıyla. Nefsin fizik vücudun içinde esir olmasının, ikincil unsur olmasının, bağımlı unsur olmasının, fizik vücudun da nefse göre dominant unsur olmasının bir sebebi var. Fizik vücudun elektron devir sayısı, nefsin elektron devir sayısının iki katı. İki katı olduğu için nefs fizik vücudun içinde esirdir. Bir insan bayılmadıkça, ölmedikçe, iki, ve uyku haline girmedikçe, üç, nefs fizik vücuttan ayrılamaz. Fizik vücudun içinde bir rehinedir, bir esirdir. Öyleyse nasıl ayrılır? Gerçek uykuya vardığınız zaman elektron devir sayınızda düşme oluşur. Nefsinkinde de yükselme, orta noktada aynı devir sayısına ulaşırlar. Ulaştığı anda nefsin fizik vücudu terk etmesi çok kolay bir olgudur. Nefs fizik vücudu terk eder. Güç olan nedir? Şuurlu olarak bunu gerçekleştirebilmeniz. Şuur, akıl melekelerinin aktivitesini ifade eder. Aktif bir melekedir. Ve aktifse uyku haline girmeniz zor bir olaydır. Bunun için Allah-u Teala siz uyumadan evvel uykuyu aşarak tayy-i mekana bilinçli olarak ulaşmak istiyorsanız bu sizi çok uğraştıran bir tayin mekan türü olacaktır. Bütün tayin mekanlarda ışık duvarını iki defa aşmak mecburiyetindesiniz. Hem vücudunuzdan ayrılıp da gitmek istediğiniz yere giderken hem de geri dönerken. Ruh tayy-i mekanı bir insan için önemli bir tayy-i mekan türüdür. Allah'ın çok büyük bir lütfudur. O kişiyi fizik vücuduyla bulunduğu şehirde herkes görür. Ama bir de bakarsınız aynı kişiyi haçta da görenler vardır. Aynı gün konuşmuşlardır, sohbet etmişlerdir, beraber yürüyüşe çıkmışlardır, aynı mekanda bulunmuşlardır. Orada da bir fizik vücut vardır. Ama iki tarafta şahitlik eder ki o gün birisi onu yaşamakta olduğu şehirde görmüştür. Diğeri de orada haçta görmüştür. Mümkün müdür? Mümkündür. Haçta gören ruhunu görmüştür. Ama fizik vücut hüviyetindedir. Ruh, hiçbir farkını göremezsiniz. Fark edemezsiniz. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh tayyi mekanıyla mı Allah-u Teala'ya ulaştı? Hayır. Fizik vücut tayyi mekanıyla ulaştı. İşte konumuz orası. Miracın gerçekleşme standardı fizik vücut tayyi mekanıdır. Fizik vücut yer çekimi kanununa tabidir. Bu sebeple normal standartlarda uçması mümkün değildir. Öyleyse ne olabilir? Ne zaman ki
o kişinin başının üzerindeki kendi ruhu vücuduna örtü olursa. Yani ruhun elektron devir sayısı fizik vücudun iki katı olursa. O zaman fizik vücut bağımlı unsur olur, ruh dominant olur, hakim unsur olur. Ve ruh baş gözüyle görülmediği için ruhu göremezler ama ruhun dominant olması sebebiyle örtü olduğu, hakim olduğu fizik vücudu da kimse göremez. Ruhun sonsuz hızı her an harekete geçebilir. Ruh dilediği an fizik vücudu dilediği yere götürebilir bir anda. Nasıl akıl onu neresini düşünürseniz onun düşünüldüğü yerde oluşursa, oraya hemen vasıl olursa, aynı an ulaşırsa, ruh içinde aynı şey söz konusudur. Düşündüğünüz yere ruh hemen ulaşmak imkanının sahibidir. Böyle bir dizaynda eğer fizik vücut tayi mekanı söz konusuysa, ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miracı o miraçtır, o zaman fizik vücut da ruhla birlikte ruhun içinde hareket halinde olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aynı gece çok kısa bir zaman parçası içinde ruhu vücuduna örtü olmuştur ve önce birinci kervana, sonra ikinci kervana, sonra da Beytül Makdis'e, yani Mescid-i Aksa'ya ulaşmıştır. Mescid-i Aksa'ya ulaştığı zaman oradan dikey bir yolculukla Allah'ın katına, 7 tane gök katını aşarak indi ilahiye ulaşmıştır. Oradan da yoklukta olan Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ve Allah'ı ruhunun baş gözleriyle görmüştür. Sitesinin imtihadan sonra. Allah Teala buyuruyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Kalbi nefsinin kalbi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefsinin kalp gözü açıktı tabiatıyla ve Allah'ı yüzlerce defa kalbinin gözleriyle, nefsinin kalbindeki görme hassasıyla görmüştü. Ve ne zaman ki ruhunun baş gözüyle de gördü, Allah Teala diyor ki kalbi, nefsinin kalbi, görüntüyü ona evvelce yüzlerce defa veren nefsinin kalbi, baş gözünün kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Yani baş gözünün, ruhun baş gözünün gördüklerini tekzip etmedi. Çok kısa bir zaman süresinde Allah'ın katına kadar çıkmak, Allah'ın katından tekrar Allah'la konuştuktan sonra
karşılıklı muhabereden sonra tekrar dönmek, Mescid-i Aksa'dan bulunduğu yere geri dönmek, Allah Teala'nın bir dizaynıydı. Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne dünyada tek kişiye Allah'ın katına yükselip Allah ile konuştuktan sonra tekrar bu dünyaya geri dönmek yetkisini Allah Teala Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne vermiştir. Aynı anda geri dönüş sadece onun için mümkün olmuştur. Allah Teala dilediğine kendisini kalp gözüyle gösterir. Bunlara Allah'ın zatına şahit olanlar diyor Allah Teala. Allah'ın katında bir müşahede, Allah'ın katında bir şehadet. Kalp gözünün Allah'ı Allah'ın katında görmesi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam de Allah'ı görmüştür. Defalarca kalp gözüyle görmüştür. Nefsinin kalp gözüyle. Ama o görüş Miraç gecesi olan görüş, ruhun baş gözüyle bir görüştür. Öyleyse ruhun baş gözüyle görmek. Nasıl şu anda bizi fizik vücudunuzun baş gözlerinizde görüyorsanız, eğer orada ruhunuz da olsaydınız, o zaman da ruhunuzun baş gözleriyle bizi görecektiniz. Ruhun elektron devir sayısı, fizik vücudun elektron devir sayısının iki katı olduğu zaman fizik vücut ruhun içinde ikincil olur. Yani bağımlı unsur olur.

ayetle indirdi, Kur'an-ı Kerim'e geçti. Münafıklar ve putperestler Peygamber Efendimiz Hazretleri'ni yalancılıkla suçladılar. Bütün devirlerde bütün Resuller ve Nebiler hep yalancılıkla suçlanmışlardır. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir şeydir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bildiğiniz gibi son Nebi'ydi, yani son peygamberdi. 1400 senedir dünya üzerinde peygamber olmadı. Şu anda da yok. Bundan sonra da peygamber olması mümkün değil. Kainat şeriatı Allah'ın nebilerine, peygamberlerine indirdiği şeriat kitabıyla dizayn edilir. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Ve dünya durdukça, kainat durdukça, kainatın şeriatı o şeriattır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam alemlere rahmet olarak yaratılmıştır. Alemlere hakim olarak yaratılmıştır. Ve bütün kainatta bilinmektedir. Kainatta hayat olan bütün gezegenlerde din de vardır. Ve bütün gezegenlerde de aynı din söz konusudur. Hazreti Adem'in, Hazreti İbrahim'in ve bütün peygamberlerin hanif dini. Öyleyse Allah'ın görülmesi müessesesine bakıyoruz. Hazreti Musa Allah'ı fizik vücudunun baş gözleriyle görmeyi diledi. Ben dedi seni görmek istiyorum. Allah Teala ben görülmem demedi. Sen beni göremezsin dedi. Lem terani. Hazreti Musa da ısrar etti. Ben dedi seni mutlaka görmek istiyorum. Allah Teala onun yalvarmalarına gene dayanamadı. Dedi ki şu karşıdaki dağa tecelli edeceğim. Sen bak duruma. Ondan sonra dilersen bunu gerçekleştiririz. Allah Teala dağa tecelli edince Hazreti Musa dağın berhava olması dolayısıyla düşüp bayıldı. Ayıldığı zaman artık Allah Teala'yı baş gözüyle görmeyi dilemiyordu. Allah Teala ona kalp gözüyle saatini gösterdi. Hazreti Musa da zamanının huzur namazının imamıydı. Hiçbir huzur namazının imamı olmamıştır ki Allah'ın zatını görmemiş olsun. Bütün devirlerde huzur namazının imamları her zaman Allah'ı görmüşlerdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da nebi olması dolayısıyla zaten namazının, huzur namazının kendi zamanındaki imamıydı. Ve Allah-u Teala'yı defalarca kalp gözüyle görmüştü. Önemli olan Allah'ın katına birinci altın kapıdan girip ikinci altın kapıdan çıkarak yedinci kata ulaşmak, yedinci katın yedi tane alemini geçmek, Sedr-i Münteha'dan sonra da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak ve yoklukta onunla beraber olabilmek. Fizik vücuduyla, ruhuyla ve nefsiyle beraber olabilmek ve tekrar bu dünyaya bu olayı yaşadıktan sonra geri dönebilmek bu Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den başka hiç kimseye nasip olmamıştır. O Cebrail Aleyhisselam'ı da görmüştür. Ama Cebrail Aleyhisselam'ı gördüğü zaman oradaki nur

mağarasındaydı. O mağarada, Nur mağarasındaki olaylar dizisine baktığımız zaman Cebrail aleyhisselam bir anda bembeyaz elbiselerle insan hüviyetinde görünüyor. Birçok melek, birçok peygambere insan hüviyetinde görünmüştü. Hazreti İbrahim'e görünenler, Hazreti Şuayb'a görünenler, Hazreti Lut'a görünenler ve

aleyhisselam göründü. Bembeyaz elbiselerle insan hüviyetinde ilk adımı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e doğru attı ve ikra dedi, oku. Alak suresinin 1. ayet-i kerimesi. İkinci adımı attı, gene oku dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 1. emrinde de, oku emrinde de, 2. oku emrinde de aynı cevabı aldı. Ben ümmiyim. Okumak, yazmak bilmiyorum. Ve Cebrail aleyhisselam 3. adımda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştı ve onu sımsıkı kucakladı. Ve dedi ki ikra, ve ne demişti Cebrail aleyhisselam? İkra bi ismi Rabbike, Rabbinin ismiyle oku. Ve okudu. Kalbindeki yazılı olan Kur'an-ı Kerim'i ömrü boyunca hiç şaşırmadan okudu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Cebrail aleyhisselamın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sımsıkı sarmasıyla birlikte Allah-u Teala Cebrail aleyhisselama cezbe verdi. Ve cezbe Cebrail aleyhisselamdan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geçti. Cebrail aleyhisselamın maksadı neydi? Cebrail aleyhisselamın maksadı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i cezbeli kılmaktı. Ve o günden sonra sık sık sarsılmaya başladı. Birçok kişi ona hazık hekimler bulmak için faaliyete bile geçtiler bu titremesi yüzünden. Onu ağır hasta zannediyorlardı. Bizi de ağır hasta zannedenler var tabii. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynında her zaman bir güzellik var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Miraç kelimesi, bizim Türkçe'de Miraç olarak kullandığımız kelime, Meariç olarak geçiyor. Meariç kelimesinin veya aynı kökten gelen kelimelerin geçtiği ayetlere beraberce bakalım. Hicr suresi 15. ayet-i kerime, وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَزَّلُّ ف۪يهِ يَارِجُونَ. Ve onlara semadan bir kapı açsak, böylece oradan yükselseler, miraç etseler bile diye, başkalarıyla alakalı, hatta kafirlerle alakalı bir konudan bahsediyor Allah-u Teala. Meariç, yükselme demek. Ve

Secde 32'de Allah Teala diyor ki yudebbirul emre mine semai ilel ardı sümme yarucu ileyhi fi yemin kâne miktarı erfesinetim mimma ta'uddûn. Gökten yere her işi o evrip düzene koyar. Sonra işler sizin saymakta olduğunuz 1000 yıl süreli bir günde yine onu yükselir. İşlerin yükselmesi. Allah Teala yükselmekten bahsediyor yine. Sebe-2'de o yere gireni ve yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe yükseleni bilir. O Rahim ve Gafur'dur. Zuhruf suresinin 53-33. ayet kerimesinde gene Allah Teala yükselmek konusunda Rahman'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkıp yükselerekleri merdivenler yapardık diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevayı en güzel şekilde anlatmak bir dizayn işi. Miraç müessesesi Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir ihsanıdır ki Sittetin müntahaya geçtikten sonra vücut bulduğu kesin. Sittetin müntahaya açtı diyor. Bir yay kadar olduğu arası diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döndükten sonra muarızları Hazreti Ebu Bekir'e dediler ki diyor ki Allah onu kendisine ulaşmış, Allah'la konuşmuş, sonra da aşağı inmiş. Hiç böyle saçmalık olur mu? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh diyor ki saçmalık olup olmadığını söyleyeyim diyor size. Kimden duydunuz bana söyleyin yalnız diyor. Ondan mı duydunuz yoksa başka biri mi size ulaştırdı? Diyorlar ki kendisinden duyduk. Öyleyse diyor, o söylemişse mutlaka çıkmıştır diyor. Mutlaka Allah onu huzuruna çıkarmıştır diyor. Onun şimdiye kadar yanlış veya yalan söylediği hiç görülmedi diyor, vaki olmadı diyor. Ve muarızlardan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediklerine İtiraz edenlerden kim varsa onlarla konuştu, hepsini ikna etmeye çalıştı. Ki o mutlaka Allah'ın Resulüdür, mutlaka doğruyu söyler. Bundan sonra Hazreti Ebu Bekir'in adı Ebu Bekir'i Sıddık oldu. Doğruyu söyleyen, tam doğruyu söyleyen. Birinci aşamada bu var. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın yalnız doğruları söylemesi. Kaldı ki gelen kervanlar, iki kervan da geldikleri zaman aynı şeyi söylediler birbirlerinden. Birer hafta farkla yolda olan kervanların ikisine de uğruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve zaman aralığı sadece dakika, bir dakika veya daha az bir zaman parçasında bir hafta mesafede olan ikinci kervana ulaşıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kervancılar da tasdik ediyorlar ki o bu imkansız olan şeyi başarmıştır insanlara göre imkansız zannedilen. Allah'a göre imkansızlık var mı sevgili kardeşlerim? Dilediği kuluna dilediği şeyi yaptırır. Dilediği kuluna dilediği şeyi verir. Dilediği kulunu dilediği şeye layık kılar. Liyakat vermek de onun elindedir. Öyleyse sevgili
öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Viraç olayı 1400 yıl evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından gerçekleştirilmiştir. O Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatıyla konuşmuştur. Namaz emrini almıştır. Ve dönüşünde bir gün Cebrail aleyhisselam önde olmak üzere namaz kılmışlardır. Cebrail aleyhisselam ona namazın bütün inceliklerini öğretmiştir. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazıyla öğle namazı arasında kuşluk sünneti ve yatsıdan sonra sabah namazı ile yatsı arasında teheccüd namazı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın huzuruna ulaşan, onunla konuşan ve tekrar inen, konuştuktan hemen sonra tekrar inen ilk insandır. Miraç olayı Kur'an-ı Kerim'de kesin bir vakadır. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me as-salavat Allah me salli ala Muhammed izu ilahi ve şeytan ve Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin sevgili öğrencileri, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha sizlere Allah'tan, onun güzelliklerinden bahsetmek üzere. Konumuz zikir. Allah-u Teala'nın en büyük ibadeti. İbadetler arasında birinci sırada gelen, dinin temeli olan zikir. Tabii siz de herkes gibi dinin direği namazdır diyordunuz. Belki bizi ilk defa dinleyenler hala aynı şeyi söylüyorlardır. Dinin direği namazdır. Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesini Allah-u Teala bize gösterdiği zamana kadar biz de öyle zannediyorduk. Ama Yüce Rabbimiz bize öğretti ki dinin temeli namazdan daha ötede olan zikirdir. İslam kelimesi Allah'a teslim olmak demektir. Vasıtaları kullanmadan bu hedeflere ulaşamazsınız. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etme hedeflerine. Ama namazı kullanırsanız, İslam'ın 5 tane şartını kullanırsanız, zikri devre dışı bırakırsanız, İslam olamazsınız. Zikir, Allah'ın kainattaki yegane dininin, Hazreti İbrahim'in hanif dininin, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dini, işte o dindir, hanif dini, Arapça adıyla Allah'a teslim olma dini, İslam dini. Teslimlerin olmazsa olmaz şartı zikirdir. Zikir yoksa ne ruhunuzu, ne nefsinizi, ne fizik vücudunuzu, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. İslam olamazsınız, dininizi yaşayamazsınız. İşte onun için Allah Teala demin sizlere bahsettiğim Ankebût suresinin 45. ayeti kerimesinde buyuruyor ki

اتلو اوهیه الیک من الکتاب و اقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر و لذكر الله اكبر. Diyor ki Habibim, sana kitaptan vahyettiklerimi onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ın zikri en büyüktür. Allah'ı zikretmek, zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek, namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'imizde namaz da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikirdir. Ama zikrullah ikisinden de, bu iki zikirden de daha büyüktür. Ve le zikrullahi ekber diyor Allah Teala. Zikrullah, Allah'ı zikretmek, Kur'an-ı Kerim tilaveti olan zikirden de, namaz kılma isimli zikirden de daha büyüktür. Yani en büyük zikirdir diyor Allah Teala. Zikir nedir? Zikir, yani zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Peki, Allah'ın 99 tane esması var. Bunlardan bir tanesi Allah kelimesi. Başka bir esmayı zikrettiğimiz zaman, tekrar ettiğimiz zaman onun adı nedir? Onun adı Esma-ül Hüsna'nın zikridir. Aralarında fark var mıdır? Vardır. Allah kelimesi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kendisi için en çok kullandığı isimdir. Zikrullah'ın temelini bu kelime teşkil eder ve nefsimizin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı zikirle ulaşır ve iman kelimesinin etrafında fazıllar yerleşmeye başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Fazıllar, Allah kelimesiyle giren rahmet, fazla salavattan fazıllar nefsimizin kalbine yerleştiği zaman bütün afetlerde aynı oranda azalma olur. %7 nispetinde nefsimizin kalbine faziletin yerleştiğini düşünelim. Nefsimizin kalbinde 19 ayrı grup afet vardır. Bu afetlerin hepsinde %7 azalma olur. Ama Esma-ül Hüsna'dan birini çekiyorsak, bizde gördüğümüz bir eksikliği Allah-u Teala'nın telafi etmesi için Esma-ül Hüsna çekiyorsak, ki Esma-ül Hüsna'nın her birini kendi sayılarında çekmemiz lazımdır her seferinde, bu sayı tamamlandığında o esma ile alakalı olan nefs afetlerinden hangisi ise sadece onda değişme olur. Fazilet orada gene nefsimizin kalbine yerleşir ama bütün afetlerde değişiklik oluşturmaz. Sadece o esmada, o esmaya o esmayı ihtiva eden, o esmanın zıttı olan afette değişiklik yapar. Öyleyse zikrullah
Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye verdiğimiz isimdir. Ne olur bunun vücudumuza sağladığı, bize sağladığı fayda nedir? Sevgili kardeşlerim, bunu yerli yerine oturtmak, asli unsurları devreye koymamız da mümkün. Evvela şunu bileceğiz ki, zikir sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere tesir eden bir faktördür. Onların kalplerinde mutlaka teskiyi oluşturur, temizlenmeyi oluşturur. Biliyorsunuz ki bir insan birinci basamakta olayları yaşar, ikinci basamakta olayları değerlendirir ve insanların çoğu ikinci basamakta seçilir. Seçilen insanlar işte Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece seçilenlerden çıkar. Seçilenler arasından kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa, ki seçilmeyenlerin dilemeleri zaten mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa, Allah onlarda Rahim esmasıyla tecelli eder. Nefs tezkiyesi ve teslimler, Allah'ın Rahim esması tecelli etmedikçe hiç kimse de oluşmaz. Öyleyse zikir, sözüme dikkat edin, zikir sadece Allah'ın Rahim esmasının tecelli ettiği insanlarda fayda husule getirir. Öyleyse Rahim esması tecelli etmiyorsa, kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse Rahim esması tecelli etmez. Biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda Allah-u Teala kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Aynı anda da Rahim esmasına tecelliye başlar. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّوءِ. Diyor ki Allah-u Teala ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'un söylediğini bizlere ulaştırıyor. Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah-u Teala. Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse bir insanın nefsini şerden kurtaracak olan şey Allah'ın Rahim esmasının o kişide tecellisidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerde de Rahim esması tecelli etmez. Allah'ın hiçbir tecellisi oluşmaz. Bu Rahim esması Allah'ın iki esmasından biridir ki birisi Rahim, birisi Rahman. Rahman esması herkes için geçerlidir. Herkese tecelli eder. Bütün insanların yaşamak için ihtiyaç duyduğu her şey Rahman esmasının tecellilerindendir. Kişinin etrafında onun yaşaması için hava vardır, nefes alıp verecektir.
yemesi için yiyecek vardır. Allah Teala tabiatı yiyeceklerle donatmıştır. Denizlerde, karada, havada, her yerde insanın gıda maddeleri mevcuttur. Bitkisel olarak, hayvansal olarak. Ama Rahim esması bunlarla alakalı değildir. Rahim esması Allah'ın rahmetiyle alakalıdır. Allah Rahim esmasıyla tecelli etmedikçe rahmet göndermez. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyor. Onun göğsüne Allah'ın nurları ulaşmaz. Rahim esması o kişide aktif değildir. O kişi için geçerli değildir. O kişinin göğsüne Allah'ın nurları ulaşmaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın üzerinde Rahim esması tecelli eder. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi kaldırır, kulaklarındaki vakrayı kaldırır, kalbindeki ekinneti kaldırır, yerine ihbat koyar, Allah o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünden kalbine göğsünü yararak nur yolunu açar Allah Teala. Hepsi Rahim esmasının tecellisidir. Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmasından evvel de Allah'ın Rahim esması varsa, o kişi de tecelliye başlamışsa, yani o kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa, zikir yaptığı zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tesbihiyle Allah-u Teala'nın ismini zikrediyorsa, o kişinin göğsüne Allah'ın katından gelen rahmetle faz ulaşır. Hangi andan itibaren ulaşır? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan, yani Allah'ın Rahim esması o kişide tecelliye başladığı andan itibaren. Rahmeti gönderen Allah'ın Rahim esmasının tecellisidir. Ya o tecelli vardır, Rahim esması tecelli etmiştir veya etmemiştir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse de Rahim esması tecelli etmez. Tecelli etmezse saydığımız işlemlerden hiçbirisi oluşmaz. Ve o kişi Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesli, isterse diye sessiz zikir yapsın. Netice değişmez. O kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmetle faz hiçbir zaman gelmez. Rahmetin ve fazlın, daha sonra da rahmetin ve salavatın çağırıcısı, davetçisi Rahim esmasıdır. İşte Allah-u Teala'nın Rahim esması üzerine kalp şartları adım adım hazırlanır. O kişinin göğsünden kalbine yol açmadan evvel de Rahim esmasının tecelliye başladığında Allah-u Teala'nın katından rahmetle faz o kişinin göğsüne gelir zikri üzerine kişinin. Ama göğsünden kalbine yol açılmadığı için tekrar Allah'a döner. Dikkat edin farklılığa. Rahim esmasının tecelli etmediği insanlarda, Rahim esması tecelli etmiyorsa bir kişiye, yani o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, o kişi zikir yapsa da ona, onun göğsüne Allah Teala'dan rahmetle faz isimli iki tane nur hiçbir zaman gelmez. Ne zaman ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah Teala onda mutlaka Rahim esmasını tecelli eder. Bu noktadan itibaren kişi zikir yaparsa Allah'ın katından rahmetle faz o kişinin göğsüne ulaşmaya başlar. Ama göğsünden kalbine yol açılmadığı için kalbe ulaşamaz. Nereye kadar? Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açtı. 10. basamağa kadar böyledir. Gelir rahmetle faz ama geri döner. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin göğsüne gelir, dilemeyenlere gelmez. Gelir ve bu noktadan evvel 9. basamağa kadar, 9. basamak da dahil, o kişinin göğsüne
gelen rahmetle faz oradan geriye döner, Allah'ın katına tekrar geriye döner. Ne zaman ki sevgili kardeşlerim, o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılır, Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince, فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü teslime açar diyor Allah-u Teala. Onların göğsünü teslime açar. Öyleyse kişinin göğsünü şerh ederek, o kişinin göğsünü şerh eder diyor, yarar diyor Allah-u Teala ve teslime açar diyor. İşte kişinin göğsünün yarılması, şerh edilmesi ve teslime açılması olayı 10. basamaktadır. Bu noktadan itibaren zikir yapan kişinin göğsüne Allah-u Teala'nın zikri yapıldığı zaman Allah-u Teala'nın katından rahmet ve faz nurları iner. Kesintisiz bir şekilde ard arda iner ve şifreli yolu takip ederek açılmış olan, göğsü yararak açılmış olan yolu takip ederek kalbe ulaşır her ikisi de. Rahmet de, fazl da. Ama burada farklı bir olay var. Kalp mühürlü. Kalbin nur kapısı Allah'a çevrilmiş ama mühürlü, açık değil. Allah'ın katından gelen rahmetle faz kalbe ulaşırlar. Mühürden içeriye ikisi de giremez. Ne rahmet ne fazl. Ama fazlın giremediği ve sızamadığı bu ortamda rahmet nurları kalbin içine sızmayı başarırlar. Sızmaya başlarlar. Kişi 10. basamakta ve kişi zikir yapıyor ve rahmet nurları kalbin içine sızmaya başlıyor. Kişi 11. basamakta. Bu rahmet nurlarının %2'ye ulaştığı yer, kişinin huşuya ulaştığı yerdir. Nefsin kalbindeki zikrin ilk zaferi. Kalbe %2 nispetinde rahmetin gelip iman kelimesinin itiş gücüne rağmen kalpte yerleşmeyi başarması. Allah Teala Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Sakın diyor Allah-u Teala, siz de zikri unutanlar ve aradan uzun zaman geçip de kalpleri kasiyet bağlayanlar gibi olmayın. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman kalbe ilk nur girişinin 11. basamakta başladığını görüyoruz. Bu aslında giriş değildir, sızmadır. Çünkü kalp henüz mühürlüdür. Allah-u Teala benim fazlım müminler içindir diyor. Mümin olmakta başlayan bu fazl, ne zaman o kişi iradesini Allah-u Teala'ya teslim ederse, teslim olursa veya o kişi iradesini Allah'a teslim ederse,
O zaman iradesini Allah'a teslim ettiği zaman Fazlul Azim adını alır. Fazlım müminler içindir diyor Allah-u Teala. Belli ki Allah-u Teala burada kişiye göre mümin olmayı ifade ediyor. Allah'a göre değil. Kişiye göre mümin olmak kalbinin içine imanın yazılmasıyla tahakkuk eder. Ama Allah'ın ölçülerinde kişinin mümin oluşu Allah'a ulaşmayı dilediği an tahakkuk etmiştir. Öyleyse ne Allah'a göre ne kişiye göre Allah'a inanan kişi mümin olmak şerefine sırf Allah'a inanıyor diye eremiyor. Mümin olmanın başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemek var. Bu noktada ise kişi bir, Allah'a inanıyor. Kesin şekilde Allah'a inanıyor. İki, ruhunun Allah'a hayattayken ulaşmasına da inanıyor. Üç, bunun üzerine bir farz olduğuna da inanıyor. Dört, ruhunu Allah'a ulaştıracağına kesin olarak inanıyor. Çünkü Allah'ın Şura 13'te sözü var ve o kişi onu biliyor. Öyleyse amir olan bir insan Allah'a ulaşmayı dileyen bir insandır. Ne diyor Şura 13? Allahü yeştevi ileyhi men yeşavü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, kullarından dilediğini kendisine seçer. Dilediğini kendisine seçer diyor. Ve onlardan dilediklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse seçilmek mümin olmak için kafi değil. Seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece onlar müminlerdir. Diledikleri andan itibaren müminlerdir. Allah'ın dizaynında onlar müminlerdir Allah'a göre. Ama kulun vücudu itibariyle, vasıf şartları itibariyle o kişi henüz mümin olmamıştır. Kalbine iman henüz yazılmadığı için. Öyle olduğu için de fazl o kişi için aktif değildir. Ne zaman kişi vasıfları itibariyle mümin olacaktır? Kalbine iman yazıldığı zaman. Öyleyse Allah'a göre neden başlangıçta kişi mümin? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'tan bir garanti alıyor kişi. Kalbine mutlaka iman yazılacak. Birinci garanti. Ruhu mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştırılacak Allah-u Teala tarafından. İkinci garanti. Öyleyse Allah'a göre Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bunları elde eden kişidir. Elde etmiş kabul ediyor Allah-u Teala. Çünkü kalbe iman yazmak da o kişinin elinde değil, Allah'a ulaşmak da o kişinin elinde değil. Kalbe iman yazacak olan da Allah, o kişinin ruhunu, o kişi hayattayken kendisine ulaştıracak olan da Allah. İşte böyle bir statü altında 10. basamakta kişi zikre başlıyor. 11. basamakta kalbine, 10. basamakta kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılıyor. 11. basamakta kişi zikrullah'a başlıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrediyor.
Ve Allah'tan gelen rahmete faz göğsüne ulaşıyor, kalbine ulaşıyor. Rahmet nurları kalbe sızmaya başlıyor. Ve %2 rahmet kişinin kalbinde yerleşiyor. Kişi huşu sahibi oluyor. Ve Allah ona tabi olacağı mürşidini mutlaka gösteriyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada o kişi için bir sonuç çıkıyor. Kişi huşu sahibi olmuştur, mürşidi görmüştür, ona ulaşmıştır, önünde diz çöküp tövbe etmiş, el öpmüştür. Ne olur? Allah'ın 10 tane nimeti gelir. Devrin ömrünün ruhu başının üzerinde oluşur. Kişinin kalbinin mührünü Allah-u Teala açar. Kalpteki küfür kelimesini dışarı alır. Kalbin içine imanı yazar. Ve kalbin artık yeni bir veçesi, yeni bir devri, yeni bir veçeyle, yeni bir şekil alışla, yeni bir devre başlamış olur kalp. Artık rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur kalbe ulaşacaktır. Allah o kişinin kalbinin içine çünkü imanı yazmıştır. Nefs tezkiyesinin şartları tamam olmuştur. Öyleyse nefs tezkiyesinin kalple alakalı şartlarına baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir, o kalbin içindeki ekinet alınmış, yerine ihfat konmuştur. O kalbin mührü açılmıştır. Kalbin içindeki küfür kelimesi dışarı alınmıştır. Kalbin içine iman kelimesi yazılmıştır. Ve kişinin kalbine iman kelimesinin yazıldığı anda, yazıldığı andan daha evvel nefsin kalbine %2 rahmet sızmayı başarmıştır. Küfür kelimesinin devamlı itiş gücüyle onu kalpten atmaya çalışmasına rağmen küfür kelimesi hala kalpte dururken rahmet nurları kalbe yerleşmeyi başarmıştır %2 nispetinde. Ve bu noktada, söylediğimiz noktada Allah-u Teala kalpteki küfür kelimesini almış, dışarı atmıştır. Artık kalpte faziletleri ve rahmeti dışarı atacak olan bir itiş gücü mevcut değildir. Tam aksine faziletleri, fazılları kalbin içine toplayacak olan, kendisine yapıştıracak olan iman kelimesi vardır kalpte artık. Nefs tezkiyesinin şartları tamamlanmıştır. Kişinin Allah'tan aldığı nimetler başka nelerdir? O kişinin bütün günahlarını Allah Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevirir, seyyiatini hasenata çevirir. Ruhunu Allah'a ulaşmak üzere yola çıkartır Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre. Kişi nefs tezkiyesine başlar. Fizik vücudu nefs tezkiyesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. İrade de azalan nefsin afetlerine paralel olarak aynı oranda güçlenmeye başlar. Ve 10. nimeti Allah-u Teala'nın, o kişiye biri 10 verirken bir tek derecelik kazandığı hayra 10 katını verirken 100 katını vermeye başlar ve bunu 700 katına kadar çıkaracaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi burada başlıyor. Unsuru zikirdir. Bu noktadan evvel
Yani kişinin 14. basamakta tabiyetinden ve kalbine iman yazılmasından evvel o kalbe sadece rahmetle fazl giriyordu. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: "Ve levla fadlullahi aleyhi ve rahmetehu ma zekka minhum ebeden ehada." Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, nefsinizin kalbine ulaşmasaydı, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz. Kimse kendi nefsini tezkiye edemez, Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Böyle diyor Allah Teala. Öyleyse bu noktaya kadar rahmetle fazl var ortalıkta. Ama Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde Allah'ın söylediklerine bakarsak, bir de rahmetle salavat isimli yeni bir grup daha gelecek. Kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman bir kısım insanlar derler ki, muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız, mülaki olacağız. Allah'a ruhumuzu mutlaka ulaştıracağız, geri çevireceğiz. Allah'a ruhumuzu rücu ettireceğiz. İşte diyor Allah Teala Bakara 157'de, hidayete erecek olanlar onlardır diyor. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Hidayetin rahmet ve salavatla olacağı, yani nefs tezkiyesine dayalı olacağı Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde yer alıyor. Öyleyse nefsin hidayeti zikirledir, rahmet ve salavatın da nefsin kalbine girmesiyledir. Nefs tezkiyesiyledir. Ve kişinin bu noktadan itibaren, mürşidine ulaştığı andan itibaren aldığı 10 tane nimetten sonra kalbine rahmetle faz ve rahmetle salavat ulaşmaya başlar. Bunu sağlayan müessesenin adı zikirdir. Zikrullah'tır. Allah'ın isminin tekrarıdır. Ve Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse ruhu Allah'a ulaştıran, hidayete erdiren müessese zikirdir. Allah'ın ismiyle zikret ve Allah'a ulaş. Ne oluyor? Zikrettikçe nefsimizin kalbindeki afetler azalıyor. Afetler azaldıkça emanet olan, rehine olan nefs, vücudumuzda rehine olan nefs, gök katlarının kapılarını birer birer açmaya başlıyor. Kalbindeki afetler azaldıkça üst katları açma yetkisini kazanıyor. Böylece ruhun Allah'a doğru seyri süluku gerçekleştiriyor. Gök katlarında birer birer yükseliyor. Nefsin kalbinde nur biriktiğini şimdi beraberce tezekkür edelim. İlk %7 fazilet birikiminde %2 rahmet birikimi oluşmuştur. Kişi mümin olduktan sonra, kalbine iman yazıldıktan sonra Rahim esmasının gerçek tecellisi ortaya çıkar. Sadece müminlerin üzerine Allah Teala fazıl
ulaştırır, kalbine yerleştirir. Fazlım müminler içindir buyuruyor. İşte kalbine iman yazıldıktan sonra kişi nefs tezkiyesi zikir yapıyor. Allah'tan gelen fazıllar, fazılları kendisine çeken manyetik alanın sahibi olan iman kelimesi sebebiyle iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin etrafına gelen, kalbi yavaş yavaş kaplayan fazıllar iman kelimesinin etrafına geliyor, iman kelimesine yapışıyor sımsıkı. Ve iman kelimesinin çekim gücü hiçbir zaman azalmayacağı için yapışan o fazılların oradan ayrılması mümkün değildir. Ne demek istiyoruz? Diyelim ki kalbinizde %7 nur birikti, o günkü zikrinizi tamamladınız, zikri durdurdunuz. Durdurduğunuz anda zikir sırasındaki olayı hatırlayın. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat, kalbin Allah'a dönük olan kapısının mührü açılmıştır. Ve mühür oradadır. O mührün üzerine baskı yapan rahmetle faz ve rahmetle salavat, mührü kalbin alt boyutuna kadar indirir. Zülmani kapıya kadar indirir. Ve mühür zülmani kapıyı mühürler, kapalı tutar. Rahmetle fazlın ve rahmetle salavatın baskısı mühürün üzerine devam ettiği sürece kişinin kalbi şeytanın karanlıklarına, karanlık akışına kapalıdır. Karanlıklar nefsin kalbine, yani afetler, dışarıya atılan afetler nefsin kalbine giremezler. Kalbi %100 Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı doldurur. Ne zaman ki kişi kalbin, nefsinin kalbindeki işlemi zikrini tamamlayarak durdurur. Zikir bittiği andan itibaren rahmetle fazlı, rahmetle salavat kalbe ulaşamayacağı için mührün üzerindeki

O birikime dokunamazlar. İman kelimesi onları kendisine çekmekte devam eder. Nefsin kalbinde %7 nur yerleşmiştir. Yerleştiren ve orada tutan iman kelimesidir. Zikir bunu yapar. Burası nefsi emaredir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Daha doğrusu Hazreti Yusuf şöyle söylüyor. Ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. %7 nura kadar nefsimizin kalbinde ruhumuz zemin katıdır. %7 nura ulaştığı zaman nefsimizin kalbi vücudumuzda, fizik vücudumuz içinde bir rehini olan nefs, birinci gök katının kapısını açma imkanının sahibi olur. Remote kontrolla, uzaktan kontrolla birinci gök katının kapısı açılır. Bizim ruhumuz da ana dergâhtan yükselen diğer ruhlarla beraber birinci kata kadar yükselmeye başlar. Burası %7 fazilet birikimidir. Fazıl birikimidir. İki de rahmet birikimi noktasıdır. Ruh birinci gök katında. Kişi zikrini arttırmaya devam eder. Devam eden zikirle ikinci bir %7 nur birikimi nefs ikinci gök katının kapısını açar. Ruh ikinci gök katına ulaşır. Nefsi levvame kıyamet suresi ikinci ayet-i kerime fela uksimu bin nefsi levvameti. Hayır, o levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Levm edilen, kınanan nefs, kişi nefsini kınıyor, günahları işlemek istemiyor ama ne yazık ki işlemek mecburiyetinde kalıyor nefsi, o günahı işliyor. Ve kişi daha çok zikrediyor. Nefsinin kalbinde kalıcı nurlar %14'ü bulmuştur. Fazla olarak %2 rahmette hep vardır. Kalpte o başlangıç girişinden sonra. Üçüncü defa %7 nur birikimi. Ruh üçüncü gök katında nefsin kalbinde %21 fazıl birikimi. Burası nefsi mülkimedir. Şems suresinin 7 ve 8. ayetleri. Ve nefsin ve ma sevvaha fe elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse ve onu sevva edene, o nefse hem şeytanın fücarı, fücuru hem de Allah'ın takvası ilham edilir diyor Allah Teala. Nefsimiz ilham almaya başlıyor. Sonra bir daha %7 nur birikimi. Nefsi mutmainne. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Bilinki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Bundan evvelki bütün kademelerin Allah'ı zikretmekle gerçekleştiği burada anlatılıyor. Zikir kalpleri mutmain kılan yegane anahtardır. Ve bir kişinin kalbinde nurlar %28 fazilet, %2'de rahmete, yani %30'a ulaşmadıkça o kişinin kalbi mutmain olmaz, doyuma ulaşmaz. O kişi Allah'ın verdikleriyle kalbi doymaz, tatmin olmaz. Burası doyum noktasıdır. Fecir 27'de aynı şeyi söylüyor. Ya yetüven nefsin mutmainnetü diyor. Ey mutmain olan nefs. İrce-i ila Rabbiki radiyeten var diye Allah'ın

Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan diyor. Ondan sonra da ruhan sesleniyor, Rabbine dön. Öyleyse dördüncü gök katında ruhumuz mutmain oluyoruz. Bundan sonra bir daha %7 nur birikimi radiye Allah'tan razı oluyoruz. Fecir 28. Bir daha %7 nur birikimi ruhumuz bir evvelkinde 5. gök katına yükselmişti. Burada da 6. gök katına yükseliyor. Nefsi mardiye Allah da bizden razı oluyor. Ve bir daha %7 nur birikimimiz oluşturuyoruz. Nefsi teskiye. Bu noktaya dikkatle bakalım. 7. defa %7 nur birikimi nefsi teskiye. Ne olmuştur? Nefsimizin kalbinde %49 fazıl birikimi var. %2 de rahmet birikimi var. %49 artı 2 %51 eder. Nefsin kalbindeki afetler Allah'a ulaşmayı dinemeden evvel sıfırdı. 10. basamağa yükselene kadar da sıfırdı. Orada rahmet kalbe girmeye başladı. 14. basamakta fazıllar kalbe girip yerleşmeye başladı. Ve bu noktada nefsimizin kalbinde %49 fazıl var, %2 de rahmet var. Nefsimizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştı. Şeytan yapısı itibariyle sadece nefsin afetlerine tesir edebilir. Çünkü ona duyarlı olan, Allah'ın emirlerini yapmayacak olan, yasaklarını işleyecek olan, şeytanla aynı paralele olan nefsimizin afetleridir. Nefsin afetleri %100 iken %49'a düştü. Faziletlerse sıfırken %49'a ulaştı. Rahmet de sıfırken %2'ye ulaştı. Nefsimizin kalbinde şeytan artık %51'ine kumanda edemiyor, tesir edemiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefsinizin kalbinde hakimiyeti Allah'ın nurları ele geçirmiştir. Şeytan artık mağluptur. Hakimiyetini kalpte kaybetmiştir. Allah'ın nurları galip olmuştur. İşte bu nokta kişinin ruhunu 7. gök katına ulaştırdığı noktadır. Buradan itibaren ruh 7 tane gök katını aşmıştır. 7. gök katının 7 tane alemini geçecektir. Fetih kapısından elindeki kılıçla altın zincire vurup altın zinciri ikiye ayırarak fetih kapısından içeriye girmiştir. Ve zikir, affedersiniz, kader hücrelerini, ümmül kitabı, kudret denizini, makam-ı mahmudu, divan-ı salihini ve zikir hücrelerini birer birer geçecektir. Ve ruh Allah'a sitesim intihaya ulaşıp oradan da Allah'a indi ilahiye ulaşıp oradan Allah'a ulaşacaktır. Ruh Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına ruhunuzun ulaşması 21. basamaktır. Zikirle bunu sağladınız. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikti. Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilâllâhil masîr diyor Allah Teala. Kim nefsini tezkiye ederse o kendisi için, kendi nefsi için bunu yapar. Çünkü nefsi Allah'a söz vermiştir. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Ruh Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamak Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Bundan sonra zikrimizi arttırırız. Beka makamında nurlar %61'den 71'e kadar çoğalır.
Fena makamında 151'den 61'e kadar, Beka makamında 171'e kadar, Zühd makamında 81'e kadar, Muhsinler makamında da 81'den sonrası ve fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Neyle teslim olmuştur? Allah'ın zikriyle teslim olmuştur. Sonra mı? 27. basamakta nefsimizin kalbindeki nurlar %100 olur. Daimi zikre ulaşmışızdır. Artık zülmani kapının üzerine, zülmani kapıdaki mührün üzerine rahmetle fazl kesintisiz bir şekilde baskı yapıyor. Mührün oradan ayrılması mümkün değildir. Karanlıkların kalbimize girmesi de mümkün değildir. Bu sebeple artık şeytanın kalbimizde hiçbir tesiri söz konusu olamaz. Bu noktadan itibaren şeytan o kişiye hiçbir şekilde tesir edemez. İşte zikir 27. basamakta kişinin nefsini de Allah'a teslim etmesini sağlamıştır. Daha sonra bu kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilecektir. Göğün bütün katlarını gördüğü zaman mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahlar örtülecektir. Sonra Allah-u Teala ona, onun başının üzerine salah nurunu getirecektir. Ve sonra da o kişiyi günahlarını örttüğü günahları sevaba çevirerek irşada ulaştıracaktır. 28. basamağın 4. kademesi irşada ulaşma noktasıdır. Bu noktadan sonra kişi iradesini Allah'a teslim etmeyi dileyecektir. Talep mutlak kabul edecektir. Allah Teala o kişiyi irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hep bu cümle kullanılır, tayin edecektir. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu son mertebeye de ulaştılar. Hepsi söylediğimiz 7 tane kademeyi birer birer geçtiler. 7 makamı geçtiler, salah makamı. 7 makam geçtiler, ruhları Allah'a ulaştıktan sonra ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. İrşad makamının sahibi oldular. İşte Tövbe suresinin 100. ayeti kerimesi. Diyor ki Allah Teala o sahabe Kunel Ebeyli'ne var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensare ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah-u Teala. Öyleyse ensare ve muhacirine ihsanla tabi olanlar. İster ensar olsun ister muhacirin onlara tabi olduğunun kesin delili Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesidir. Bütün sahabe iradesini de Allah'a teslim ederek Fevzül Azim'in, Ecül Azim'in, Hazül Azim'in sahibi olmuşlardır. Ve Fazlul Azim de bunların arasındadır. On iki mertebe nefs kalbi müzeyyen olmadıkça azim fazl oluşmaz. Azim fazl 12 müzeyyen olma mertebesini gerektirir. Fazl azimin sahipleri 12 mertebe kalpleri müzeyyen olduktan sonra iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. 12. mertebeden sonra teslim gerçekleşir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buraya kadarki bütün bu mertebeleri hep Allah-u Teala'nın zikri oluşturmuştur. Kim üzerinde? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üzerinde, Rahim esmasının tecelli ettiği kişi üzerinde.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Kur'an kavramları isimli bu dizinin yeni bir bölümünde Tağut'a kul olmamak, Allah'a kul olmak mevzunu inşallah beraberce işleyeceğiz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizden istediği şeyin ne olduğuna dikkatle bakalım. Allah Teala hepimizden bir tek şey istiyor. Allah'a kul olmak. Zariyat suresi 56. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. İbadet kelimesi de Allah'a yakarmak, Allah'a dua etmek, Allah'ın namaz isimli ibadetini yapmak. Abd kelimesi de aynı kökten geliyor. Birisi ibadet, Allah'a tapınmak demek, tapmak demek. İkincisi abd, kul demek. Her ne kadar kul olmak, Allah'a ibadet etmenin simgesi ise de realitede Allah-u Teala'ya kul olmak 7 tane kademe ifade eder. Öyleyse alışa geldiğimiz klasik dizayn içerisinde Allah'a kul olmak, Allah'ın kulluğunu etmek diye hep Türkçe'ye çevrilmiştir. Allah'a kulluk etmek diye Türkçe'ye çevrilmiştir. İster Allah-u Teala abd kelimesini kullansın kökte, ister ibadet kelimesini kullansın, onlar için değişmez. Hep Allah'a kul olmak diye Türkçeleştirirler. Oysa ki abd, Allah'a kul olan kişidir. İbadet ise Allah'a tapmak demektir. İbadet etmek demektir. Allah Teala insanları kendisine tapınsınlar diye, kendisine ibadet etsinler diye değil, kendisine kul olsunlar diye yaratmıştır. Kul olsunlar da dünya mutluluğunun en üst kademesine, cennet mutluluğunun da en üst kademesine çıksınlar. Allah-u Teala'ya aminüler kulluğunda Allah'a ulaşmayı dileriz. Dünya saadetimiz sıfırdır ama, başkalarından farklı değildir ama, cennet saadetimiz tamamdır. Birinci gök katının birinci kat cenneti elde etmişizdir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda. Bu bir kulluk mevzisidir. Fiziki kulluk değil,
henüz Allah-u Teala kullanmış falan değiliz. Ama düşünce platformumuzda ruhumuzu Allah'a ulaştırmak var. Allah'a ulaştırdığımız zaman ne olur? Ruhu Allah'a ulaşmış olan biri oluruz. Ruhumuz böylece Allah'a kul olur. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a kul edeceğiz. Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Daha sonra nefsimizi Allah'a kul edeceğiz. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Daha sonra irademizi Allah'a kul edeceğiz. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman. İşte Allah Teala bunu istiyor bizden. Allah'a kul olmak dediğimiz zaman Allah'ın bizlerin varmasını istediği hedef bu hedeftir. Allah'a kul olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Allah'a kul olmanın daha ötesine bakalım. Nihayette Allah'a irademizi de teslim etmek var. Ama mutluluğumuz devamlı artıyor. Unutmayın, Allah-u Teala sizleri en çok sevdiği mahluku olarak yarattı. Ve en çok sevdiği mahluku insanın sadece mutlu olmasını istiyor. Bu açıdan bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk reçetesi. Mutluluk rehberi. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisi. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in gerçek çehresini sezmeye çalışın. Allah'ın size ulaştırmak istediği mesajı almaya çalışın. Mesaj, mutluluk. Hepinizin, ama hepinizin Allah-u Teala sadece mutlu olmanızı ister. Saadet. Bu çağ hidayet çağıdır. Hidayetin ise sizi ulaştıracağı yer mutluluktur, cennet mutluluğudur, dünya mutluluğudur. Kul olmanın standartlarına beraberce bakıyoruz. Birinci kulluk, amenullah kulluğu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın kulluğu konusundaki ilk adımı atmıştır. Bu, fizik standartlarda bir kulluğu oluşturmaz. Daha düşünce planında, kuvve planında, fiiliyata geçmemiş olan bir düşünce ve kulluğu ifade ediyor. Böyle bir olgu da Allah'a ulaşmayı dileyen herkes düşünce planında Allah'a kul olmuştur. Bu düşünce hudutları içerisindeki bir kulluktur. Kuvve standartlarında bir kulluktur. Fiiliyata henüz intikal etmemiştir. Ve daha sonra 14. basamakta irşat makamına tabi olduğumuz zaman mümin oluruz. Kul olmak konusunda ne ruhumuz, ne fizik vücudumuz, ne nefsimiz, ne irademiz hayır Allah'a kul olmamıştır. Ama burası gerçek kulluğun ruhumuzu Allah'a teslim ederek Allah'ın kulu kılacağımız standardın başlangıç noktasıdır. Burada mürşidimize 10 tane ihsanla ulaşıp da Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için Allah Teala bize 10 tane ihsan verecek. Bu 10 ihsanın 10.'sü zaten mürşidimizi göstermek. Onun gösterdiği irşat makamına ulaşıp da tabi olduğumuz zaman burası ikinci kulluktur. Ya da gerçek kulluğa çıkış noktası. Mümin olduğumuz için bu seviyedeki kulluğa müminlerin kulluğu diyoruz. Mümin olan bir kişi Allah'a kul olmuş mudur? Düşünce platformundan tatbikat platformuna burada çıkılacaktır. Yani Allah'a yönelme noktasında
yönelmenin irşat makamına ulaşmakla noktalandığı, bütün günahlarımızın sevaba çevrildiği, ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a kul olmaya başladığı bir noktadayız. Kul olmanın fiziki plandaki başlangıç noktası. Müminler kulluğu. Sonra bir adım daha atıyoruz. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve ruhumuz Allah'a kul oluyor. Fizik vücudumuz Allah'a kul olmanın yarısını aşıyor. %51 kullukta. Nefsimiz o da %51 kullukta. Nefsimizin afetlerinden ne kadarını kapı dışarı atabilirsek Allah'a fizik vücudumuz o kadar kul olur. Nefsimiz için de aynı şey söz konusu. 14. basamakta 4 ayrı sırat-ı müstakim üzerinde 4 tane kulluk dizelenir. 14. basamakta başlayıp ruhumuzun Allah'a ulaştığı 21. basamakta son bulan 1. kulluk ruhumuzun Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Ruhumuz sığınağa, meaba sığınmıştır. Evvap olmuşuzdur. Burası Allah'a kul olmanın 3. safhasıdır. 1. kulluğa ulaşmaktır. Ruhumuz Allah'a sığınarak Allah'a kul olmuştur. Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Bu Allah'a kul olmanın 1. mertebesidir. 1. kulluktur. Fiziki planda ruhumuz Allah'a kadar ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur ve böylece 1. kulluğu, evvap kulluğunu tamamlamışızdır. Sonra fena makamına geçeceğiz. Ruhumuz Allah'ın zatında yok olacak. Beka makamına ulaşacağız. Zühd makamına ulaşacağız. Daha sonra fizik vücudumuzu da Allah'a teslim edeceğiz. Ruhumuzun Allah'a teslim olduğu, böylece Allah'a kul olduğu noktada Allah Teala'nın kul olmaktan muradı Allah'a teslim olmaktır. Ruhumuzun Allah'a teslim olduğu noktada nefsimiz %51 Allah'a teslim olmuştur. Allah'a kul olmuştur. Fizik vücudumuz da %51 Allah'a kul olmuştur. Neden? Çünkü şeytan nefsimizin sadece afetlerine tesir edebilir. Ve eğer nefsimizin kalbindeki afetler %51 azalmışsa, şeytanın tesir edebilme yetkisi %51 azalmıştır. Ve fizik vücudumuz şeytanın ne kadar telkinine açıksa, o kadar şeytana kuldur. Ve nefsin afetlerinin azalması yüzdesinde, seviyesinde fizik vücudumuz şeytanın hakimiyet alanı o kadar eksildiği için şeytana kul olmaktan o kadar kurtulacaktır. Ve o kadar Allah'a kul olacaktır. Başlangıçta Allah istikamette hiçbir gayretin sahibi olmayan bir kişi %100 şeytanın esaretindedir. Şeytan bize neden o kadar çok tesir edebilir? Çok basit cevabı, şeytan bize büyük ölçüde tesir edebilir. Neden? Çünkü tesir ettiği alan nefsimizin alanıdır. Nefsimiz ise %100 afetlerden oluşur. Yani Allah'ın bütün emirlerine itiraz eden, karşı çıkan, asi olan, asla emirleri yerine getirmek istemeyen, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen bir yapıyla yaratılmıştır. Nefsimizin bütün afetleri, 19 grup afetin hepsi
bu standartlardadır. Öyleyse yapısı zaten böyle olan, şeytanın ekmeğine yağ sürecek bir yapıda olan, şeytanın istediğine bizi Allah'ın emirlerine itaat ettirmemek, şeytanın istediğine bizi Allah'ın yasak kıldığı fiillerin hepsini işletebilmek. Nefsimiz de zaten bu yapıyla yaratılmış. Öyleyse şeytan nefse tesir etmekte zorlanmaz. Davet eder nefsi, nefs zaten hazırdır. Nefs şerleri işlemeye başlar. Ama fizik vücudumuz, fizik vücudumuz öyle değildir. Nefsle ruhun dengesi içinde emirleri gerçekleştirecektir, yasakları işleyecektir veya işlemeyecektir. Böyle bir dengede başlangıç noktasında sadece nefsin afetleri varsa, o zaman fizik vücut da %50 nefsin afetlerinin tesiri altında, %50 ruhun hasletlerinin tesiri altında gibi görünür. Ağırlığı şeytanın tesiri nefse ve nefsin akla tesirine dayalı olarak, nefsin afetlerinin ağırlıkta olduğu bir dünyada yaşarız. Aslında bir dengeden bahsediyoruz. Ruhumuzda ne kadar afet varsa, ruhumuzda ne kadar haslet varsa, nefsimizde o kadar afet var. Demek ki daha başlangıçta güzellikleri işleme imkanımız 100 üzerinden 100 ruhumuzda. Çirkinlikleri işleme oranımız 100 üzerinden 100 nefsimizde. 200'de 100 negatif, 200'de 100 pozitif. Böyle bir ortamda eşit şartlar altında, karanlıkla akın, aydınlığın dengelendiği bir ortamda kulvara gireriz. Allah-u Teala bize güzellikleri söylemiştir Kur'an-ı Kerim ile, kaddes kitaplarla, Resuller ağzıyla söylemektedir. Ama o güzellikleri işleyebilecek olan yapıyı biz sağlamak mecburiyetindeyiz. Yani ruhumuzun hasletlere sahip oluşu, bizi güzelliklere nefsle ruhumuzun mücadele yapabileceği bir ortama aynı seviyede ulaştırmıyor. Şeytan nefsimize devamlı telkinde bulunuyor. Nefsimizin afetleri de o telkinlere açık olduğu için bir yardımcı güçle birlikte hareket ediyor. Ve Allah-u Teala'nın sesini herkes işitemez. Kişinin Allah'tan ilham aldığı kademeye kadar bu 17. basamaktır. 17. basamağa kadar kişi Allah'tan ilham alamaz. Allah'ın söylediklerini iş dünyası işitemez. Zaten ilham da her an Allah-u Teala'nın size ulaştırdığı bir şey değildir. Ama şeytan bir an bile sizden ayrılmaz. Her an sizi Allah'ın bir emrini yaptırmamaya, her an sizi Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye doğru hareket halinde olacaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın sesini ilham olarak kişinin aldığı yer, her an Allah'ın kendisine hitap ettiği bir noktayı, bir güzelliği sergilemez. Allah-u Teala dilediği an bir ilham verir, ondan sonra bir süre hiçbir şey vermez. Sonra yine bir ara bir ilham verir, yine uzun süre vermez. İlham vahiy değildir. Vahiy
devamlıdır. Kul sorar Allah-u Teala'ya, cevabını mutlaka alır. Allah'ın ona verdiği kalbindeki işitme duygusu Allah'ın bütün söylediklerini işitir. Kişi daimi zikre ulaşmışsa mutlaka kalbindeki kulak açılacaktır. Kalbindeki Semi isimli işitme hastası açılacaktır. Allah'ın bütün söylediklerini işitecektir. Kalbindeki Basar isimli göz açılacaktır. Allah'ın bütün gösterdiklerini kişi görecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytan bir an bile insandan ayrılmaz. Her an onu Allah'ın bir emrini yaptırmamak üzere engellemeye çalışır. Her an onu Allah'ın yasak ettiği bir fiili işletmek için gayretin sahibidir. Her ikisinde de kişi derecat kaybedecektir. Her ikisinde de Allah'tan uzaklaşacaktır. Şeytana yaklaşacaktır. Şeytan devamlı olarak karanlıklarını nefsimizin kalbine gönderip kalbimizdeki afetleri daha da azdırır. Öyleyse bir insanın Allah-u Teala'yı işitmesi başlangıçta söz konusu olmadığı cihetle, şeytan ise hiçbir saniye ayrılmadan devamlı kişiyi telkin altında tuttuğu cihetle, şeytanın hakimiyet alanının daha geniş olması normal bir olaydır. Onun için Allah-u Teala buyuruyor ki Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e En la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırada mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Ve ben size, ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Ne diyor Allah-u Teala? Şeytan size apaçık bir düşmandır diyor. Bu düşman bizimle her an beraber. Hiç ayrılmaz. Her insanı tuzağında mutlaka tutmak ister. Yani Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen bir insan olarak muhafaza etmeye çalışır. Bu sebeple her ne kadar insanlar kulvara eşit şartlarla çıkıyor gibi bir hüviyet içinde iseler de taraflardan birinde nefsin yanında şeytan var ve insanoğluna her an tesir etmek hedefinin sahibidir.

Ve öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytana kul olmayın. Şeytana kul olmaktan kendinizi kurtarın. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır diyor Allah-u Teala. Şeytan cin türünden bir varlıktır. Bu varlığa dikkatle bakın. En büyük düşmanınızdır. Hedefi sizi kendisiyle beraber mutlaka cehenneme sürüklemektir. Öğretisinin kabul edildiği insanlar, öğretisinin kabul edildiği cinler tarafından desteklenir. O insanlar ve cinlerin şeytanla ilişki kuranlarının topluluğuna tağut denir. Tağut, insan ve cin şeytanlardır. Bunlara bizatihi şeytan olan şeytanları da ithal ederseniz, bir tağut ordusuyla karşılaşırsınız. Ve tağut, yani insan ve cin şeytanlar, sizi mutlaka kontrolleri altında tutmak isterler. Mutlaka onlar şeytana olarak, tağut olarak mutlaka cehenneme gidecekleri için sizi de kendileriyle beraber mutlaka cehenneme götürmek isterler. Kıskanırlar sizi. Eğer Allah'ın cennetine girecekseniz dehşetli bundan sıkıntı duyarlar, huzursuzluk duyarlar. Kim kendileriyle beraber cehenneme gidecekse o onların dostudur. Aslında bu dostluk hiç de iyi niyetli bir dostluk değildir. Dostluk burada birbirinin dümen suyunda gitmek istikametinde kullanılıyor. Yoksa iblis ve tağut hiç kimseye dost olmazlar. Hiçbir dost, sevgili kardeşlerim, dostunun kötülüğünü ister mi? Hiçbir dost, dostunun cehenneme gitmesini ister mi? Allah-u Teala kainattaki en büyük dostunuz ne istiyor sizden? Allah'ın cennetine girmenizi istiyor. Bütün kolaylıkları göstermiş. Diyor ki, bir tek dileğinle bana ulaşmayı diledin mi, ben seni mutlaka cennetime alırım. Sonsuz bir hayatı, büyük bir mutluluk içinde Allah'ın cennetinde yaşamak, Allah'ın bir talebine, Allah'ın emrettiği bir talebe bağlı. Cennet, Allah'a ulaşmayı dilemek. Daha büyük bir dostluk olabilir mi sevgili kardeşlerim? Sahibiniz, sizi yaratan Allah, bir tek talebinizle sonsuz bir cennet hayatı vaat ediyor. Genç yaşlardaki bir halinizle ve değişmeyen bir enerji beden vücudunuzla. İhtiyarlamayacaksınız. Sakallarınız beyazlamayacak. Sevgili kardeşlerim, insanların her yaşının ayrı bir özelliği vardır. Ayrı bir güzelliği vardır. Ama cennette herkes, kadınlar da erkekler de aynı yaşta olacaklar ve yaşlanmayacaklar. Bedenleri bizim fizik vücudumuz gibi doğan, büyüyen, yaşlanan vücutlar değildir. Kıyamet günü ikinci defa Allah-u Teala'nın sura üfürtmesiyle ikinci defa canlanan insanlar o söylediğimiz enerji bedenlerle canlanırlar. Hepsi aynı yaşlıdırlar, kadınlar da erkekler de. Ve cennette veya cehennemde sonsuza kadar yaşamak üzere o vücutları Allah-u Teala vermiştir onlara. Hani insanlar ab-ı hayatı ararlar. Ab-ı hayat ne demek? Hayat suyu. Onu içen sonsuz bir ömrün sahibi olurmuş.
Zaten sonsuz ömrün sahibisiniz sevgili kardeşlerim. Öldüğünüz zaman bu bir son değil ki. Kıyamet günü tekrar canlandığınız zaman, zaman sizin bulunduğunuz noktaya geri döndüğünde canlanacaksınız. Canlandığınız zaman sanki yarım saat falan evvel ölmüş gibi bir şey hissedeceksiniz. Birkaç saatlik bir ayrılık. Öyleyse fizik vücudunuz da devamlıdır, nefsiniz de devamlıdır, ruhunuz da devamlıdır. Ama ruhunuz Allah'tan gelmiştir, Allah'a mutlaka dönecektir. Cennet veya cehennem macerası fizik vücut ve nefs beraberliği içinde cereyan eder. Şimdi bu tağut denilen müessese nasıl bir şeydir? Hadi gelin beraber de Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala buyuruyor. La ikrahe fiddini kad tebeyene rüştü minel gay. Femen yekfür bit taguti ve yumin billahi feket istemse kebil urvetil vuzga enfisame seha. Enfisame leha. Allah Teala'nın bu düzeninde ne görüyoruz? Diyor ki dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla, rüşt yollarıyla, gay yolları tağuta, şeytana, cehenneme ulaştıran yollar birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Tebeyyün etmiştir, beyan edilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kat tebeyine rüştü minel gay. Rüşt, gaydan ayrılmıştır. Tebeyyün etmiştir ayrılıkları diyor Allah Teala. İkisi de ayrı ayrı özellikleri beyan edilmek suretiyle birbirinden ayrılmışlardır diyor Allah Teala. Öyleyse bu dizayn içindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu bir dizayndır. Allah Teala irşat yoluyla, rüşt yoluyla gay yolunu, irşatla gayı birbirinden ayırmıştır. İrşat rüşte götürür. Rüşt yolu irşada götürür. Allah'a götürür. Cennete götürür. Gay yolu ise cehenneme götürür. Şeytana götürür. Her türlü kötülüğe açıktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne görüyoruz? Allah Teala diyor ki İrşat yollarıyla gay yolları birbirinden ayrılmıştır, tebeyyün etmiştir. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, onlara yaklaşmazsa, onları kendinden uzak tutarsa ve Allah'a aminu olursa, o Allah'tan korkması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır diyor. Bu kul mürşittir. Mürşidin elidir. Allah Teala buyuruyor, bütün insanların üzerine, boyunlarına zillet damgası vuruldu. Ama insanlardan bir ipe
ve Allah'ın ipine sarılanlar hariç diyor. İnsanlardan biri mürşit. Allah'ın ipi ise sırat-ı müstakim. Mürşide ulaşan mutlaka arkasından derhal ruhu vücudundan ayrılarak mutlaka sırat-ı müstakime ulaşır. İşte böyle bir ortamda Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu dizaynda ne görüyoruz?

Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşıyor. Sırat-ı müstakim üzerinden ruhu Allah'a ulaşıyor. Peki gay yolu insanı nereye ulaştırır? Tağuta ulaştırır. Rüşt yolu nereye ulaştırır? Allah'a ulaştırır. Ve dostluklar da bu standart altında kurulur. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Tağut da gay yolunu seçenlerin dostudur. Rüştü seçenler Allah'ı dost edinirler. Gayı seçenler şeytanı ve tağutu dost edinirler. Bu Allah-u Teala'nın yoluna giren, sımsıkı mürşidin ipine sarılan kişi mutlaka Allah'a ulaştırılır. Ulaştırılırsa, ulaştırılana kadar o kişinin nefsinin kalbi %51 nurla dolmuştur. Allah-u Teala diyor ki, Allahü veliyyillezi, bir sonraki ayet-i kerime, Bakara 257. Allahü veliyyillezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ne olur bir kişi amin olursa 10 tane ihsan alır. Allah-u Teala'dan 10. ihsanla mürşidine ulaşır. Tabi olduğu an mümin olur. Tabi olduğu an bütün günahları sevaba çevrilir. Tabi olduğu an nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesi nefsinin kalbindeki afetlerin derece derece yok olmasına, yerine Allah'ın faziletlerinin, ruhun hasletlerinin aynı olan Allah'ın katından gelen nurlar, faziletler nefsin kalbine yerleşerek karanlıkları aydınlık yapar. Allah Teala da onu söylüyor. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor. Kalplerini Allah Teala aydınlatır. Ruh Allah'a ulaşana kadar Allah o kişiyi bırakmaz ve mutlaka bunu Allah sağlar. Onun için Allah Teala diyor. Onların kalplerini Allah aydınlatır diyor, zulmetten nura çıkarır. Onlar kendileri çıkarmazlar. Zikir yapmayı o kişiye Allah sevdirir. Zikirle o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve rahmetle salavat nurları kişinin kalbine ulaşır. Kalbinde iman kelimesinin etrafında faziletler toplanmaya başlar. Karşıt manyetik alanların sahipleri oldukları için kalbin içine yazılan iman kelimesinin etrafına faziletler yapışmaya başlar. Böylece nefsin kalbi faziletlerle dolacaktır. İşte bu Allah-u Teala'nın o kişinin kalbini zulmetten nura çıkarmasıdır. Ve Allah onların dostudur. Peki sonra ne diyor ayet-i kerime? Bakara 257. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar ki kafirlerdir. Onlar da tağutun dostlarıdır. Ve onlar tağut tarafından nurdan zulmete iletilirler. Tağut tarafından nurdan zulmete iletilirler diyor Allah-u Teala.

İşte böyle bir ortamda nurdan zulmete iletilmek, bu tağutun işi. Kim tağutla, insan ve cin şeytanlarla arkadaş olursa, onun kalbindeki Allah-u Teala'nın biriktirdiği nur, o kişi hidayete erdikten sonra, ruhunu Allah'laştırdıktan sonra, birinci hidayet, o ana kadar kişiyi koruyan Allah'ın koruyucu zırhı kişiden geri alınır. Allah sözünü tamamlamıştır, verdiği sözü gerçekleştirmiştir, kişiyi kendi zatına ulaştırmıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın kişiyi kendi zatına ulaştırması, verdiği sözü tutmasıysa, orada Allah'ın koruması kalkar. Ne demek bu? Çünkü kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse, Allah onu şeytanın hiçbir tesirine açık bırakmaz. Şeytan o kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi de Allah'ın standartları çalışmaya başlayınca, asla şeytan o kişiyi Allah'ın yolundan çeviremez. Ta ki Allah onu kendi zatına ulaştırsın, evliya kılsın, nefsinin kalbinde %51 nur oluştursun. Bu noktaya kadar Allah, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği için dostu olan Allah, o kişinin kalbini zulmetten nura ulaştırmıştır. Sonra o kişinin kalbindeki nur o kişi irşat makamından şüpheye düştüğü andan itibaren Allah Teala onu işitir, görür ve bilir. Kalbindeki bu değişikliği, derhal ona verdiği her şeyi Allah Teala geri alır. Ne yapar Allah Teala? O kişinin ruhunu almıştır. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Onu bir defa iade eder. Devrin imamının ruhunu başın üzerinden alır. Kişinin vücudunun içine kendi ruhunu gönderir. Artık onun üzerinde nimet yoktur. O kişinin sevaba çevirdiği bütün derecelerini tekrar günaha çevirir. O kişi o noktadan itibaren bire 700 verirken bire 10 vermeye başlar. O kişinin kalbinin içindeki iman kelimesini alır, kalbin içine tekrar küfür kelimesini koyar ve tekrar kalbi mühürler. Göğsünden kalbine o kişinin açtığı yolu kapatır. Artık yol yoktur. Kalbin içindeki kalbi, Allah'a dönük olan kalbi tekrar şeytana dönük hale getirir. Kalbin içindeki ihbatı alır, yerine ekinlet koyar. Kulaklara tekrar bakra koyar. Gözlere tekrar hicab-ı müstereyi çeker. Rahim esası tecelli durur. Her şey geriye dönüştür.

İşte tağut sevgili kardeşlerim insan ve cin şeytanlardır. Ve Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesindeki gay yolunun arkasında kim var? Ayet-i kerimenin başına bakalım 256'nın. Tağut var. Hemen yümün billahi diye başlıyor Allah-u Teala. Allah'a amin olursa. Ve tağutu hemen yekfur bit tağuti. Tağutu kim reddederse, inkar ederse, yanına yaklaştırmazsa ve irşat yolunu seçerse o kişi mürşide ulaşabiliyor. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dileyebilmesi, tağutu devre dışı bırakabilmesinin ilk kesin işaretini taşır. Çünkü bu talep kişiyi mutlaka Allah'a ulaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu açıdan irşat yoluyla gay yolu birbirinden kesin bir ayrımla ayrılmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insan ve cin şeytanlar, kim bu tağut? İşte tağutu veriyor Allah Teala Nisa 167, 168, 169. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ قَتْلَلُ دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Sırat-ı müstakimden men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَعْفِرَنَهُمْ. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Onlar hiçbir zaman mürşitlerine tabi olmayacakları için Allah'ın mağfiretine ulaşamazlar. Günahlarını sevaba çevirmez. Ela yehdiyehum tarika ve onları tarika-ı müstakime ulaştırmaz. İlla tariki cehenneme haldine biha ebeda. Ancak cehennem yoluna ulaştırır, orada ebediyen kalacaklardır. Kim bu insanlar? İşte bunlar tağut. Özellikleri ne? Kendileri Allah'ın yolunda değil. Tamam, olmayabilirler. Allah'ın yolunda olmamaları, tağut olmaları manasına gelmez tabii. Ama Allah'ın yolundan saptırırlar diyor Allah Teala. Allah'ın yoluna girmekten insanları men ederler diyor. İşte bu insanlar tağut. İnsanları Allah'ın yolundan men eden insanlar. İnsan şeytanlar bunlar. Cinlerden de bu istikamette gayretin sahipleri var. Onlar da tağut. Hem kendilerine zulmederler tağut olanlar, hem de başka insanlara zulmederler. Onları Allah'ın yolundan ayırdıkları için onlara zulmederler. Ama aynı zamanda kendilerine de zulmederler.

Allah Teala Bakara suresinin 159. ayet kerimesinde diyor ki: Allah'ın indirdiği kitaplarla

ve ispat vasıtalarıyla insanlara ispat etmesine rağmen onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti ketmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder. İşte bunlar tağut sevgili kardeşlerim. Hidayeti insan ruhunun Allah'a ulaşmasını biliyorlar. Öyle olması lazım geldiğini de biliyorlar. Ama insanlara daha evvel ruh insana hayat verir. İnsan ruhunun o insan ölmeden Allah'a ulaşmasına imkan yoktur. Kim size böyle bir şey söylerse sakın inanmayın. Hidayet o demek değildir. Hidayet doğru yol demektir. Diyen insanlar, hidayeti ketmedenler, gizleyenler. Hidayet nedir sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki Ali İmran 73'te innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bunlar insanları Allah'ın yolundan, ruhlarını Allah'a ulaştırmak istikametindeki gayretlerinden men eden insanlar, hakikati gizleyerek men eden insanlar, onlar tağut. Bakara suresinin, Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde Allah'ın bahsettiği kişiler. Se'asrufu ane yetiyellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve yere külle ayetin la yu'minu biha. Ve yere sebiler rüşdi la yettehuzuhu sebila. Ve yere sebiler gayye yettehuzuhu sebila. Diyor ki Allah Teala o insanların ayetlerimizi anlamaktan onları çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar. Bir insanın haksız yere kibirle dolaşması tağut olduğunu ifade etmez tabii. Bundan sonra başlıyor olay. Onlar bütün ayetleri görseler inanmazlar. Bu da tağut olduğunu ifade etmez. İnanmazsa inanmaz. Ama başka insanları da yoldan çıkaramaz. İnanmıyorsa inanmadığını söyler. Ama bundan sonra film kopuyor. Onlar rüşt yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Şeytanın yolunu kendilerine yol edinenler, irşat yolunu kabul etmeyenler. Zalike biennehum kezebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Bunun sebebi onların ayetlerimizi yalanlamaları ve o ayetlerden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Yani Allah'ın ayetlerinin yalanlanması ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları. Kim bu Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar? Kimlerdi? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlardan her kim Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorsa, yalanlıyorsa ve onların amelleri boşa gitmişse, işte onlar Allah'ın ayetlerini başkasını zehirleyecek şekilde, başkalarını da Allah'ın yolundan men edecek şekilde yalanlayanlardır. Ve Allah Teala tamamlıyor ayetini.
Kim ayetlerimizi tekzip ederse, ayetlerimi tekzip ederse diyor Allah Teala ve Allah'a mülaki olmayı tekzip ederse, yalanlarsa onların amelleri boşa gitmiştir. Sevgili kardeşlerim, tağuta dikkatle bakın. Ashab 67-68 bir tağut mesajı veriyor. Diyor ki cehenneme atılanlar, biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, her konunun ve özellikle dinin ileri gelenlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver, onları büyük bir lanetle lanetle. İşte burada tağut var. Kendileri Allah'ın yolunda değil, tamam. Ama başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Ve o insanların cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. Söylenen işaret açık. Onlara itaat ederek bu yüzden cehennemdeyiz biz diyorlar. Yani Allah'a ulaşmayı diletmemişler onlara. Allah'a ulaşmaktan men etmişler. Allah'ın yoluna girmekten men etmişler. Öyleyse şeytana, tağuta kul olmamak asıldır. Allah'a kul olmaksa ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Allah'a kul olmak bu açıdan önemli bir muhteva alır. Onun için Allah Teala şeytana, tağuta kul olmayın. Bana kul olun diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinizin Allah Teala'ya en yüksek seviyede kul olmanızı yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha. Me'az salavat. Allah'a salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. İnni iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Mağdûbi aleyhim ve leddâlin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü.

Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâta müstakîm. Sırâta lezzîne en'amte aleyhim. Ve aleyhim ve alâ dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamdine şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere. Allah'a ulaşmaktan bahsetmek istiyorum size. Gök katlarından bahsetmek istiyorum. Gök katlarındaki olaylardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin bunları yaşaması mümkün değildir. Öyleyse baştan başlayalım. Çabucak vuslatın başladığı noktaya ulaşalım. Ondan sonra da gök katlarını anlatalım inşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim 28 basamak üzerine dizayn edilmiştir. Vuslat olayı, yani insan ruhunun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ulaşması 14. basamakta başlar, 21. basamakta son bulur, ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta da Allah'ın zatında yok olur, Allah'a teslim olur. Öyleyse kısaca 14. basamağa ulaşalım önce. Oradan vuslatı detaylarıyla vermeye çalışalım inşallah. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirir. Olaylara karşı tavrını ortaya koyar. İşte bu kişinin olayları değerlendirmesi, iç dünyasında nasıl değerlendiriyor, dış dünyasında nasıl dışarı yansıyor diye Allah-u Teala tarafından bu bilinir. Ve kişinin kalbinde olayları değerlendirmesi açısından Allah-u Teala hayır görürse o kişiyi seçer. Seçilen kişilerin büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlardır. Ve üçüncü basamakta onlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda üçüncü basamaktadır. Ve Allah o dilek vücuda geldiği an onu işitir, bilir ve görür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir noktada Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelliye başlayacaktır. Dördüncü basamakta rahim esmasıyla tecelliye başlar. Beşinci basamakta bu tecelli kişinin baş gözlerinde bulunan hicab-ı mestura adlı bir perdeyi oradan alır ve kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Altıncı basamakta Allah o kişinin kulaklarındaki vakra isimli engeli alır. Kişi irşat makamının söylediklerini işitmeye yani manasına varmaya başlar. Yedinci basamakta Allah-u Teala kişinin nefsinin kalbinde bulunan ekinnet isimli bir engeli
idrake mani olan engeli alır, yerine ifat koyar ve kişi işittik de kalbine ulaştırdığı şeyleri idrak etmeye başlar. Burası idrak noktasıdır o kişi için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta kişi için idrak noktası. Yedinci basamaktır. Bu yedinci basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Ve Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı diler dilemez o kişinin üzerinde derhal bu sonuçları oluşturmuştur. Bununla kalmaz Allah-u Teala. O kişinin kalbine ulaşır ve kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. 10. basamakta kişi. Ve bu noktadan itibaren kişi zikir yapmaya başlar. Bu zikirle Allah-u Teala'dan gelen rahmet ve fazl isimli iki nur kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Kalp mühürlüdür. Bu mühürlü kalbin içine sızabilen rahmet nurlarıdır. Rahmet nurları kalbin içine sızar, sızmaya başlar. Burası 11. basamaktır. Bu sızıntı %1, sonra da %2 bulacaktır. Daha fazla artmaz. Ve bu %2 rahmet nurunun kalbe sızmasıyla o kişinin kalbinde huşu oluşur. Ve huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılıp da Allah-u Teala'dan mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. Kişi 13. basamaktadır. 12. basamakta huşu oluşur. 13. basamakta Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterir. Ve kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşarak önünde diz çöküp tövbe eder. Burası 14. basamaktır. Tövbe ile birlikte kişi yeni bir statü kazanır. Yeni bir durum kazanır. O artık vuslata ehil birisidir. Vuslata başlayabilecek bir hüviyet kazanmıştır. Önce o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz. O ruhla onları destekleriz ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Allah'ın katından gelen ruh kişinin başının üzerine geliyor ve onunla destekleniyor. Yani orada devamlı kalıyor. Peki ne yapıyor bu gelen ruh? Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi bunun cevabını veriyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine ruh gönderilir diyor. Allah'ın emrinden ruh gönderilir. Ve onlara yevmüt talakın geldiğini haber vermek üzere. O kişinin ruhuna devrin imamının ruhu başın üzerine ulaşıp orada yerleşiyor ve kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a mülaki olma günün, Allah'a ulaşma günün geldi. Yani bu vücudu terk et ve Allah'a ulaş. Sana bu emri tebliğ ediyorum. Devrin imamın ruhu kişinin başına gelir yerleşir ve Allah-u Teala arkadan kişinin kalbinin mührünü açar. İkinci nimeti. Kalbin içindeki küfrü alır, küfür kelimesini alır. Üçüncü nimeti. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimeti. Ne diyor Allah-u Teala? Onların başlarının üzerine ruh göndeririz ve kalplerin içine iman yazılır.
kalbinin içine iman yazılmış oldu. 4 nimet aldı kişi Allah'tan. Ve Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Furkan suresinin 70. ayet girmesi gelince kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Allah'ın 5. nimeti. Bundan sonra vuslat için ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkabilmesi için 3 hidayet birden başlar. Nefs tezkiye olmaya başlar. Nefs tezkiye şartlarının artık sahibidir. Nefsin kalbindeki ikinde tanınmıştır. 1. Yerine ihbat konulmuştur. 2. O kişinin nefsinin kalbine Allah nur yolu açmıştır göğsünü işaret ederek. 3. Her kişinin kalbindeki nur kapısı Allah'a döndürülmüştür. 4. Bunların her biri bundan sonraki vuslat için geçerli. Ve kişi bu şartlarda nefsinin kalbinde iman kelimesi yazılı olarak zikir yapmaya başlar. Bu zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat adlı iki grup nur. O kişinin göğsüne ulaşır, göğsünden kalbine ulaşır. Ve kalbin açılmış olan, hareketlerle gelmiş olan yerin üzerine baskı yapar. 4 grup enerji, rahmet, faz, rahmet, salavat. Bu baskı sebebiyle mühür kalbin alt boyutuna iner. Alttaki zülmani kapıyı kilitler, mühürler. Rabbani kapının üzerinde bulunan mühür aşağı inmiş ve zülmani kapıyı kilitlemiştir. Zikir boyunca şeytanın karanlıkları o kişinin kalbine giremez. Kalpteki kalbi baştan aşağı işgal eden karanlıklarsa Allah'ın nurlarının yukarıdan gelen baskısıyla ve fazılların itme kuvvetiyle salavatın, salavat nurlarının itme kuvvetiyle nefsin kalbini bir iki dakika içinde bütün afetlerden temizlerler. Ve iman kelimesinin etrafında Allah'ın katına inen rahmet, fazl ve salavattan salavat nurları iman kelimesinin etrafında onun çekim gücüne tabi olarak toparlanmaya başlar. Karanlıkların gitmesinde ve iman kelimesinin karanlıklar sebebiyle negatif etkilenmesine mani olan salavat nurları da kalbi fazıllarla beraber doldurur. Nefsin kalbinde yapılan zikir sebebiyle Allah-u Teala'nın nur gelmesi devam ederken iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlarlar. İşte bu nefsin tezkiyesinin başlamasıdır. Bu fazılların toplanması süresince %1, %2, %3, %4, %7'ye ulaştığı zaman nefse emmare tecelli eder. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte burada Rabbin rahim esması tecelli ediyor, fazılları getiriyor ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanıyor. %7 nur oluşuyor kalpte. Ne demek bu? Şu demek.
Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle doluydu. Afetlerin de hepsine şeytanın tesir etme imkanı var. Ayrıca afetler zaten Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemeye hazır olan bir hürriyetle yaratılmıştır. Bu yaratılışın ötesinde şeytanın da onları azdırması söz konusudur. Aynı istikamette, Allah'ın emirlerine karşı çıkma istikametinde, yasak ettiği fiilleri işleme istikametinde şeytan da onları ayrıca azdırır. Peki, bir de ruhumuz var. Ruhumuzun kalbi ise hasletlerle dolu. Nefsimizdeki bütün negatif faktörlere karşı onların tam zıttı olan pozitif bütün faktörler ruhumuzun kalbinde. Ve fizik vücudumuz aklımızın kumandasında. Aklımızsa nefsinizden ve ruhumuzdan gelen sinyallere göre fizik vücudu idare edecektir. İşte akıl eğer Allah'ın bütün emirlerinin devre dışı kaldığı, yasak ettiği bütün fiillerin işlendiği bir ortamda yaşarmışsa, şuur kazanmışsa ve insanlar bunu bir marifet zannediyorlarsa, Allah'ın emirlerine karşı çıkmayı, yasak ettiği fiilleri yerine getirmeyi, aklın orada kazandığı şuur sebebiyle kararını çoğunlukla nefsin talepleri, nefsin afetlerinin talepleri istikametinde vermesi söz konusu olabilir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefs, Allah'ın yasak ettiği fiilin işlenmesi konusunda akıldan talepte bulunur. Ruh da mutlaka buna itiraz eder. Bunun işlenmemesi gerektiğini ifade eder akla. Ama kararı akıl verecektir. Allah neyi yasak etmişse onun işlenmesi konusunda nefs ısrar eder. Ruh da onun işlenmemesi konusunda, Allah'ın yasak ettiği fiilin asla işlenmemesi konusunda ısrar eder. Nefs ve ruh birbirine ters hüviyette yaratıldıkları için devamlı aralarında çekişme vardır. Kavga vardır. Diyalektik bir kavga. Diyalektik sürtüşme. İşte böyle bir dizaynın ötesinde insan oldu. Nefse ruh arasındaki devamlı çatışma sebebiyle kişi iç dünyasında huzursuzdur. Nerede kaos varsa, nerede kavga varsa, nerede anlaşmazlık varsa orada insanoğlu huzursuzdur, sıkıntılıdır. Onun için insanlar nefslerinde afetler var olduğu ve duruma hakim olduğu sürece devamlı bir huzursuzluğu yaşayacaklardır. Tatmin olmazlar, huzursuzdurlar. İç dünyalarında devamlı kavga vardır nefsleriyle ruhları arasında. İşte böyle bir ortamın yarıya kadar şekillendiği, yani nefsin kalbindeki afetlerin %50'den fazla yok olduğu bir noktaya ulaştığınız zaman vuslat olayı tahakkuk eder. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Bu süreç içinde ruhunuz
7 tane gök katını aşacaktır. Ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Vuslata nail olacaktır. Bu süreç içinde de bütün gök katlarını aşacaktır. Nefsin kalbindeki nur birikimleri ilk %50'de nefsi emmare, ikinci %50'de nefsi levame, üçüncü %50'de nefsi mühime, dördüncüsünde nefsi mutmainne, beşincisinde nefsi radiye, altıncısında nefsi mardiye ve yedinci gök katında nefsi teskiye adını alır. Her seferinde %7 fazilet birikimi kalpte gerçekleşir. Evvelce de biriken %2 ile beraber orası vuslata ulaştığınız nokta nefsinizin kalbinin %51 nurlarla kaplanması neticesini doğurur. Bu ise artık nefsinizin kalbinde şeytanın karanlıklarının değil Allah'ın nurlarının hakimiyet sağladığı noktadır. Bu noktaya ulaşmanın anahtarı zikirdir. Kişi ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ve Allah ona 10 tane ihsanda bulunmuştur. Bu 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmıştır. Ve nefsi tezkiyeye başlamıştır. Nefs tezkiyesine paralel bir dizayn içerisinde ruh nefsteki her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselecektir. Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Bu Allah'a doğru yaptığı yolculuk Allah'a ulaştığı devreye kadar devam eder. Bu yolculuğun adı seyr-i süluktur. Allah'a ulaşmak ise vasıl olmak anlamına, vasıl olmaya ermek, yani vuslata ermek, kavuşmaya ermek, Allah'a kavuşmaya ermek denir. Türkçemizde Allah'ın evliyasına ermiş denir. Nereye ermiştir? Allah'a ermiştir. Ne ermiştir? Ruh ermiştir. Kişinin ruhu Allah'tan gelen bir emanettir. Ve bu emanet sahibine geri döndürülmüştür. Sahibine vasıl olmuştur. Kişi vasıl olduğu için vuslata ermiştir. Yani ermiştir. Türkçedeki adı da ermiştir kişinin. Allah'ın bütün evliyasına, Allah'ın bütün velilerine Türkçe'de ermiş denir. Arapçası evliya kelimesidir. Dost manasına gelir. Veli kelimesi dost demek, evliya da onun çoğulu veliler. Ama Türkçemizde tekil olarak kullanılmaktadır. Öyleyse vuslat olayının bize ulaştıracağı yer Allah'ın evliyası olmaktır. Ruhumuz 7 tane gök katını aşarak Allah'a doğru yola çıkacaktır. İşte bunun için ruhumuz devrin imamından aldığı emir gereğince fizik vücudu terk edecektir. Ve hangi dergâhtan tabiyetini gerçekleştirmişse ruhu oraya ulaşacaktır. Sonra ne olacaktır? Sonra ruh %7 nur birikimi sağlandığı zaman ana dergaha ulaşacaktır. Devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Ve oradan altın kapıdan bir çıkışla vuslat başlayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler,
dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerimizde en önemli unsur vuslattır. Allah Teala ruhunuzun, sizde bir emanet olarak bulunan ruhunuzun mutlaka Allah'a ulaşmasını istiyor. Diyor ki biz emaneti dağlara ve göklere teklif ettik. Ama onlar emaneti yüklenmekten çekindiler, kaçındılar. Ama insan emaneti yüklendi, diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir emanetimiz var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu emanetinizin adı ruh. Üç vücuttan oluşuyorsunuz. Nefsiniz var, ruhunuz var, fizik vücudunuz var. Ve ruhunuz Allah'tan gelmiştir, Allah'a geri dönecektir. Allah-u Teala Secde Suresinin 11. ayet-i kerimesinde diyor ki ve nefaha fihi ruhihi, onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Nefrettim diyor, üfürdüm. O üfürdüğü ruhu da kendisine geri istiyor. Tam 12 defa üzerimize farz kılmış bunu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını Allah Teala üzerimize